anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kulun çocuğu öldüğünde Allahu Teala meleklerine şöyle der. Kulumun çocuğunun ruhunu kapsettiniz, öyle mi? Melekler evet dediler. Allahu Teala demek onun gönlünün meyvesini aldınız. Melekler evet dediler. Allahu Teala peki kulum ne dedi? Melekler şöyle derler. Sana hamd etti ve biz Allah'tan geldik ve tekrar ona döneceğiz dedi. Allahu Teala şöyle buyurur. Kulum için cennette bir bina inşa edin ve onu hamdevi olarak isimlendirin. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara Suresi 126. Hazreti İbrahim'in duası. Hani İbrahim de şöyle dua etmişti:
1: Rabbim, burasını güvenlikli bir bölge kıl, onun sakinlerinden Allah'a ve ahiret gününe inananları her tür nimetle rızıklandır.
0: Allah karşılık verdi. Onlardan hakikati inkar edenleri de kısa süren bir sefadan sonra yakıcı bir azaba mahkum ederim ki orası pek fena bir duraktır.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki bedenin hareketi hayatın kanıtı olduğu gibi yapılan ibadette Allah'ı tanımanın kanıtıdır. Denilmiştir ki nimete nankörlük o nimeti ayıplayıp kınamaktır. Aklı kıt kişiyle arkadaşlık yapmak da uğursuzluktur.
2: Özel efendim.

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali ile devam ediyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Mücadele Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 22 ayettir. Bir kadının peygamberimizle zihar hakkındaki tartışması dile getirilerek başladığı için sure bu adla anılmıştır. Surede genellikle sosyal ilişkiler üzerinde durulur.

0: أسمع تحاوركما إن الله سميع بصير.
1: Ey Muhammed! Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah duymuştur. Zaten Allah sizin konuşmanızı işitiyordu. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür.

0: اِي وَلَدَنَهُمْ وَاِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ.
1: İçinizden sen bana anamın sırtı gibisin diyerek hanımlarından ayrılmaya kalkışanlar bilsinler ki hanımları onların anaları değildir. Anaları ancak kendilerini doğuranlardır. Zihar yapanlar gerçekten çok çirkin ve asılsız bir söz söylüyorlar. Şüphesiz ki Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.

0: ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير.
1: Hanımlarını analarına benzetmek suretiyle onlardan ayrılmak isteyip de sonra sözlerini geri almak için dönenlerin hanımlarıyla temasta bulunmadan önce bir köle azat etmeleri gerekir. İşte size öğütlenen hüküm budur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

Buna imkan bulamayanında hanımıyla temasta bulunmadan önce aralıksız 2 ay oruç tutması gerekir. Buna da gücü yetmeyenin sabah akşam 60 yoksulu doyurması gerekir. İşte bu açıklama Allah'a ve peygamberine hakkıyla inanmanız içindir. Bunlar Allah'ın koyduğu hükümlerdir. İnkar edenler için acı bir azap vardır.

0: قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين.
1: Şüphesiz ki Allah'a ve peygamberine karşı gelenler kendilerinden öncekilerin alçaltılıp helak oldukları gibi helak olacaklardır. Oysa biz apaçık ayetler indirmiştik. İnkar edenler için aşağılayıcı bir azap vardır.
0: يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا اَحْصَاهُ اللّٰهُ وَنَسُوهُ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ
1: Allah onların hepsini yeniden dirilttiği gün yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah onların yaptıklarını sayıp tespit etmiş, kendileri ise onu unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir.

Görmüyor musun ki Allah göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir. Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüleri mutlaka odur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncıları mutlaka odur. Bunlardan daha az veya daha çok olup nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah mutlaka onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir.

الإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك

0: حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير.
1: Aralarında gizli konuşmak kendilerine yasak edilen kimseleri görmüyor musun? Onlar tekrar kendilerine yasak edilen şeye dönüyorlar ve aralarında günahı, düşmanlığı ve peygambere isyanı fısıldaşıyorlar. Sana geldikleri zaman da seni Allah'ın selamlamadığı bir şeyle selamlıyorlar. Kendi aralarında da bu söylediğimizden dolayı Allah bize azap etse ya diyorlar. Cehennem onlara yeter. Onlar oraya gireceklerdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

Ey iman edenler! Aranızda gizli konuştuğunuz zaman günahı, düşmanlığı ve peygambere isyanı fısıldaşmayın. İyiliği ve takvayı fısıldaşın ve huzurunda toplanacağınız Allah'tan korkun.

Kötü fısıldı ancak iman edenlerin üzülmesi için şeytanca bir iştir. Ama Allah'ın izni olmadan o müminlere hiçbir zarar veremez. Müminler ancak Allah'a güvensinler.

0: خبير.
1: Ey iman edenler, toplantı yerlerinde size başkalarına da yer açıp genişleyin dendiği zaman siz de hemen yer açın ki Allah da size genişlik versin. Kalkın dendiği zaman da hemen kalkın ki Allah içinizden samimiyetle iman edenlerin ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: آتاكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.
1: Ey iman edenler! Siz peygamberle gizli konuşmak istediğiniz zaman bu gizli konuşmanızdan önce bir sadaka verin. Bu sizin için daha hayırlı ve daha nezih bir davranıştır. Eğer sadaka verecek bir şey bulamazsanız şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: اَشْفَقَتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَ جُوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَاللّٰهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
1: Yoksa peygamberle gizli konuşmanızdan önce sadaka vermekten fakir düşeriz diye çekindiniz mi? Çünkü bunu yapmadınız. Ama Allah sizin tevbenizi kabul etmiştir. Artık namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve peygamberine itaat edin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

Allah'ın gazap ettiği bir kavmi dost edinen iki yüzlü kimseleri görmedin mi? Onlar ne sizdendir ne de onlardan. Onlar bile bile yalan yere yemin ederler.

0: için.
1: Onlar yeminlerini kalkan yaparak insanları Allah yolundan alıkoyuyorlar. Bu yüzden onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.

0: شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
1: Onların malları ve çocukları Allah'ın azabına karşı kendilerine hiçbir fayda sağlamaz. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi olarak kalacaklardır.
0: يَوْمَ

Allah onların hepsini tekrar dirilttiği gün size yemin ettikleri gibi ona da yemin edecekler ve bunun kendilerine bir yarar sağlayacağını sanacaklardır. İyi bilin ki onlar yalancıların ta kendileridir. İstehvede

0: olsun.
1: Şeytan onları hakimiyeti altına almış da onlara Allah'ı anmayı unutturmuştur. İşte onlar şeytanın taraftarlarıdır. İyi bilin ki şeytanın taraftarları mutlaka kaybedeceklerdir.

0: Allah'a ve peygamberine karşı gelenler var ya, işte onlar en alçak kimseler arasındadırlar.
1: Keteballahu le'aglibenne ene ve rusuli innallaha kaviyyun aziz.
0: Allah levh-i mahfuzda andolsun ki hem ben üstün geleceğim hem de peygamberlerim diye yazmıştır. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür.

0: Allah'a ve ahiret gününe inanan hiçbir kavmin babaları, oğulları, kardeşleri ve yakınları bile olsa Allah'a ve peygamberine karşı gelenlere sevgi beslediklerini göremezsin. İşte Allah onların kalplerine imanı yerleştirmiş ve kendilerini tarafından bir ruhla, Kur'an'la desteklemiştir. Allah onları altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetlere koyacaktır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'tan yana olanlardır. İyi bilin ki sadece Allah'tan yana olanlar kurtuluşa ereceklerdir. Haşr Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 24 ayettir. Haşr, sürgün anlamına gelir. İslam'a düşmanlık yapmaktan geri durmayan Yahudi kabilelerinden Nadir oğullarının yurtlarından çıkarılıp sürülmelerinden söz ettiği için surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sebbaha lillahi ma fissemavati ve ma fil ardi ve huvel azizul hakim.
0: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Kitap ehlinden inkar edenleri ilk sürgünde yurtlarından çıkaran odur. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah'ın azabı onlara hesap etmedikleri yerden geldi. Allah onların kalplerine bir korku düşürdü. Onlar evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. Ey akıl sahipleri, bundan ibret alın.

Eğer Allah onlara sürgünü takdir edip yazmamış olsaydı, kendilerine mutlaka dünyada azap ederdi. Ahirette ise onlar için ateş azabı vardır.

0: Abi.
1: Bu onların Allah'a ve peygamberine muhalefet etmeleri yüzündendir. Kim Allah'a muhalefet ederse bilsin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

Ey müminler! Kitap ehlinden inkar edenlerin yurtlarındaki hurma ağaçlarını kesmeniz yahut da kökleri üzerinde ayakta bırakmanız Allah'ın izniyle olmuştur. Bu da Allah'ın yoldan çıkan fasıkları rezil etmesi içindir.

Onların mallarından Allah'ın peygamberine ganimet olarak verdiği şeyler için siz ne at koşturdunuz ne de deve. Ama Allah peygamberlerini dilediği kimselere üstün kılar. Allah'ın her şeye gücü yeter.

0: واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
1: Allah'ın fethedilen memleketler halkının mallarından peygamberine verdiği ganimetler, Allah, peygamber, onun yakınları, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Böylece o mallar içinizden sadece zenginler arasında dolaşan bir servet haline gelmez. Peygamber size ne verdiyse onu alın. Size neyi yasakladıysa ondan da kaçının. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

Allah'ın verdiği bu ganimet malları, özellikle yurtlarından çıkarılıp mallarından uzaklaştırılan, Allah'tan bir lütuf ve rıza isteyen, Allah'ın dinine ve peygamberine yardım eden fakir muhacirlerindir. İşte doğru olanlar onlardır.

Onlardan önce Medine'yi yurt edinmiş olup da imanı gönüllerine yerleştiren kimseler, hicret edip kendilerine gelen müminleri severler. Onlara verilen ganimet mallarından dolayı gönüllerinde bir kıskançlık duymazlar. İhtiyaç içinde olsalar bile muhacirleri kendilerinden önde tutarlar. Kim nefsinin hırs ve cimriliğinden korunursa işte kurtuluşa erenler onlardır.

0: Amin.
1: Muhacirlerden ve ensardan sonra gelenler şöyle derler: Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalbimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma. Ey Rabbimiz! Şüphesiz ki sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin.
2: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذ۪ينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَاِنْ اُخْرِجَتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ ف۪يكُمْ اَحَدًا

0: Ey Muhammed! Münafıklık edenlerin, kitap ehlinden inkar eden kardeşlerine, eğer siz yurdunuzdan çıkarılırsanız, andolsun ki biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin aleyhinizde asla hiç kimseye uymayız. Eğer hücuma uğrarsanız, mutlaka size yardım ederiz, dediklerini görmedin mi? Allah şahitlik eder ki, onlar mutlaka yalancılardır.
1: لَئِنْ اُخْرِجُوا

Andolsun ki onlar yurtlarından çıkarılmış olsalar, onlarla beraber çıkmazlar. Savaşa tutuşmuş olsalar, onlara yardım etmezler. Onların yardımına koşsalar bile, arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra da kendilerine yardım edilmez.

0: Onların kalplerinde sizin korkunuz Allah korkusundan daha fazladır. Bu da onların anlamayan bir topluluk olmalarındandır.
1: La yuqatilunakum cemi'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur. Ba'suhum beynehum şedîd. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون.
0: Onlar sizinle toplu olarak savaşamazlar. Ancak surlarla çevrilmiş şehirler içinde veya duvarlar arkasından savaşırlar. Kendi aralarındaki çarpışmaları ise çok serttir. Sen onları toplu sanırsın. Oysa onların kalpleri birbirinden ayrıdır. Bu da onların akıllarını kullanamayan bir topluluk olmalarındandır.

O Yahudilerin durumu kendilerinden az önce Bedir'de helak olan kafirlerin durumu gibidir. Onlar yaptıklarının cezasını tatmışlardır. Ayrıca onlar için acı bir azap vardır.

0: إني أخاف الله رب العالمين.
1: Münafıkların durumu da tıpkı şeytanın durumu gibidir. Hani o insana inkar et der de insan da inkar edince doğrusu ben senden uzağım. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der.

Nihayet her ikisinin de sonu içinde ebedi olarak kalacakları ateşe girmektir. İşte zalimlerin cezası budur.

0: Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve herkes yarın kıyamet günü için ne hazırlayıp gönderdiğine baksın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ اُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
0: Allah'ı unutup da Allah'ın da kendilerine kendi nefislerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerdir.
1: لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ
0: Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Kurtuluşa erenler ancak cennetliklerdir.

Muhammed, eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, sen onun saygıyla eğilip Allah korkusundan parça parça olduğunu görürdün. Biz bu misalleri düşünsünler diye insanlar için veriyoruz.

O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, görüleni de görülmeyeni de bilen Allah'tır. O çok esirgeyicidir, çok merhamet edicidir.

0: kebbir. Subhanallahi amma yushrikun.
1: O kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, hükümran, kutsal, selamete erdiren, güvenlik veren, görüp gözeten, üstün ve galip olan, zor kullanma gücüne sahip bulunan ve çok büyük olan Allah'tır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir, yücedir.
0: Huvallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lehul esma'ul husna. Yusabbihu lehu ma fis semawati vel ardı ve huvel azizul hakim.
1: O yaratan, yoktan var eden ve yarattıklarına şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nu tesbih ederler. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Mümtehine Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 13 ayettir. Mümtehine, imtihan edilen kadın anlamına gelir. Sure içerisinde hicret eden kadınların imtihan edilmesi, eğer Müslüman oldukları anlaşılırsa müşriklere geri verilmemesi emredildiğinden bu adla anılmıştır.

Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Oysa onlar size gelen gerçeği inkar ettiler. Onlar peygamberi de sizi de Rabbiniz olan Allah'a iman ettiğiniz için yurdunuzdan çıkarıyorlar. Eğer siz benim yolumda cihad etmek ve rızamı kazanmak için yurdunuzdan çıkmışsanız, içinizde onlara nasıl sevgi beslersiniz? Ben sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilirim. İçinizden kim onlara sevgi gösterirse elbette doğru yoldan sapmış olur.''

0: Eğer onlar sizi ele geçirirlerse size düşman olurlar. Ellerini ve dillerini size kötülükle uzatırlar ve inkar etmenizi isterler.
1: لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ

0: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.
1: Gerçekten sizin için İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine şöyle demişlerdi: gerçekten biz sizden ve Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizin taptıklarınızı tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a iman edinceye kadar sizinle bizim aramızda ebedi bir düşmanlık ve nefret ortaya çıkmıştır. Yalnız İbrahim'in babasına, ben mutlaka senin bağışlanmanı dileyeceğim. Ama Allah'tan gelecek hiçbir azabı senden uzaklaştırmaya gücüm yetmez sözü bu örneğin dışındadır. Yine İbrahim ve beraberindekiler şöyle demişlerdi: ey Rabbimiz, biz yalnız sana güvendik, yalnız sana yöneldik. Dönüşümüz de ancak sanadır.

0: Ey Rabbimiz, bizi inkar eden kimseler için bir imtihan vesilesi yapma. Bizi bağışla. Ey Rabbimiz, şüphesiz ki sen çok güçlüsün, hüküm ve hikmet sahibisin.
1: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪يهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَن۪يُّ الْحَم۪يدِ
0: Andolsun ki onlarda sizin için Allah'ı ve ahiret gününü arzu edenler için güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah müstagnidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır.

0: مودة والله قدير والله غفور رحيم.
1: Umulur ki Allah onlardan düşmanlık ettiğiniz kimselerle sizin aranızda bir dostluk meydana getirir. Allah her şeye kadirdir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: إليهم إن الله يحب المقسطين.
1: Allah size din hususunda sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik yapmanızı ve kendilerine adaletli davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah adaletli davrananları sever.

0: تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون.
1: Allah size ancak din hususunda sizinle savaşanları, sizi yurtlarınızdan çıkaranları ve çıkarılmanıza yardım edenleri dost edinmenizi yasaklar. Kim onları dost edinirse

0: يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
1: Ey iman edenler! Mümin kadınlar hicret ederek size geldikleri zaman onları imtihan edin. Gerçi Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Ama eğer siz onların gerçekten iman etmiş olduklarını anlarsanız kendilerini kafirlere iade etmeyin. Çünkü onlar kafirlere helal değildir. Kafirler de onlara helal olmazlar. Yalnız kocalarının kendilerine verdikleri mehirleri onlara geri verin. Sizin de mehirlerini kendilerine verdiğiniz takdirde o kadınlarla evlenmenizde bir sakınca yoktur. Siz kafir kadınları nikahınız altında tutmayın. Onlara verdiğiniz mehirleri geri isteyin. Kafir erkekler de size gelen mümin kadınlara verdikleri mehirleri geri istesinler. İşte Allah'ın sizin hakkınızdaki hükmü budur. Aranızda O hüküm veriyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Eğer hanımlarınızdan biri inkar edip kafirlere kaçar, siz de onlarla savaşıp ganimet alırsanız, ondan hanımları gitmiş olanlara harcadıkları mehir kadar verin ve kendisine iman ettiğiniz Allah'tan korkun.

peygamber, iman etmiş olan kadınlar sana gelip Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup başkasından kazandıkları bir çocuğu kocalarınınmış gibi göstermemek ve hiçbir iyilikte sana karşı gelmemek üzere sana beyat ederlerse onların beyatlarını kabul et. Allah'tan onların bağışlanmalarını dile. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: الْآخِرَةِ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ
1: Ey iman edenler! Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir kavimle dostluk etmeyin. Kafirlerin kabirlerde bulunan kimselerin geri dönmelerinden ümitlerini kestikleri gibi onlar da ahiret sevabından ümitlerini kesmişlerdir. Saf Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 14 ayettir. Saf sıra anlamına gelir. 4. ayette müminlerin sıralar halinde Allah yolunda savaştıkları anlatıldığından surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Sebbaha lillahi ma fis semawati ve ma fil ardı ve huvel azizul hakim.
1: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: Ya eyyühellezine amenû lime tekûlûne mâ lâ tef'alûn. Kebura meqoten indellâhi en tekûlû mâ lâ tef'alûn.
1: Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyi söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah katında büyük bir gazaba sebep olur.

0: قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: Hani bir zamanlar Musa kavmine, benim Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bildiğiniz halde bana niçin eziyet ediyorsunuz demişti. Sonra onlar doğru yoldan sapınca Allah da kalplerini saptırdı. Allah yoldan çıkan fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez.

Hani Meryem oğlu İsa, ey İsrailoğulları, ben Allah'ın size benden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek olan Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği elçisiyim demişti. Fakat o peygamber kendilerine apaçık mucizeler getirince onlar, bu apaçık bir büyüdür dediler.

Kendisi İslam'a davet edildiği halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.

Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.

Müşrikler istemese de dinini bütün dinlerden üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak dinle gönderen odur.

0: أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: Ey iman edenler! Sizi acı bir azaptan kurtaracak bir ticaret yolunu size göstereyim mi? Allah'a ve peygamberine inanırsınız. Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

0: جنات عدن ذلك الفوز العظيم.
1: Böyle yaparsanız Allah günahlarınızı bağışlar. Sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar, Adın cennetlerindeki güzel meskenlere yerleştirir. İşte büyük kurtuluş budur.
0: Ve uhra tuhibbunaha nasrun minallahi ve fethun qarib ve beşiril mu'minin.
1: Bundan başka sizin seveceğiniz bir nimet daha var. O da Allah tarafından bir yardım ve yakın bir zaferdir. Ey Muhammed, sen müminlere müjdele.

0: طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
1: Ey iman edenler! Allah'ın dininin yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa havarilere, Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimlerdir deyince havariler, Allah'ın dininin yardımcıları biziz demişlerdi. Böylece İsrailoğullarından bir grup iman etmiş, bir grupta inkar etmişti. Ama biz iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik de onlar üstün geldiler. Cuma Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 11 ayettir. Sure içinde cuma namazından söz edildiği için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf.

Göklerde ve yerde ne varsa hepsi hükümran, çok kutsal, çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tesbih eder.

0: okuma yazma bilmeyen kimselere kendilerinden bir peygamber gönderen odur. Bu peygamber onlara Allah'ın ayetlerini okuyor, onları kötülükten temizliyor, onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler.
1: وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
0: Allah o peygamberi henüz kendilerine katılmamış olan diğer bütün insanlara da göndermiştir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Kendilerine Tevrat'ın emirlerine uyma sorumluluğu yükletilip de sonra onu taşımayanların durumu, sırtında birçok kitaplar taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan kavmin durumu ne kötüdür. Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.

Ey Muhammed, de ki, ey Yahudiler, eğer siz insanlar arasında yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve bu iddianızda doğru sözlü kimselerseniz, ölümü istesenize.

0: قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ.
1: Ama onlar kendilerinin yaptıkları günahlar yüzünden ölümü asla istemeyeceklerdir. Allah zalimleri hakkıyla bilir.

Sen de ki, sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm mutlaka size ulaşacaktır. Sonra siz görüleni de görülmeyeni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size bütün yaptıklarınızı haber verecektir.

0: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: Ey iman edenler! Cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman hemen Allah'ın zikri olan namaza koşun. Alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

Namaz kılındıktan sonra yeryüzüne dağılın. Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın ve Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz. Ve izâ

0: تِجَارَةً وَاللّٰهُ خَيْرُ الرَّازِق۪ينَ
1: Ey Muhammed! Onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman seni hutbe okurken ayakta bıraktılar ve dağılıp oraya gittiler. Sen de ki, Allah'ın yanındaki mükafat eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Münafikun Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 11 ayettir. Münafıklardan söz ettiği için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

Ey Muhammed! Münafıklar sana geldikleri zaman, biz şahitlik ederiz ki sen gerçekten Allah'ın peygamberisin derler. Allah senin elbette kendisinin peygamberi olduğunu biliyor. Ama Allah münafıkların da gerçekten yalancılar olduğuna şahitlik ediyor.

Onlar yeminlerini kalkan edindiler ve insanları Allah yolundan alıkoydular. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür.

0: Bu onların önce inanıp sonra inkar etmiş olmalarındandır. İşte bu yüzden onların kalpleri mühürlenmiştir. Artık anlamazlar.
1: وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ

0: عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون.
1: Sen onları gördüğün zaman görünüşleri hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerini dinlersin. Sanki onlar bir yere dayanmış keresteler gibidirler. Onlar her bağırışın kendi aleyhlerinde olduğunu sanırlar. Onlar düşmandırlar. Onlardan sakının. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan döndürülüyorlar.

Onlara gelin de Allah'ın Resulü sizin için bağışlanma dilesin dendiği zaman başlarını çevirirler ve sen görürsün ki onlar büyüklük taslayarak yan çizerler.

0: Yaqfirallahu lahum. İnna Allah la yehdil kavmel fasikin.
1: Sen onlara bağışlanma dilesen de dilemesen de onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Şüphesiz ki Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez.

Onlar öyle kimselerdir ki Allah'ın Resulü'nün yanında bulunanlara bir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler diyorlar. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar bunu anlamazlar.

Onlar savaştayken, eğer Medine'ye dönersek, andolsun ki daha güçlü olanlar, daha zayıf olanları mutlaka oradan çıkaracaktır diyorlardı. Oysa güç ve üstünlük yalnız Allah'a, peygamberine ve müminlere aittir. Fakat münafıklar bunu bilmezler.

Ey iman edenler! Sakın mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar hüsrana uğrayanlardır.

Herhangi birinize ölüm gelip de, "Ey Rabbim, beni yakın bir süreye kadar erteleseydin de sadaka verip salih kimselerden olsaydım" diyeceği an gelmeden önce, size verdiğimiz rızıktan Allah için harcayın.

0: Allah eceli geldiği zaman hiçbir canlının ölümünü ertelemez. Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır. Tegabün Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 18 ayettir. Tegabün, aldanma anlamına gelir. 9. ayette dünyada üstünlük taslayan kafirlerin kıyamet günü aldandıklarını anlayacakları ifade edildiğinden surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis semawati ve ma fil ardı lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir.
0: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Hükümranlık O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye gücü yeter.
1: Huvellezî halakakum feminkum kâfirun ve minkum mu'min. Vallahu bimâ te'melûne basîr.
0: Sizi yaratan O'dur. Bununla birlikte kiminiz kafir, kiminiz mü'mindir. Allah sizin yaptıklarınızı hakkıyla görür.
1: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ.
0: O gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratmış, size şekil vermiş ve şekillerinizi güzel yapmıştır. Dönüş de yalnız O'nadır.

O göklerde ve yerde bulunan her şeyi bilir. Sizin gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Allah kalplerde bulunanları da hakkıyla bilir. Ele

Daha önce inkar edenlerin haberi size gelmedi mi? Onlar yaptıklarının cezasını tattılar. Onlar için ahirette de acı bir azap vardır.

0: وتولوا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد.
1: Bunun sebebi şudur. Onlara peygamberleri apaçık mucizeler getiriyordu da onlar bizi bir insan mı doğru yola iletecek diyorlardı. Böylece inkar ettiler ve haktan yüz çevirdiler. Allah da hiçbir şeye muhtaç olmadığını gösterdi. Allah müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır.
0: زَعَمَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا أَلَّنْ يُبَعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرٌ.
1: İnkar edenler öldükten sonra tekrar diriltilmeyeceklerini sandılar. De ki, hayır, Rabbime yemin ederim ki mutlaka diriltileceksiniz. Sonra da yaptıklarınız size mutlaka haber verilecektir. Bu Allah'a göre çok kolaydır.

0: أَنْزَلْنَا وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ
1: O halde siz Allah'a, peygamberine ve indirdiğimiz aydınlatıcı Kur'an'a iman edin. Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır.
0: يَوْمَ يَجَمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنُ

0: ذلك الفوز العظيم.
1: O gün Allah sizi kıyametteki toplanma günü için bir araya getirecektir. İşte bugün kimin aldandığının ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah'a inanır ve salih amel işlerse Allah onun kötülüklerini örter, onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. İşte büyük kurtuluş budur.
0: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُولَٰئِكَ

İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Allah'ın izni olmadan insanın başına hiçbir musibet gelmez. Kim Allah'a iman ederse Allah onun kalbini doğruya yöneltir. Allah her şeyi hakkıyla bilir.
0: وَاَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ

0: Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Eğer siz yüz çevirirseniz, peygamberimize düşen sadece apaçık bir tebliğdir.
1: Allahu la ilahe illa hu ve alallahi felyetevekkelil mu'minun.
0: Allah odur ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Müminler yalnız Allah'a güvensinler.

0: Ey iman edenler! Hanımlarınızdan ve çocuklarınızdan size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının. Ama eğer affeder, hoş görür, bağışlarsanız bilin ki Allah da çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
1: İnnemâ emvâlukum ve evlâdukum fitneh.

0: Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Büyük mükafatsa Allah'ın yanındadır.
1: فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَاَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
0: O halde gücünüzün yettiği kadar Allah'tan korkun, emirlerini dinleyin, itaat edin, kendiniz için bir hayır olmak üzere Allah yolunda mal harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte kurtuluşa erecek olanlar onlardır.
1: İn tuqridullaha qardan hasenen yudaifhu lekum ve yagfir lekum. Vallahu şakurun halim.
0: Eğer Allah rızası için güzel bir ödünç verirseniz, Allah onu sizin için kat kat arttırır ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını verir ve çok yumuşak davranır.
1: Alimul gaybi ve şehadetil azizul hakim.
0: O görüleni de görülmeyeni de bilir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Talak suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 12 ayettir. Talak boşanma anlamına gelir. Sure içerisinde boşanma ile ilgili hükümler açıklandığı için bu adla anılmıştır.

0: بينه وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
1: Ey peygamber! Kadınları boşamak istediğiniz zaman onları iddetleri içinde adetten temiz oldukları sırada boşayın ve iddeti de sayın. Rabbiniz olan Allah'tan korkun. Apaçık bir hayasızlık yapmadıkları müddetçe onları bekleme süresince evlerinden çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın hükümleridir. Kim Allah'ın hükümlerini çiğnerse kendine yazık etmiş olur. Bilmezsin, belki de Allah bundan sonra anlaşmaları için yeni bir sevgi işi ortaya çıkarır.
0: فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ

0: اليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
1: Boşanan kadınlar iddetlerinin sonuna ulaştıkları zaman onları ya güzel bir şekilde nikahınız altında tutun veya güzel bir şekilde onlardan ayrılın. İçinizden adalet sahibi iki kişiyi de şahit tutun ve şahitliği Allah için yapın. İşte Allah'a ve ahiret gününe inananlara bununla öğüt veriliyor. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu gösterir ve ona ummadığı bir yerden rızık verir. Kim Allah'a güvenirse Allah ona yeter. Şüphesiz ki Allah emrini yerine getirir. Gerçekten Allah her şey için bir ölçü koymuştur.

0: bihi yusra.
1: Eğer siz kadınlarınızdan adetten kesilenlerin iddetinde şüphe ederseniz, bilin ki onların iddeti 3 aydır. Henüz adet görmemiş olanlarınki de öyledir. Hamile kadınların iddeti ise çocuklarını doğuruncaya kadardır. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona işinde kolaylık verir.
0: ذَٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهُ اِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ اَجْرًا.
1: İşte bu Allah'ın size indirdiği emridir. Kim Allah'tan korkarsa Allah onun kötülüklerini örter, mükafatını büyütür.
0: اَسْكِنُوهُنَّ

0: أخرى.
1: Boşanıp iddet bekleyen kadınları, gücünüzün yettiği kadar kendi oturduğunuz yerde oturtun. Onları sıkıntıya sokmak için kendilerine zarar vermeyin. Eğer hamileyseler, çocuklarını doğuruncaya kadar nafakalarını verin. Çocuğu sizin hesabınıza emzirirlerse, ücretlerini kendilerine verin, aranızda güzel bir şekilde anlaşın. Eğer anlaşmada güçlükle karşılaşırsanız, o zaman çocuğu babası hesabına başka bir kadın emzirecektir.

0: سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.
1: Varlıklı olan kimse varlığına göre nafaka versin. Rızkı dar olan kimse de Allah'ın kendisine verdiği kadarından versin. Allah hiç kimseyi ona verdiğinden başkasıyla mükellef tutmaz. Allah her güçlükten sonra bir kolaylık meydana getirir.

0: نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا.
1: Nice memleketlerin halkı Rablerinin ve onun peygamberlerinin emrinden yüz çevirip azdılar. Biz de onları çetin bir hesaba çektik ve görülmemiş bir azapla cezalandırdık. Böylece onlar yaptıklarının cezasını tattılar ve işlerinin sonu hüsran oldu.

0: آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا.
1: Allah onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. O halde ey iman eden akıl sahipleri, Allah'tan korkun. Allah size bir Kur'an indirdi.

0: أَحْمَدَا قَدْ أَحْسَنَ اللّٰهُ لَهُ رِزْقًا.
1: İman edip salih amel işleyenleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için Allah apaçık ayetlerini size okuyan bir peygamber gönderdi. Kim Allah'a inanıp salih amel işlerse Allah onu altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetlere koyar. Allah ona gerçekten güzel bir rızık ihsan etmiştir.

Yedi göğü ve yerden de onlar kadarını yaratan Allah'tır. Allah'ın her şeye gücünün yettiğini ve Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığını bilmeniz için onun emirleri bunlar arasında inip duruyor. Tahrim Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 12 ayettir. Tahrim, haram kılmak demektir. Peygamber Efendimizin aslında helal olan bazı şeyleri kendine haram kılmasından söz ettiği için sure bu adla anılmıştır.

0: أزواجك والله غفور رحيم.
1: Ey peygamber, Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin eşlerinin hoşnutluğunu kazanmak için kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: قَدَ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ وَاللّٰهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَل۪يمُ الْحَك۪يمُ
1: Allah yeminlerinizi kefaret vermek suretiyle bozmayı size meşru kılmıştır. Allah sizin dostunuzdur. O her şeyi hakkıyla bilir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ

Hani peygamber eşlerinden birine gizli bir söz söylemişti. O bu sözü peygamberin diğer bir eşine haber verip Allah da onu peygambere açıklayınca peygamber onun bir kısmını o haber veren eşine bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmiş.

0: الْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ.
1: Ey peygamberin eşleri, eğer ikiniz de Allah'a tövbe ederseniz sizin için daha hayırlı olur. Çünkü ikinizin kalbi de tövbeyi gerektiren bir şeye meyletmişti. Eğer peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız, bilin ki onun dostu Allah, Cebrail ve müminlerin salih olanlarıdır. Bunların ardından melekler de onun yardımcısıdır.

Eğer o sizi boşarsa, Rabbi ona sizin yerinize sizden daha iyi olan, kendini Allah'a teslim eden, inanan, itaat eden, tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan dul ve bakire eşler verir.

Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlarla taşlar olan cehennem ateşinden koruyun. O ateşin başında çok sert ve şiddetli melekler görevlidir. Onlar Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmezler. Kendilerine emredilen şeyleri yaparlar.

Kıyamet günü kafirlere, ey inkar edenler, bugün artık özür beyan etmeyin. Siz ancak yaptığınız şeylerle cezalandırılacaksınız denir.

iman edenler, Allah'a samimi olarak tam bir pişmanlıkla tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. O gün Allah peygamberi ve onunla beraber

0: Peygamber iman edenleri utandırmayacaktır. Onların nuru önlerinden ve sağlarından koşacaktır. Onlar, ey Rabbimiz, sen bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki senin her şeye gücün yeter diyeceklerdir.
1: Ya eyyühen nebiyyü cahidil kuffara vel münafikine ve gulub aleyhim ve me'vâhum cehennemu ve bi'sel mesîr.
0: Ey peygamber, kafirlerle ve münafıklarla cihad et. Onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

Allah inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını misal verdi. Bu iki kadın da bizim kullarımızdan iki salih kulun nikahları altındaydılar. İkisi de kocalarına karşı hainlik edip inkarlarını gizlemişlerdi. Bu yüzden kocaları da Allah'ın azabından hiçbir şeyi onlardan savamamışlardı. O kadınların her ikisine de girenlerle beraber siz de ateşe girin dendi.

0: Allah iman edenlere de Firavun'un karısını misal verdi. Hani o, ey Rabbim, benim için senin katında cennette bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun kötü amelinden kurtar. Beni zalimler topluluğundan kurtar demişti.
1: Ve Meryem ebnete İmran elleti ehsanet ferceha fenefekhna fihi min ruhina ve saddaqat bi kelimati rabbiha. وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ
0: Yine Allah, namusunu koruyan İmran kızı Meryem'i de misal verdi. Biz ona ruhumuzdan üflemiştik. O, Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti ve itaat edenlerden oldu.
1: صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ
0: Yüce Allah doğru söylemiştir. Allah.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك

0: لك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين

0: Özel FM 103.2.
1: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle, beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın. Hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl. O benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde, zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hataen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

ZFM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org
9: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
11: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr
12: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: Reklamları dinlediniz.
13: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير يا
14: رحمن. Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM
15: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
16: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahiyha min mevtetiha. Allahümme aslih hükkâmeha ve ulâtaha. Allahümme huz biyedihim lil haqq ve akdif fi kulubihimul havfe mink ve enza' min kulubihimul havfe minel kuffar. Allahümme akdif fi kulubihimul iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم اللهم إنا نعاهدك على التوبة، اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة، اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. يا إله الكون، يا ملك الملوك، يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر، وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.

onlardan korkmayın. Eğer müminseniz benden korkun. Küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah onlara ahirette bir pay vermemek istiyor. Onlar için büyük bir azap vardır. O halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder ve günahlardan korunursanız, sizin için büyük bir mükafat vardır.

0: Özel FM.
1: Ey Muhammed! Sana kıyamet saatinin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki, onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır. Onu zamanında açığa ancak O çıkarır. Göklerin ve yerin ağırlığını çekemeyeceği o saat size ansızın gelecektir. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmez.

Karanlık çökmüş. Sineler ürkek ve tedirgin. Gözler yere mıhlanmış. Düşünceler savruk ve karmaşık. Bir karmaşa var sanki yüreklerde. Düğümlenmiş. Çözümünü bekleyen bir karmaşa. Çağrıların ve çarelerin son deminde. Göğün bir dumanla kaplandığı o gün yeryüzü sarsılmıştır. Dağlar yürüyüp savrulmuş, denizlerse kaynaştırılıp karaları boğmuştur. O gün insan çaresizlik içinde Rabbimiz bu azabı ne olur üzerimizden kaldır, artık inananlardanız der. Korkudan, çaresizlikten secdeye kapanıp af diler. Yalvarmalar, yakarmalar nafiledir. Zaman dolmuş, insana ve dünyaya tanınan mühlet son bulmuştur. An, kıyamet anıdır. Zaman, çaresizlik ve ahengin bozulduğu zamandır. Vakit, insanın acziyetini idrak anıdır. O an, bütün peygamberlerin mutlaka bir gün geleceğini haber verip insanları sakınmaları hususunda uyardığı, korkuttuğu dünyaya ait son zaman dilimidir. O an dehşetli ve acıklı kıyamet anıdır. Gökte insanı sağır eden bir gürültü. Etraf karanlık mı karanlık? Güneş dürülmüş, yıldızlar sönmüş. İnsan korkudan deliye dönmüştür. Şaşkın ve şaşırmış bir halde sağa sola koşarak ne oluyor böyle? Kaçacak yer neresi? Yok mu diye acı içinde feryat ederken yakarışlar birden bitmiş, sesler tükenirken diller, kalpler titreşmiştir. Dünya sallandıkça insan sallanır. Dünya savruldukça insan da savrulur. Zaman kavrulur. İnsan kavrulur. Önceden haber verilen ama hep ihmal ve inkar edilen bu an dehşetli kıyamet anıdır. Hayretle ve korku içinde insan gözünü gök kubbeye çevirmiştir. Gök yarılıp gül gibi kızarmış, yağ gibi erimiştir. Gözler kamaşmış, insan adeta bir sarhoş gibi ne yapacağını bilmez bir halde korkudan nefes nefese titreyerek ve ağlayarak secdeye eğilmiştir. Titreyen diliyle ve bedeniyle inandık, iman ettik, bildik Allah'ım demiş. Ama yerin sallanışı bitmemiştir. Zaman ve mekan düğümlenmiştir. Etraf alev alevdir. Korku alev alevdir. Yanansa insandır. An kıyamet anıdır. An kıyamet anıdır. Dağlar atılmış bir yün gibidir. Yer sarsıldıkça sarsılmış, dağlar ufalandıkça ufalanmıştır. Her taraf toz dumandır. Herkeste bir korku, herkeste bir feryat. Kimse birbirini tanımıyor. Kimse birbirini sormuyor. İnsan şaşırmış, ileri geri koşturuyor. Analar bebelerini unutmuş. Babalar kimseyi, hatta evlatlarını dahi tanımıyor. Zaman, ölümün öldürüldüğü zamandır. Vakit, dünyanın bugüne kadar tanımadığı, görmediği, bilmediği, dehşetli, en korkunç vakittir. An, hiç kimsenin beklemediği kıyamet anıdır. Tuğra, yayılmış ince deri üzerine yazılmış kitaba, mamur eve, yükseltilmiş tavana ve kaynayan denize andolsun ki Rabbinin azabı hiç şüphesiz gelecek.

0: uykular bölünmüş. Dünyaya ait beklentiler artık anlamını yitirmiştir. Ay ve güneş bir araya getirilmiş, yabani hayvanlar dahi korkudan bir araya toplanmışlardır. Kainatın düzeni değişmiş, korkunç gürültüler arasında insan pervaneler gibi sağa sola savrulmuştur. Kaçacak ne bir dağ, ne de kıyısına sığınılacak bir deniz vardır. Ne sarayların, ne de sığınakların koruyacağı, ne de orduların savuşturabileceği bir azap kuşatmıştır insanı. An, kıyamet anıdır. Zaman, çaresizlik ve de çırpınma zamanıdır. Vakit, insanın acziyetini idrak anıdır. Ay yarılıp denizler kaynaştırılmıştır. Yıldızların ışığı giderilmiştir. Gök ve yer ağırlığını çekememiş. İnsan, evet insan çaresizlik içinde, kolay olmayan zorlu bugün de, ne oluyor böyle? Bu da ne? Aman Allah'ım, ansızın, haber vermeden, kapıyı çalmadan gelen bu korkunç gürültü, bu azap da ne böyle? Nereden çıktı birdenbire demiştir. Demiştir de artık sura üflenmiştir. Hayat bitmiş, nefesler tükenmiştir. Korku ve ıstırap yerini yeni bir bekleyişe terk etmiştir. Dünya düğümlenmiş, insan düğümlenmiştir. Dünya ölürken mahşer doğmak üzeredir. An kıyamet anıdır. Vakit, dünyanın doğumundan beri beklediği vuslat vaktidir. Ayarların, ölçü ve tartıların, varılmış yargıların, sapmış ve sapıtmış şeytan ve insanların, görünen ve görünmeyen tüm varlıkların hesap anıdır. Zaman, ölümün öldürüldüğü, iman ve inkarın hasat zamanıdır. Dehşetli kıyamet anıdır. Hayır, kıyamet gününe yemin ederim. Hayır, nedamet çeken nefse yemin ederim. İnsan, kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Evet, biz onun parmaklarını yeniden düzenlemeye kadiriz. Ama insanoğlu, ileride suç işlemek ister de, kıyamet günü ne zamanmış der. Gözün kamaştığı, ayın tutulduğu, güneş ve ayın bir araya getirildiği zaman, işte o gün insan, kaçacak yer neresi der. Hayır, bir sığınak yoktur. O gün varılacak tek yer, Rabbinin huzurudur. O gün, insana sunduğu ve geriye bıraktığı ne varsa bildirilir. Özürlerini sayıp dökse de insanoğlu artık kendi aleyhine bir delildir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Bilmek istiyorum, dininiz neyi emrediyor?
1: Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi,
0: zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi,
1: komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
6: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
7: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
8: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
9: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
3: Reklamları dinlediniz.
12: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
2: daha söyleyecek çok sözümüz var.
13: 103.2 Özel FM.
14: Saat 7.
15: 7.
14: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
2: Özel FM.
3: www.özelfm.net. özelfm.net.
7: Salihlerin Bahçesi. Seslendiren Hayri Küçükdeniz.
2: Bölüm 3. Sabrın Fazileti. Hadis 42. Abdullah İbni Mes'ud, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Huneyn savaşından gelen ganimetleri taksim ederken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı kimselere diğerlerinden fazla hisse vermişti. Akra İbni Habis'e 100 deve, Uyeyne İbni Hısn'a da bir o kadar, bazı Arapların ileri gelenlerine de taksimde farklı hediyeler vererek onları bölüşmede üstün tuttu. Bunun üzerine bir kişi, "Vallahi bu paylaştırmada ne adalet ne de Allah rızası gözetilmiştir," dedi. Ben de, "Vallahi bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme söyleyeceğim," dedim. Yanına gidip adamın söylediklerine haber verdim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rengi kıpkırmızı kesildi. Sonra da şöyle cevap verdi: "Allah ve Resulü adalet yapmazsa kim yapar?" Sonra şöyle buyurdu: "Allah Musa aleyhisselama rahmet etsin. O bundan daha ağır sözlerle eziyete uğradı da sabretti," buyurdu. Ben de kendi kendime, "Vallahi bundan sonra ona hiçbir haberi iletmeyeceğim," dedim. Hadis 43. Enes İbni Malik'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Allah iyiliğini istediği kulun cezasını dünyada verir. Fenalığını istediği kulun cezasını da kıyamet günü günahını yüklenip gelsin diye dünyada vermez." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem devamla buyurdu ki, "Mükafatın büyüklüğü, bela ve musibetin büyüklüğüne göredir. Allah sevdiği topluluğu belaya uğratır."

Ebu Talha dışarıya çıkınca çocuk vefat etti. Eve döndüğünde oğlum nasıl oldu diye sordu. Çocuğun annesi Ümmü Süleym, o şimdi rahata kavuştu dedi. Akşam yemeğini hazırlayıp getirdi. Ebu Talha yemeğini yedikten sonra hanımıyla yatıp ilişkide bulundu. Daha sonra hanımı, çocuğu defnediniz dedi. Ebu Talha sabahleyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti ve olup biteni anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bu gece ilişkide bulundunuz mu diye sordu. Ebu Talha evet dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ım doğacak bu çocuğu ikisine de mübarek kıl diye dua etti. Zamanı gelince Ümmü Süleym bir erkek çocuk doğurdu. Ebu Talha bana çocuğu al Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme götür dedi ve onunla biraz hurma gönderdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuğun yanında bir şey var mı dedi. Annesi de evet birkaç hurma var dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hurmaları ağzına alıp çiğnedi, sonra çıkarıp çocuğun ağzına koydu ve damağını hafifçe ovdu ve Abdullah ismini verdi. Buhari'nin değişik bir rivayetine göre Süfyan İbni Uyeyne şöyle diyor. Ensardan bir adam bu çiftleşmeden doğmuş olan Abdullah'ın 9 çocuğunu gördüm. Hepsi Kur'an okuyorlardı dedi. Müslim'in rivayetinde ise Ebu Talha'nın Ümmü Süleym'den olma bir oğlu vefat etti. Ümmü Süleym ev halkına Ebu Talha'ya oğlunun öldüğünü siz haber vermeyin, ben söyleyeyim dedi. Sonra Ebu Talha eve geldi. Ümmü Süleym akşam yemeğini getirdi. Ebu Talha yemeğini yedi ve içti. Yemekten sonra Ümmü Süleym Ebu Talha'ya daha öncekinden daha güzel şekilde süslendi. O da hanımıyla yatıp ilişkide bulundu. Ümmü Süleym kocasının karnını doyurup cinsel yönden de onu tatmin ettikten sonra "Ey Ebu Talha, bir toplum, bir aileye bir emanet verse, sonra da o emanetleri isteseler, ev halkının onu vermemeye hakkı olur mu?" Ebu Talha, "Hayır, vermemezlik edemezler." dedi. Bunun üzerine Ümmü Süleym dedi ki, "O halde oğlunu geri alınmış bir emanet bilerek Allah'tan sevap bekle." dedi. Ebu Talha kızarak şöyle dedi, "Cünüp olup kirleninceye kadar beni oyaladın. Sonra da oğlumun ölüm haberini bildirdin." dedi. Hemen kalkıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldi ve olup bitenleri anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah gecenizi hayırlı ve bereketli kılsın." dedi. Ümmü Süleym hamile kaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir seferdeyken Ümmü Süleym de kocasıyla birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraberdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden döndüğünde geceliğin Medine'ye girmezdi. Ordu Medine'ye yaklaştığında Ümmü Süleym'i doğum sancısı tuttu. Ebu Talha hanımıyla meşgul olmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de yoluna devam etti. Enes anlatıyor. Ebu Talha şöyle dedi. "Rabbim, biliyorsun ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Medine'den çıkıp
yine onunla beraber Medine'ye girmekten hoşlanırım.

0: Fakat bu sefer şu sebepten dolayı geri kaldım, dedi. Bu esnada kadın kocasına eskisi kadar sancım yok, yürüyelim, dedi. Enes der ki, biz de yürüdük. Medine'ye vardıklarında kadını yeniden sancı tuttu ve bir oğlan çocuğu doğurdu. Annem bana, ey Enes, çocuğu sabahleyin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme götürünceye kadar onu hiç kimse emzirmesin, dedi. Enes sabah olunca çocuğu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme götürdüm, dedi. Ve hadisin tamamını anlattı.
1: Salihlerin Bahçesi. Seslendiren Hayri Küçükdeniz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58. İki telli Mahmut Bey.
3: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
11: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
12: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
13: GİMDES güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
15: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
2: Reklam.

0: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç sizlerle.
1: Şefkat ve haya abidesi kamil bir insan. Daha hayattayken cennetle müjdelenen şerefli 10 kişiden biri olan, iki nur sahibi ünvanıyla taltif edilen ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cennette her peygamberin bir dostu vardır, benim de dostum Osman'dır iltifatına mazhar olan Hazreti Osman'a verilen bunca yüksek değerin ve bu kadar yüce iltifat ve payelerin elbette ki bir kısım nedenleri vardır. İşte o nedenlerden bazıları şunlardır. 1. Çok civan mert bir kimseydi. Şöyle ki, İslamiyet gelmeden önce Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kızı Hazreti Rukiye, Ebu Leheb'in oğlu Utbe ile evliydi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem insanları İslam dinine çağırmaya başlayınca, imandan ve salahtan nasipsiz olan Utbe, küfründeki inadının ve kalbindeki kininin kurbanı olarak sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelerek kin ve öfke dolu bir edayla, senin kızını da tebliğ edip insanları çağırdığın dinini de istemiyorum demiş, Hazreti Rukiye'yi boşamış ve ne kadar nasipsiz ve sefil bir ruha sahip olduğunu göstermişti. İşte iman ve vefa kahramanı olan Hazreti Osman, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mahzun olan gönlünü almak için yüce bir civan mertlik sergileyerek Hazreti Rukiye'ye talip olmuş ve onunla da evlenmişti. Hazreti Osman o kadar istemesine rağmen hanımı Hazreti Rukiye çok ağır hasta olduğundan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin izniyle Bedir Savaşı'na katılamamıştı. Ancak bunun sıkıntısını ruhunda çok ciddi bir şekilde hissetmişti. Bedir Savaşı esnasında Hazreti Rukiye iyileşemedi ve vefat etti. Onun vefatı haliyle Hazreti Osman'ı çok sarsmıştı. Ancak İslam ordusunun galip geldiği haberi Medine'ye ulaşınca Hazreti Osman radıyallahu anh'ın hüznü neşeye, üzüntüsü sevince ve gamı sürura dönüştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'den sonra Hazreti Osman'a, "Ey Osman, sen Bedir'e katılmadığın halde bir şehit ecri aldın" müjdesini vermişti. Daha sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer kızı Ümmü Gülsüm'ü de Hazreti Osman'a nikahladı ve bundan sonra artık Hazreti Osman Zinureyn, yani iki nur sahibi lakabıyla anılmaya başlandı. Daha sonraları Ümmü Gülsüm validemiz de vefat edince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman'dan memnuniyetini bildirme ve faziletini gösterme noktasında şöyle buyurdular: "Eğer benim 40 tane kızım olsaydı onları da birer birer Osman'la evlendirirdim." Hazreti Osman'ın civan mertliği sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı değildi. O herkese karşı civan mert davranıyordu. Nitekim Hazreti Ali Efendimiz evleneceği zaman düğün masrafını yapmak üzere çok sevdiği zırhını satılığa çıkarmıştı. Pazarda Hazreti Osman'la karşılaştı. Ona bir taraftan düğün müjdesini verdi. Diğer taraftan da mihir parası için zırhını satmak zorunda kaldığını ve bundan ötürü de çok üzgün olduğunu söyledi. Hazreti Osman tereddüt etmeden çok pahalı olan o zırhı satın aldı. Onun parasını ödedi ve sonra da Hazreti Ali'ye dönerek, "Ya Ali, Allah yolunda hizmet etmen için bu zırhı sana düğün hediyesi olarak veriyorum. Çünkü bu zırh ancak senin gibi bir İslam kahramanına layıktır dedi. İslam'da ilk muhacirdi şöyle ki, Mekke'de inandıkları gibi yaşamalarına izin verilmeyen ve sürekli olarak değişik baskılar altında tutulan Müslümanlar, İslam'ın emrettiği bir tarzda yaşamak için inanç özgürlüğüne ve temel insan haklarına saygılı bir ülke olan Habeşistan'a hicret ettiler. Müşriklerin zulmünden dolayı Mekke'den Habeşistan'a hicret eden 15 kişilik kafilenin içinde Hazreti Osman radıyallahu an efendimizle Hazreti Rukiye validemiz de bulunuyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Hazreti Osman'ın ailesiyle birlikte herkesten önce yola çıktığını görünce tarihin şerefli sinesine şöyle bir not düştü. Onların dostu ve hakimi Allah'tır. Osman Lut aleyhisselamdan sonra ailesiyle birlikte ilk hicret eden kimsedir. Hazreti Osman ailesiyle birlikte bir müddet Habeşistan'da kaldıktan sonra tekrar Mekke'ye döndü. Daha sonra Mekke'den Medine'ye hicret etti. Vefa ve sadakat kahramanı bir insandı. Nitekim Hudeybiye sulhü esnasında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman'ı Kureyş'e elçi olarak göndermişti. Hazreti Osman Mekke'ye vardığında müşriklere geliş maksatlarının sadece umre yapmak olduğunu anlattıysa da onlar bunu kabul etmeye yanaşmadılar. Müslümanları Mekke'ye sokmama hususunda sonuna kadar direnmeye devam edeceklerini söylediler ve Hazreti Osman'a da şöyle dediler. Sen git, seni gönderene söyle, o hiçbir zaman Mekke'ye girip de Kabe'yi tavaf edemeyecek. Ama sen istersen Kabe'yi tavaf edebilirsin. Bu teklife karşı Hazreti Osman radıyallahu anh, kalbindeki şehamet ve sadakat dolu imanın gereği olarak onlara şöyle dedi ve Efendimiz'e olan bağlılığını şöyle dile getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmadan ve önce o Kabe'yi tavaf etmeden ben kesinlikle Kabe'yi tavaf etmem. Kureyşliler onun bu sözünden çok rahatsız oldular ve bu yüzden de kendisini bir müddet göz hapsinde tuttular. Hazreti Osman'ın Mekke'de göz hapsinde tutuluşu Hudeybiye'de bulunan Müslümanlara şehit edildiği şeklinde ulaşınca Müslümanlar savaştan başka çarenin kalmadığını düşünerek savaşmak ve bu uğurda gerekirse ölmek ama asla gerisin geriye dönmemek üzere Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e biat edip kesin söz verdiler. İslam tarihinde buna Rıdvan biati denilir. Müşrikler bunu duyunca telaşlandılar ve derhal Hazreti Osman radıyallahu anh'ı serbest bıraktılar. Hazreti Osman ashab efendilerimizin yanına gelince onlar Kabe'ye karşı çektikleri hasretleri yüzünden Mekke'den dönen Hazreti Osman'a imrenerek herhalde Kabe'yi tavaf etmiş ve onunla hasret gidermişsindir dediler. Bunun üzerine Hazreti Osman radıyallahu an onlara şu cevabı verdi ve Allah'a yemin ederim ki Mekke'de bir yıl kalsaydım ve bu müddet zarfında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Hudeybiye'de bulunsaydı o Kabe'yi tavaf etmedikçe ben gidip de Kabe'yi tavaf etmezdim dedi. Dört, haya ve edep timsali bir şahsiyetti. Şöyle ki, Hazreti Osman'ın en belirgin özelliklerinden birisi hiç şüphesiz onun hayası ve edebiydi. Onun bu özelliğini anlatırken Hazreti Ayşe validemiz mealen şu ibretli hadiseyi naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün benim evimde üzerine bir örtü çekilmiş olduğu halde ancak iki uyluğu veya iki bacağı açık olarak istirahat ediyordu. O sırada Hazreti Ebubekir geldi ve içeri girmek için izin istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tavrında hiçbir değişiklik yapmadan ona içeri girmesi için izin verdi. O halde sohbet ettiler. Daha sonra Hazreti Ömer geldi, ona da aynı şekilde halini değiştirmeksizin izin verdi. Onunla da aynı hal üzere sohbet ettiler. Ondan sonra da Hazreti Osman geldi ve içeri girmek için izin istedi. Bu defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen doğruldu ve toparlandı. Ben bunun hikmetini öğrenmek için dedim ki, ey Allah'ın Resulü, Ebu Bekir ve Ömer için toparlanmadığınız halde Osman'a toparlandınız. Halinizi değiştirdiniz ve elbisenizi düzelttiniz. Acaba bunun hikmeti nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Osman gerçekten çok hayalı bir kimsedir. Kendisinden meleklerin bile haya ettiği bir kimsedir. Ben haya etmeyeyim mi? Buyurdular. Beş, şefkat ve sahavet abidesi yüce bir ruhtur. Hazreti Osman çok zengin olmasına rağmen kendisi gayet mütevazi bir hayat yaşar ve asla lükse, israf ve şımarıklığa meyletmezdi. Sahip olduğu nimetlerin şükrünü eda etmek için sürekli olarak infakta bulunur, infakta bulunurken de inceden inceye hesap yapmazdı. Nitekim Hazreti Osman radıyallahu anh, Tebük gazvesi için hazırlık yapılırken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin teşvikiyle 1000 dinar para, 50 at ve 300 adet deve yardımında bulunmuştu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onun bu cömertliği karşısında duygulanmış ve minberden inerken 2 defa tekrar etmek suretiyle ona şu müjdeyi vermişti ve bundan sonra Osman'ın yapacağı hataların hiçbirisi ona zarar vermez. Bundan sonra Osman'ın yapacağı hataların hiçbirisi ona zarar vermez buyurmuşlardı. Ayrıca Medine'de kıtlığın olduğu yıllarda Hazreti Osman radıyallahu anh Şam'dan 100 deve yükü buğday getirmişti. İleri gelen tüccarlardan bazıları onun kapısına gelerek başkalarına satmak üzere ondan mal satın almak istediler ve bunun için de yüksek fiyat verdiler. Ama onların her pazarlıkta fiyatı biraz daha artırmalarına rağmen Hazreti Osman, sizden daha iyi alıcım var, sizden daha fazla kâr veren var demek suretiyle o kıymetli mallarını tüccarlara değil, 1'e en az 10 veren, hatta bazen 1'e 700 ve daha fazla veren Cenab-ı Hakk'a sattı. Yani sevabını ahirette almak üzere o malın tümünü Allah için fakirlere sadaka olarak dağıttı. Peki, bütün bu iyiliklerin ve bunca faziletlerin sonu ne mi oldu diyeceksiniz. Keşke böyle bir soru sorulmasa ve böyle bir soruya cevap verme zorunluluğu ve sorumluluğu bulunmasa. Çünkü her şeyde olduğu gibi bu meselede de kaderin hakim bir hükmü var. Bizler haddimizi bilmeli ve kaderi tenkit edecek en küçük bir yoruma kalkışmamalıyız. Çünkü Hazreti Osman'ın başına bir kısım bela ve musibetlerin geleceğini, şehit olacağını ve mazlum olarak vefat edeceğini, bütün bunlara karşı hazırlıklı olmasını ve sabretmesini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken açık bir şekilde kendisine bildirmişti. Ancak kaderin hakim hükmünün bulunmasıyla birlikte hikmet olarak karşımıza çıkan bir kısım hususlar vardır. Evet, bazı hadiseler vardır ki onların yüzlerinde dünyanın, dünya olarak iç yüzü, gözü dönmüşlüğün ve nankörlüğün çirkin suratı, dünyaya dünya olarak gerçekten metelik bile verilmemesi gerektiği, yapılan iyiliklerin karşılığını insanlardan değil, şefkati ve merhameti sonsuz olan Yüce Allah'tan beklenmesi gerektiği gibi son derece düşündürücü ve ibret verici hususlar okunmaktadır. İşte bunun en çarpıcı örneği Hazreti Osman radıyallahu anh'ın bunca iyiliklerine karşılık olarak maruz kaldığı korkunç nankörlüktür. Bunca güzel hasletlerin ve iyiliklerin sahibi olan ve daha hayattayken cennetle müjdelenen Hazreti Osman radıyallahu anh yaşadığı sürece şerefli başlar üzerinde gezeceği ve temiz eller üzerinde tutulacağı yerde maalesef daha çok Mısır, Basra, Küfe halkından oluşan bazı kimseler tarafından onca güzel hasletleri ve kalıcı hizmetleri hiçe sayılmış ve hayasızca ve hunharca şehit edilmiştir. Böylece artık Hazreti Osman radıyallahu anh hayatı boyunca sahip olduğu güzel meziyetlerin karşılığını şu dünya hayatından çok daha bereketli ve verimli bir şekilde görmek üzere ahiret alemine irtihal etmiş ve başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere sadık ve salih dostlarının yanına gitmişti. Yüce Allah'ın rahmet ve rızası, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaati ve Kur'an-ı Kerim'in dostluğu önce onun üzerine olsun, sonra da bizlerin ve bütün ümmeti Muhammed'in üzerine olsun inşallah. Amin.
0: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

0: Sessiz yığınların sesi.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
4: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
6: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat, bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
7: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
8: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
9: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB teknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
5: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
11: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz rot balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
12: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde
13: tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 1515.
15: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
18: Özel FM.
19: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Darusselam programıyla Ramazan Kayan sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli dostlar, değerli dinleyiciler, yeni bir gün, yeni bir programla birlikteyiz. Rabbim bu birlikteliğimizi hayırlara vesile kılsın. Gününüz mübarek olsun. Yüce Rabbimizin güzellikleri hep sizin olsun. Bugün sohbetimizde yaşadığımız hayatın ne gibi tehditlerle yüz yüze olduğunu şöyle biraz irdelemek istiyorum. Temelde hayat bize emanettir. Ve biz Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle müminler olarak hayat üzerinde tasarrufun hayatı yaratan Allah'a ait olduğunu ikrar ediyoruz, buna iman ediyoruz. Estaizu billah. Kul inne salati ve nusuki ve mehiyaya ve memati lillahi rabbil alemin. De ki şüphesiz namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah içindir. Evet, hayat sahibi olan bizlerin, hayat üzerinde söz sahibi olanın da hay ve kayyum olan Allah Azze ve Celle olduğunu biliyoruz. Buna göre yaşıyoruz. Ancak Allah'a tahsis edilmesi gereken hayat üzerinde Allah'tan başka güçlerin, sistemlerin, odakların, mihrakların hesap yaptıklarını da biliyoruz. Hayatımıza müdahale etmek, hayatımızı farklı mecralara yönlendirmek için sürekli ciddi tuzaklar ve hesaplar üzerinde olduklarını da bilmekteyiz. Özellikle yaşadığımız çağda hayata yönelik yeni girişimlerin, tuzakların neler olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Ve özellikle bu çağın beraberinde getirdiği modernizmin hayatımıza müdahalesi çok hızlı ve çok iddialı başladı. Ne vaat etti modernizm? Önce özgürlük ve ilerleme müjdesi verdi. Mutlu ve müreffeh bir yaşam vaat etti. Buna dayalı olarak insanlar, kitleler büyük hayaller kurdu. Güzel rüyalar gördüler. Bunların birçoğunu da bir şekilde gerçekleştirdiklerini de söyleyebiliriz. Peki bu modernizm denilen serüven nasıl gelişti? Nereye ulaştı? Sonuçlarını da hesaba katarak modernizmi sükunetle tahlil etmemiz lazım, ele almamız gerekiyor.

hayat bilen Samir'i boşluktan istifade ile İsrail oğullarının dikkatini altın buzağıya çekebildi. Musa'nın ilahı diyerek altın buzağı onların gündemine sokuverdi. Bugün de buzağların pazarlanabilirlik payı yükseldikçe buna ters orantılı olarak düşüşe geçen değerlerimizle karşılaşıyoruz. Altın buzağlar çoğu zaman modernizm ambalajı ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. Konformizm, hedonizm yani hazcılık, pragmatizm yani faydacılık, opportunizm yani çıkarcılık, sekülerizm yani dünyacılık, adeta yaşadığımız evreni, yaşadığımız dünyayı bir çağdaş buzağhaneye dönüştürdü. Kapitalizmin altın buzağısı insanlığa neyi vaat etti? Dünya cenneti vaat etti. Fakat sonuca bakıyoruz, tersi oldu. Hayat cehennemleşme ya da hayatı cehennemleştirme sonucuyla karşı karşıya kaldı insanlık. Her şey insan için sloganıyla yola çıkan kapitalizm önce insanı tutsak aldı. İnsanın değeri tüketim gücüyle ölçülür oldu. Biz önce aydınlanma felsefesinin ürünü olan modernizm ve onun yeni versiyonu olarak zuhur eden postmodernizm üzerinde şimdi biraz açılım göstermeye çalışalım. Konuyu irdeleme yoluna gidelim. Modern insan mantığı her şeyi aslından koparıp pazarlanabilir bir zemine çekti. Her şeyi pazarlama ve puanlama ekseninden değerlendirmeye aldı. İnsanın ve eşyanın konumuyla oynayan, onu kendi istediği formata çekebilen bir gücü kendinde vehmetti. İşte vehamet ve vahşet tam da burada başladı. Bu bakımdan sorunların vehametini sonuçları ile değil nedenleri ile bilmek, kavramak gerekiyor. İnsanlık bu sonuca, bu akıbete nasıl geldi? Süreç nasıl işledi? Bakıyoruz ki önce insanın kutsalla olan bağı kesildi. Sonra insan kendi kutsallarını üretti. Bununla da tatmin olmadı. Bu defa tatmin olmadığı kutsallarını tahrip etme yoluna gitti. Tüm ilahi ve beşeri kutsallara bakıyoruz ki ilanı harp etti. Dünyanın fiziki değerlerini değişmez değerler görme yanılgısı sonuçta insanlığa çok pahalıya mal oldu. Eşya değer kazanırken insan ve insanlık ucuzladı. Dünyayı kontrol altına alma çabaları insanı dünyaya bağımlı hale getirdi. Sınırlı bir varlık olan insan kendisi için çizilen sınırları zorladı. Müteal olanla boy ölçüşmeye kalktı. Ayakları kaydı. Alay-ı illiğine müşteri olması gereken, alay-ı illiğini hedeflemesi gereken insan görüyoruz ki esfel-i safilini tercih etme yoluna gitti. Bu bakımdan modern insan şu özellikleriyle karşımıza çıkıyor. Eğer modern insanı tanımlamak gerekirse hangi bariz özellikle karşımıza çıktığını göreceğiz. Modern insan müstağnidir. İstigna ve istikbar duygularıyla hareket eder. Ve en önemlisi nedir biliyor musunuz? Hiçbir şeye ve hiç kimseye ihtiyaç duymuyor. Kendi yeterliliği üzerinde duruyor. Çünkü o artık özgür, merkeze kendini alıyor. Hiçbir şeye, hatta yaratıcıya bile ihtiyacı olmadığını düşünecek bir derekeye düşüyor. Yine modern insan mütekebbir, alabildiğine bir kibir üzerinde. Artık dinleyen ve öğüt alan bir özne değil, her şeyi bilen ve her şeye hükmeden bir konumda kendini addediyor. Çünkü o kendini artık çok akıllı görüyor. Akıl üzerinden tüm sorunları çözebileceğini sanıyor. Modern insan mağrur. Kendini vaaz alan değil, vaaz eden mevkinde görüyor. İşte çağdaş insanın, modern insanın en büyük yanılgısı. Vaaz alan değil, vaaz eden mevkinde görmesi. Çünkü kendini artık çok bilgili bilmektedir. Modernizm akla fazla yüklendi. Peki akla fazla yüklenmekle sorunlar

0: Çözüldü mü? Aslında akıl sağlığını bozdu. Modern insan hikmet, hakikat ve hidayet arayışına ara verdi ve hiçlikte karar kıldı. Modern aklın ürettiği ve önerdiği fikirler, ideolojiler ve sistemler mutlak aklı en büyük engel gördü ve kendi aklını mutlaklaştırma yoluna gitti. Modernizm insana fazla yüklendi. İnsanın ruhunu bozdu. Ruh sağlığını bozdu. İnsanı yerinden etti. Allah'ın konumlandırmasına ve tanımlamasına itiraz etti. İnsanı kendisine ve evrene yabancılaştırdı. Ben idrakini, ben bilincini parçaladı. İnsanı çamurlaştırdı. İnsanın çamurunda olan cevherin üstünü iyice örttü. İnsanı metafizik olandan kopardı, toprağa ruha düşman etti. Şimdi bütün kutsallarını yere gömen, insanların kendi ruhlarını birlikte gömdüklerinin farkında olamayışlarına şahit oluyoruz. Peki bunu anlatabilir miyiz? Ya da buna ikna edebilir miyiz? Bütün ilişkilerin çıkara odaklanması hangi ruh halinin yansımasıdır diye sormak gerekiyor. Modernizm dünyaya fazla yüklendi, sonuçta hayatın dengesini bozdu. Gerçi modern insan fizik dünyasını maddi başarılarla süslemiştir. Ancak modernizm insanı dünyevileştirdi. Artık insan değerlerden vazgeçip sadece fiyatlarla ilgilenir oldu. İnsanların karnesi rakamlarla dop dolu. Fakat insanlar ruhlarını satıp cesetlerini makyajlamaya durdular. Öte dünyasız bir dünyanın tadını çıkarmaya çalıştılar. Çünkü modernizm dünyacı bir ideolojidir. Bu ideolojide değerler dünyasındaki bu anlamayı ilahi olandan alıp gayri ilahi olana vermek vardır. Hayatı vahyin kılavuzluğundan koparmak felaketiyle karşı karşıya kalıyoruz. Seküler kırılmalar, rasyonel daralmalar, hümaniter bunalımlar, liberal savrulmalar insanı yordu, profan yaşam insanın ruhunu teskin ve tatmin edemedi, ruhsal facialara neden oldu. Değerli dostlar, kıymetli dinleyiciler, modern zamanlarda şunu görüyoruz: Allah'a rağmenci arayışlar yaşamı iyiden iyiye içinden çıkılamaz hale getirdi. Allah merkezli bir yaşamdan kaçan insan, insan merkezli bir yaşamı da sonuçta taşıyamadı, tatmin olamadı. Din sekülerleştirilirken sekülerizm de dinleştirildi. Dinden arındırılmış politika, dinden soyutlanmış ekonomi, dinden uzaklaştırılmış kültür, hep bu öne çıktı. Olay dini olanın ters yüz edilmesiydi bir anlamda. Modernizm manevi, gaybi, vahyi olanı silme, yaşamı sekülerize etme çabasından hiç vazgeçmedi. Anlamın yerini imaj, bütünün yerini parça, yakinin yerini şüphe, vahyin yerini popüler kültür aldı ve yaşam tek tipleştirildi. Toplum mühendisleri tarafından insanlar biçimlendirilmeye, kafalar şekillendirilmeye çalışıldı. Modernizmin kaçınılmaz sonucu yaşamın parçalanması, birleştirici ögelerin kaybolması, ahlakın yaşamdan kopması oldu. Artık ahlaki ciddiyetin yerinde aldırışsızlık, işbilirlik ve sorumsuzluk vardı. Yalan, hile, hırs, tamah, riya, kibir adeta insanların vazgeçilmezleri oldu. Reklam, rekabet, rant, rating, rövanş toplumun en çok kullandığı kelimelerdi. Riyanın toplumsal bir maraza dönüştüğü zaman diliminde gösteriş, gösteri, görüntü, görünürlülük, görkem, görsellik, gözde olmak, göze girmek, bunlar ne kadar da ilgi çekiyor, ne kadar da prim yapıyor değil mi? İmaj, makyaj, ambalaj, sanki prestij kazanmanın tek yolu olarak insanların gündeminde. İşte tüm bunlar nasıl bir ruh halini yansıtıyor? İlgi çekmek, şöhret olmak, dünyayı esas kabul etmek, genel düsturlar olduğu için var güçleriyle Müslümanları da bu anlayışın içine çekmeye çalıştılar. İnsanın eşyalaşması, hele hele kadının cinsel yönden metalaşması öyle çok fazla da yadırganmaz oldu. Tam aksine revaç bulmaya ve birçokları da aynı şeye özenmeye başladılar. İslam varlığı bütünlerken modernizm parçaladı. İslam'da dünya insana emanetken modernizmde dünya insanın adeta talan alanı oldu. İşte bugün gelinen nokta yıkım, kaos, kargaşa değil mi? İnsan karanlığın tam ortasında bocalayıp duruyor. Allah'ın hazırladığı cennet yerine kendisi bir cennet kurmaya çalıştı. Modern insan ne yaptı? Gök merkezli cennetleri uzak görüp yer eksenli cennetlere çağrıda bulundu. Modernizmde model insan bazen homo politicus, çoğu zaman da homo economistur. Nedir peki? Bu felsefeyi besleyen anlayış tüketin ha tüketin yarışı alabildiğine hızlandı ve de kutsandı. Tüketim çılgınlığı habire alkışlandı. Aslında tüketimde belirleyici olan kişinin kendisi değil, hep bir başkasıdır. Reklam ve rekabet dünyasında artık bireyler kendi iradeleriyle ihtiyaçlarını belirleme durumunda değillerdir. Neyi tüketeceğine kişi kendisi karar veremiyor. Onun adına karar veren odaklar var, sektörler var, mihraklar var. Arzı da talebi de dışarıdan birileri oluşturuyor. İnsan bu vahşi çarkın dişleri arasında tüketirken bizatihi bakıyoruz ki insan ve insanlık da tükeniyor. Tüketim insanı demek bile zor. Biz buna tüketim köleliği desek belki çok daha isabetli olacak. Ya da kendini ve değerlerini tüketen bir toplum. İhtiyaç tarifimiz hangi kültürün, hangi sistemin ürünü? İhtiyaçlarımızın mahkumu olmuşuz adeta. Hele hele müminler için, Müslümanlar için düne kadar zaruret sayılmayan, ihtiyaç olmayan birçok şey bugün temel ihtiyaçlar ve zaruretler cümlesinde olarak değerlendiriliyor. Peki hangi kriterlere göre, hangi esas usullere göre ihtiyaçlar tanımlanıyor, zaruretler belirleniyor? Ve tüm bunlar yapılırken yeni ihtiyaç tanımlamaları, yeni maslahat ve zaruret tanımlamaları nasıl bir tüketim köleliğine bizleri sürüklüyor, bunu fark etmeyecek miyiz? Bugün ihtiyaç olduğuna inandırıldığımız şeyler gerçekten ne kadar ihtiyaç, yeniden bunu ele almamız lazım. Sınırsız bir tüketim, sınırsız bir özgürlük, her şey mübah anlayışı. Geçmişte buna ibahiye denilen bir mezhep bu anlayışın başını çekiyordu. Ama şunu unutmamak lazım. Helal olmayan bir hayatın sonucu helak olacaktır. Modernizm insanı özgürleştirme yalanı ile kitlelere hala büyülüyor. Peki modernizm insanı özgürleştirecek de hangi esaretten kurtaracak? Kimden kurtaracak? Bakıyoruz ki önümüzdeki uygulamalardan, dünyadaki yaygın anlayıştan şunu çıkarıyoruz. Anlamdan, ruhtan, vahiden bağımsız bir insan gerçekten özgür olabilir mi? Hevanın ilahlaştığı bir ortamda özneliğini kaybeden insan hangi özgürlüğü elde edecek? Hayatın sürekli değişken, egolarına mahkum, kendilerine özgü kişilikleri, ben bilinçleri olmayan insan kendi kalabilir mi? İnsan hakları söylemi modern dünyanın bütün insanlık dışı hallerini kamufle eden bir örtüdür. Evet, bugün böyle olduğunu görüyoruz. Modern hurafe ve çağdaş bid'atlerle insanlığı meşgul etme modern bir yanılsama değilse nedir? Peki buna ne isim vermek lazım? Nereye oturtmak lazım? Hangi mantık çerçevesinde bunu kabullenebiliriz? İşte bunu tartışmak gerekiyor. Modern Batı kendini medeni, ötekini vahşi ve barbar olarak konumlandırıyor. Modernizme teslim olmayıp İslami bir çizgide ısrar edenleri çoğu zaman terörize, bazen de karikatürize ederek etkisizleştirmeyi sistematik olarak sürdürüyorlar. Fundamentalist suçlamaları başka nasıl açıklayabiliriz? Hangi amaca, hangi niyete, hangi maksada yönelik bir suçlamadır bunlar? Kendilerini ıslah ediciler olarak takdim edenleri ekine ve nesle verdikleri zarar ile tanımamız gerekmiyor mu? Bunu görmemiz, ortaya koymamız gerekmiyor mu? Bugün dünya nüfusunun %15'ini oluşturan emperyal güçler dünya kaynaklarının %80'ini sömürmektedirler. Yeryüzü zenginliklerini talan etmektedirler. Yaşanılır bir dünyanın modern değerlerle mümkün olmadığı artık açık, gün gibi, güneş gibi açık bir gerçek. Arz ve semada tırmanan bozgunculuğun temel nedeni insanın vahiyle olan bağını koparmış olmasıdır. Bu açıdan çağdaş medeniyet sabıkalı bir medeniyettir. Suçludur. Çünkü bu medeniyetin dünyası kirli, elleri kanlıdır. Bu durumda modern çağ kaygı çağıdır, kaos çağıdır, kuşku çağıdır. Şimdi bu bağlamda modernizm nedir, ne değildir? Bunu şöyle kısaca özetleyecek olursak karşımıza şöyle bir tablonun çıktığını göreceğiz. Modernizm şüphecidir, septiktir. Hep sorular üretir, istifhamlar oluşturur. Yani yakini yoktur. Yakin, yani mutlak kesin bilgi. İslam varoluş hakikatına yakin ile ulaşır. Yakinsizlik küfre açılan kapıdır. Modernizmin savaşı yakin iledir. Çünkü modernizm relatiftir, izafidir, görecedir. Müminlerin özellikleri Kur'an-ı Kerim'de anlatılırken وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ ahirete yakın bir inanç ile, bilgi ile inanırlar. Kesin bir bilgi ile inanırlar. Yakin, iman. Ama modernizm de yakin söz konusu değildir. Yine modernizm dünyacıdır. Ötesi yoktur. Tek dünyalıdır. İki dünyalı değildir. Tek mekanlıdır. Her şeyin dünyadaki getirisine odaklanmıştır. Onun hedefinde daha çok refah, daha çok gelir artışı, daha çok başarı, daha çok kazanç vardır. Evet, modernizm aynı zamanda bireycidir. Modernizmin ne ailesi vardır, ne cemaati vardır, ne de ümmet vardır. Birey tüm bencilliğiyle, birey tüm acımasızlığıyla yalnız kendi çıkarını düşünmek durumundadır. Modernizm bencildir. Bizi yoktur. Paylaşımı bilmez, katılımı hatırlamaz. Yardımlaşmaktan yana hiçbir gündemi, hiçbir derdi, hiçbir arayışı yoktur. Modernizm şimdicidir. Yarını yoktur. Tabii ki burada bizim kastettiğimiz yarın Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Ayet-i kerimesinde ifade edildiği gibi. Yani bu dünyanın ötesinde bizi bekleyen bir yarın vardır. Ligadin olarak geçer ayet-i kerimede. İşte sadece kendi dünya günleriyle sınırlar, yarınlara yönelik bir yatırım, yarınlara yönelik bir hesap, yarınlara yönelik bir değerlendirmesi yoktur. Yine modernizm akılcıdır. Sadece akılcıdır. Tabii akıllı olmakla akılcı olmak arasındaki farkı da bilmek lazım. Mümin akıllıdır. Aklını yerli yerince kullanandır. Ama modernist akılcıdır. Aklı mutlaklaştırır, kalbi katleder, yok sayar, Bu açıdan irfanı da yoktur, aşkı da yoktur. Modernizm insanı hep bilimcidir, yani pozitivisttir. Bu açıdan hikmete kapalıdır, hikmetten yoksundur. Modern insan hesapçı ve fırsatçıdır, çıkarcıdır, pragmatisttir, opportunisttir. Tabi böyle olunca da insafı yoktur, merhameti yoktur, insanlıktan nasibi de kalmamıştır. Modern insan israfçıdır, infakı yoktur. Ya israfçıdır ya istifçidir. Yani korkunç bir savurganlık içerisinde, tüketim içerisinde de hareket edebilir. Stokçu ve istifçi bir duruşu da, bir çizgiyi de tercih edebilir. Ama İslam'ın insanı infak ve ihsanla kendi farkını ortaya koyar. Modernizmin ortaya sürdüğü insan parçacıdır. Onun bütünü yoktur. Tabi parçacı olan hakikatin bütünlüğüne talip olmak değil de işine yarayan kısımları, parçaları tercih etme durumunda olanlar, bakarsınız ki belli bir aşamadan sonra parçalayıcı olmaya başlamışlar. Yine modern insan hazcıdır. Fakat huzuru yoktur. Haz ve hız dünyasında fast food kültürünü göz önüne getiriniz. Hızlandırılmış bir hayat. Ama huzur yok. Ama itminan yok. Ama inşirah yok. Sekinet yok. Yine modern insan, modernizm kendisi var. Ama anlamı yok. Ruhu yok. Görüntü var. Kalıp var. Şekil var. Ama içi geçmiş. Hiçliği tercih etmiştir. Şayet modernizmi bu şekilde teşhis ediyorsak, o zaman bize düşen görev nedir? Ne yapmamız lazım? Ya hiçliği tercih ederek modern cehennemlerde tükeniş, ya böyle bir yolu seçeceğiz, ya da sahici ve sonsuz felaha ulaşmak için mükellef olduğumuz sorumlulukları yeniden kuşanmak durumundayız. Şimdi modernizmin, konformizmin çok sesli, ışıltılı, zevkli, renkli, baş döndürücü cümbüş ve gürültüsü içinde vahyin sesini duyabilecek miyiz? O ses ki tevhidin, adaletin, ahlakın ve özgürlüğün sesidir. Modernizmin istasyonlarında beklemek yerine bu gidişe dur demek, bu sefere karşı çıkmak bize düşüyor. İnsanlığa karşı sorumluluğumuz böyle gerektiriyor. Çağın insanı İslam'ın çağına uyanmayı bizden bekliyor. O zaman çağın insanına çağrımız ne olacak? Buradan işe başlamak lazım. Bayağılaşan dünyayı inşa edecek akıl, irade, yürek vahiyden bağımsız olamaz. Bu vahim gidişata dur demenin referansı ve adresi, güvencesi vahidir. Vahiden insana bir inşirah, bir furkan, bir burhan, bir basiret, bir hikmet yansıması olmadan insan ne insan olabilir ne de o insan yol alabilir. Zihnimizi, kalbimizi modern hürafelerden arındırarak, çağdaş bid'atlerden aklayarak, üretken, dinamik, etkin, özne, kurucu bir irade, direnen bir ruh, sorgulayan bir idrakle var olmalıyız. Evet, önce biz var olmalıyız. Seküler hayatın dayatmalarıyla hesaplaşma hakkımızı kullanmamız gerektiğine inanıyorsak, vahiyle yorulup doğrulmalıyız, bunu erteleyemeyiz. Değerlerimiz, doğrularımız elimizden kayıp giderken sesimizi yükseltmemiz gerekiyor. Evet, ses vermemiz gerekiyor. Tabii ki bizim hayatta olduğumuzu, var olduğumuzu ispatlayacak bir ses verme olacaktır. Seküler hayatın üzerimizdeki dayatmalarıyla hesaplaşma ve bu konudaki sorumluluklarımızı yeniden idrak etmek durumundayız. O halde nereden işe başlamamız lazım, ne yapmamız lazım? Bununla ilgili birkaç tespiti sizlerle paylaşmak istiyorum değerli dinleyiciler. Modernizmin dönüştürücü, benzeştirici, tek tipleştirici gücü karşısında korunmanın ve direnmenin imkanı nedir? formülü nedir, çözümü nedir? Bunun için özellikle şunlara dikkat etmemizin çok önem arz ettiğini düşünüyorum. 1. Ahiret bilinci, hesap günü endişesi, sonsuz esenlik bağlantısı bizi güçlü kılacaktır. Dünyevileşmenin bayağılıklarına teslim olmaktan ölüm hassasiyeti bizi kurtaracaktır. Baki olanı tercih, fani olana takılı kalmaktan koruyacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu konudaki önerisi gerçekten çok önemli. Lezzetleri kesen şeyi, yani ölümü, çokça hatırlayınız. Ve bu noktada şunu rahat bir şekilde söyleyebiliriz, ifade edebiliriz. Ölümün ilacı yok. Ama ölümün kendisi bir ilaçtır. Evet, ölüm modernizme karşı bir ilaçtır. Sekülerizme karşı bir ilaçtır. Ölüm şehvete ilaçtır. Tüm sarhoşluklara, aşırılıklara, tüm sapkınlıklara, taşkınlıklara, tuğyanlara karşı en etkili bir ilaçtır. Dünya tutkularını robotlaşmaya, makineleşmeye, hiçleşmeye karşı gerçekten ölüm oldukça etkili bir ilaçtır. O zaman ölümü hayatın içine çekmemiz gerekiyor. Ölümle barışık olmamız gerekiyor. Ölümü ötelemekten vazgeçmemiz gerekiyor. Ölümü gündemleştirmemiz gerekiyor. Ölümü içselleştirdiğimiz zaman, ölümün etkisini, sıcaklığını üstümüzde hissettiğimiz zaman bu bizim için ciddi bir kontrol mekanizmasına dönüşecektir. Aşırılıklardan bizi alıkoyacaktır. Yani ölümü ötelemeden, ölümü hayatın içine çekip, ölümü konuşturup ve ölümü dinlemek lazım. Ölüm üzerinden gelen öğütlere duyularımızı açık tutmamız lazım. İkinci olarak da şunu ifade edebiliriz. Sorumluluk bilinci. İslami sorumlulukların farkında olmak bizi ulvi orana taşıyacaktır. Halife misyonu, vahye tanıklık, görevi içselleştikçe sahih bir kimlik, salih bir kişilikle net bir duruş gerçekleşecektir. Evet, kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. Siz insanlık için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. وَكَذَلْكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُ شُهَدَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Böylece sizi vasat bir ümmet kıldık. Ta ki bu sayede insanlar üzerine şahit olasınız, peygamber de size şahit olsun diye. İşte sorumluluklarımızın çerçevesini belirleyen ayetler. Yani biz bu dünya hayatını sadece kendimiz için yaşamıyoruz. Yaşam alanımızı böyle daraltamayız. Yani biz bu dünya sadece kendimiz için gelmedik. İnsanlara yönelik bir hedefimiz var, bir hesabımız var. İnsanlığa bir borcumuz var. Akidemiz, imanımız insanlığın lehine, insanlığın ıslahı için, insanlığın felahı için mutlaka bir şeyler yapmamızı bizlere yüklüyor. İşte bu sorumluluk bilinciyle hayata yönelmemiz, yüzümüzü beşeriyete dönmemiz gerekiyor. Üçüncü olarak da takva örtüsü. Her türlü kirlilikten, kimliksizlikten ve kimsesizlikten koruyucu güç, esin kaynağı takva örtüsüdür. En hayırlı ve en sağlam örtü budur. Evet, şimdi bunları hesaba katarak çağın her türlü günahına, isyanına, haramına, öfkesine, şehvetine, şirretine karşı biz örnek bir açılımla insanlığa model olacak etkin pratikler geliştirebiliriz, güzel projeler sunabiliriz. Bu çağın kokuşmuşluğuna, çürümüşlüğüne cevabımız ancak İslam'ın çağını bu çağa taşımakla mümkündür. İslam'ın çağı ise iffet, şecaat ve hikmet yüklü bir çağdır. Bu çağı omuzlayacak olanların temel dinamikleri şu iki kelimede saklıdır. Allah ile iletişimde, ilişkide sahih ve güçlü bir zemin yakalamak, ki bunu gerçekleştirmenin yolu itikat ve ibadettir. Toplumla iletişim ve ilişkide de etkin olabilmenin yolu adalet ve ahlaktır. Yani adalet ve ahlak noktasındaki donanımımız bizi toplumsal sorumluluğumuzu yerine getirmede güçlük kılacaktır. Hayatın dengeli, insanın huzurlu olabilmesinin formülü işte bu dört kelimede geçiyor. İtikat, ibadet, adalet ve ahlak. Bu dört kelimeyi yan yana getirdiğimiz zaman, gerçekleştirdiğimiz zaman itikat artı ibadet artı adalet artı ahlak eşittir vasat ümmet. İşte Kur'an-ı Kerim'de müminler bu isimle tavsif ediliyor. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا. Böylece sizi vasat bir ümmet kıldık. Siz insanlığın cazibe merkezi olacaksınız. Bir çekim gücünüz olacak. Yeryüzünün dengesi sizden sorulur. Yeryüzündeki bozgunculuğun, kirlenmenin, çirkinliğin üstüne gidecek olan işte bu vasat ümmettir. Allah yeryüzünü bu vasat ümmetin temiz ellerine tevdi etmek istiyor. Tabii ki bizim önce ellerimizin günahlardan temizlenmesi lazım. Her türlü kirlilikten temizlenmesi lazım. Tertemiz emaneti yüklenecek olanların mutlaka temiz olması gerekiyor. İnşallah tevhid ile, tövbe ile, takva ile temizlenme yoluna gideriz. Allah temizleri sever. İnşallah temiz bir hayata, temiz bir pratiğe sahip oluruz ve bu hayatın sonunda da Rabbim bizlere temiz bir ölümü nasip eder. Bu dua ve duygularla sizlere Allah'a emanet ediyorum.
1: Kıymetli dinleyenler, Darüsselam programıyla Ramazan Kayan'ı dinlediniz.

Bumerang. Bumerang. Gafletten kurtulmak. Dikkat edilmesi gereken bazı çok önemli ve hayati konulardan bahsetmektedir. Birincisi, gafletten kurtulmak, uyanık Müslüman olmak, gaflet sebepleri nelerdir, bitmek tükenmek bilmeyen günlük hayat koşuşturmaları, gevezelikler, zevzeklikler, nefsin ve şeytanın tuzakları, cep telefonu bağımlılığı ve fetişizmi, aktüel haberler, ömrü boş yere tüketen bütün boş işler. İkincisi, faydamıza ve zararımıza olan şeyleri öğrenip bilmek için ehliyetli hocalardan okumak, doğru ve uyarıcı kitapları mütalaa etmek. Üçüncüsü, itikadını tahsih etmek, yani inançla ilgili bilgilerimizin doğru ve tamam olması için gayret sarf etmek. Dördüncüsü, beş vakit namaz kılıyorsa dosdoğru kılmaya çalışmak. Beşincisi, namaz kılmıyorsa hemen namaza başlamak. Altıncısı, nefsinin ve şeytanın kötülüklerine ve tuzaklarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olmak. Yedincisi, hür ve mukim erkeklerin farz namazları ardında namaz kılınabilecek icazetli bir imamın arkasında cemaatle kılmaları. Sekizincisi, zekatı Kur'an'a, sünnete, şeriata, fıkha uygun şekilde parayı veya malı gerçek şahıslara temlik etmek suretiyle ödemek, tüzel kişilere, dernek, vakıf, kurumlara değil ödememek, zekat uğurlarına kaptırmamak. Dokuzuncusu, Allah'a doğan bütün işlerimizde, ibadetlerimizde ihlaslı olmak. Onuncusu, yaratıklara karşı adaletli, insaflı, merhametli olmak. 11. Rab olarak Allahu Teala'dan razı olmak, onu ilah bilmek, ondan başkasına ibadet etmemek. 12. Ehli tevhid, ehli kıble bütün müminleri kardeş bilmek, onları sevmek, onlara acımak, onlara yardım etmek, onlara düşmanlık ve buğz etmemek, onları ötekileştirmemek. 13. Ümmet birliği şuuruna sahip olmak, ümmet çatısı altında, teşkilatı içinde yer almak. 14. Zamanın imamına, müminlerin emirine biat ve itaat etmek. 15. Allah'ın kadim kelamı olan Kur'an'ı kitap ve düstur kabul etmek, onun emirlerini yerine getirmek, yasaklarından uzak durmak, öğütlerine kulak vermek, kıssalarından ibret almak. 16. İslam'ı Allah'ın razı olduğu, kabul ettiği tek hak İbrahimi din bilmek, hak din olmakta ona ortak koşmamak. 17. Çocuklarına ilmihallerini öğretmek, buluğ yaşından sonra onlara 5 vakit namaz kıldırmak. 18. Allah'ın vermiş olduğu nimetleri muhtaç olanlarla paylaşmak. 19. Komşularla ve halkla iyi geçinmek, onların meleği olmak. 20. Büyük günahları açıkta, açıkça, küstahça, meydan okurcasına işlememek. 21. Kendini beğenmemek, yaptığı ibadetlerden, ettiği hayırlardan dolayı ucba, kibre, gurura kapılmamak. 22. Nefsin ve şeytanın tuzaklarına düşmemek için uyanık olmak. 23. Cemaat, hizip, fırka, parça, grup holiganlığı, militanlığı, fanatizmi yapmamak. 24. Ruhbanları, din büyüklerini erbap haline getirmemek, putlaştırmamak. 25. Kanaat, iktisat, tevazu sahibi olmak, israf etmemek. 26. Bilgide, kültürde, dünya işlerinde müşriklerden, kafirlerden, münafıklardan daha güçlü ve üstün olmak. 27. Din işlerinde ehli sünnet ve cemaat dairesi içinde bulunmak, ehli sünnet inancından, ahkamından ve tatbikatından kıl kadar ayrılmamak. 28.
Ashab-ı kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in, selef-i salihin efendilerimize, Rabbani rasih ulemaya, fukahaya, kamil mürşitlere çok hürmet etmek. 29. Kur'an'a, sünnete, şeriata uygun olmayan düzen ve sistemlerden razı olmamak, onları beğenmemek. Onların yerine İslami adil düzen ve sistemin gelmesini istemek ve bunun için doğru dürüst çalışmak. 30. Dünya işlerini, ibadetlerini, hizmet ve vazifelerini çok iyi yapar olduğumuz halde ahirete yönelik ve dönük bulunmak. 31. Parayı, malı, zenginliği, dünya şaşa ve debdebesini put, ana değer, temel amaç haline getirmemek. Dikkat edilmesi gereken bazı çok önemli ve hayati konulardan bahsetmektedir.

0: Güzel efem.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaye.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel efem 103.2.
3: Bebeje beguman nimejamin ibadetinmin ciyanamin mirinamin hamiji bu perverdegari alemi Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
8: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
9: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
10: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
11: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. 5 kilogram söke un 139.95, 2 kilogram duru pilavlık bulgur 89.95, Çengelköy salatalık 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
12: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
13: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
14: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
15: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
16: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
17: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
18: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
19: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
20: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
21: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
22: Reklamları dinlediniz.
23: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
24: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
25: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki Allah'ı bilen, ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış arif kişinin derdi Rabbini övmek, dünyadan yüz çeviren zahit kişinin derdi ise Rabbine dua etmektir. Çünkü ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış kişinin tek kaygısı Rabbi, dünyadan yüz çeviren kişinin tek kaygısı ise kendi nefsidir.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbim.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

Tevhid davasıdır bu yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

0: Özel FM uyarıyor. Bedeninizin içinde bir ordu bulunduğunu biliyor musunuz? Mikropların bizi hasta ettiğini hepimiz biliriz. Ancak mikroplara karşı bedenimizin de bir savunma sistemi vardır. Bu sistem tam bir ordu gibi çalışır. Saldırı, savunma, istihbarat ve hatta lojistik destek için çalışan ayrı hücreler vardır. Bu kusursuz sistem Allah'ın kusursuz yaratışının delillerinden biridir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun.
3: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
4: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
6: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kuzu kuşbaşı 919.95, 700 gram sarelle fındık ezmesi 219.95, limon 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
7: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
8: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
10: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş, 0535 501 60 16.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen, 0212 323 64 04 Sarıyer.
13: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
14: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri, 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Reklam.

0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Hayat sadece bir sınavdır. Hazırlayan ve sunan Dr. Justin Dream.
1: Selamun aleyküm çok değerli Özel FM dinleyicileri. Ben Dr. Justin Dream. Life is Just a Test isimli kitabın yazarıyım. Kitabım BK Yayınları tarafından Hayat Sadece Bir Sınavdır ismiyle Türkçe'ye de tercüme edildi. Bu programda hem kitabımı okumayı hem de yorumlamayı amaçlıyorum. Bir önceki programda kitabımı edinmek isteyen gerek internetten ücretsiz indirip veya gerek e-ticaret sitelerine asılı olarak kitabı edinmek isteyen dinleyicilere fırsat sağlamak için kitabı yorumlamaya başlamadım. Dolayısıyla bu kitabımı okuyup yorumlayacağım ilk programım olacak. Siz de kitabı edinmek isterseniz, çünkü inanıyorum ki benimle birlikte siz de okursanız daha verimli, daha keyifli bir program olur. Kitabı lifeisjustatest.com adresinden PDF formatında indirebilirsiniz. Bu adres çok karışık geldiyse hayatsadece.com adresine yazdığınız takdirde veya tabii ki Google arama motoruna, ki ironiktir, bugün biraz arama motorlarından bahsedeceğiz. Hayatın anlamını arama motorlarında aramanın sakıncalarından bahsedeceğiz. Ama işte gelin görün ki böyle bir ironi de var. Arama motorlarına life is just a test veya hayat sadece bir sınavdır yazdığınız takdirde sizi siteye yönlendirecektir. Sitedeki linkleri kullanarak kitabı hem İngilizce hem de Türkçe olarak ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Kitabı satın almak isterseniz Kitap Yurdu'ndan, Selam Kitap'tan, Pandora'dan, Amazon e-ticaret sitesinden, Trendyol'dan ve Hepsi Burada'dan satın alabilirsiniz. Geçen programda bahsettim. Kitabım hayatın bir sınav olduğu gerçeğini okuyucularla buluşturuyor. Öncelikle kendim için yazdığım bir kitap. Tabii ki ondan sonra sevdiklerim, kızlarım, eşim, ailem ve yakın çevrem için kaleme aldığım bir kitap. Hemen ardından da kitabın hedef kitlesi biraz da hizmet sektöründe ve üretim sektöründe çalışan beyaz yakalılar ve mavi yakalılar. Yine kitabı okuyan gençlerden de kitapla alakalı oldukça olumlu geri bildirimler aldım. Bir önceki programımızda Özel FM'i arayan 10 dinleyicimize kitabı ücretsiz olarak armağan etmiştik. Bu hafta da gene Özel FM'i arayan 10 dinleyicimize daha programımızı ücretsiz olarak dağıtacağız. Dolayısıyla kitabımızı ücretsiz edinmek isterseniz web sitesinden PDF olarak indirebilirsiniz. İkinci bir seçenek olarak Özel FM'i aradığınız takdirde size kitabı ücretsiz olarak ulaştıracağız. Bir önceki programda da bahsettim ve buna gerçekten çok önem veriyorum. Kitabım benim ilk yazarlık deneyimim. Aynı şekilde bu radyo programı da benim ilk radyo programı deneyimim. Bu sebeple olumlu yorumlarınızı benimle paylaşırsanız tabii ki çok çok memnun olurum. Aynı şekilde programın iyileştirilebileceğini düşündüğünüz, geliştirilebileceğini düşündüğünüz yönleri de gene benimle paylaşırsanız programına sizden gelen geri bildirimlere göre yön vermeyi çok çok isterim. Yine sizden gelen soruları programda yanıtlamaya çalışacağım. Yine yorumlarınıza da yer vermeye çalışacağım. Hatta yapabilirsem gerçekten böyle çok fazla soru, yorum gelirse her 5 programda bir kitabı okumaya, yorumlamaya ara verip tamamen sizden gelen sorulara ve yorumlara odaklandığım bir program yapmayı çok arzu ediyorum. Bu detayları da aktardıktan sonra bugün kitabıma artık başlıyorum. Hayat Sadece Bir Sınavdır, Dr. Justin Dream, Aralık 2024, V1.2. Önemli hatırlatma, kitaba başlamadan önce en son versiyonu okumakta olduğunuzdan emin olunuz. Lütfen olası düzeltmelerden haberdar olmak için lifeisjustatest.com adresini belirli aralıklarla ziyaret ediniz. lifeisjustatest.com Kulmun Books 2024. BK Yayınları ISBN 9786 2559 2848-1. Hayat Sadece Bir Sınavdır. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakara 155. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma ile deneriz. Sabredenleri müjdele. İnsanlar, üstelik Allah'a inanıyorum diyen insanlar, hayatın anlamını arama motorlarında, sosyal medyada, televizyon dizilerinde Hollywood yapımlarında arıyor. İnsanlar, üstelik Allah'a inanıyorum diyen insanlar, hayatın anlamını banka hesaplarında, kariyer basamaklarında, tuttukları takımlarda, dinledikleri şarkılarda, şişenin dibinde, gece hayatında, alışveriş merkezlerinde, modada arıyor. İnsanlar, üstelik Allah'a inanıyorum diyen insanlar, hayatın anlamını politikada, izinlerde, mindfulness, yoga, flow, meditasyon seanslarında, güç peşinde, aşk peşinde, arzularının peşinde arıyor. İnsanlar hayatın anlamını geleneğin karanlığında sorgulamadan, merak etmeden, düşünmeden, geleceğin belirsizliğinde, yıldızlarda, falda, sayıların uyumunda, yılbaşı akşamlarında arıyor. Hayatın anlamını şovmen din adamlarının programlarında, karma karışık yazılmış din kitaplarında, sağdan soldan duydukları efsanelerde, masallarda, özetle bulmaları asla mümkün olmayan yerlerde arıyor. İnsanlar evlerine Kur'an alıp evin mümkün olan en yüksek yerine asıyor. Alması, okuması zor olsun diye. Oysa hayat bir arayış, bir paylaşım, bitmek bilmeyen bir dizi, sürpriz sonlu bir film, servet yarışı, kariyer yarışı, ölümüne bir müsabaka, hüzünlü bir şarkı değildir. Oysa hayat yalnız bir son, kendini kaybetmek, amaçsızca tüketmek, geçici bir moda, politik bir oyun, bir ideoloji, bir felsefe, sonu olmayan bir koşuşturma değildir. Hayat bir gelenek, bir muamma, bir kaçış, bir yok oluş, bir icat, bir özenti, şovmen din adamlarının söyledikleri, karma karışık din kitaplarının anlattıkları, sağdan soldan duydukların değildir. Hayat sadece bir sınavdır. Evet, kitabımın ilk bölümüne böylece giriş yapmış olduk. Bu bölümde kitabı almış olan dinleyicileriniz fark edecektir. Her sayfada küçük tipografiler var. Bugün kitabımı yorumlamaya çok hazırlıksız yakalandığımız bir sınav. Bilhassa dijital çağda çok hazırlıksız yakalandığımız bir sınav. Arama motorlarından başlamak istiyorum. Kitabım İnsanlar, Üstelik Allah'a inanıyorum diyen insanlar hayatın anlamını arama motorlarında arıyor diye açılıyor. Tabii arama motorları artık hayatımızın merkezine yerleşti. Yani bu noktadan sonra onları reddetmek, hayatımızdan atmak çok çok olası değil. Peki ne yapmalıyız? Belki programın sonuna kadar dinleyemeyecek olan dinleyicilerimiz için en sonda vereceğim cevabı en başta vereyim. Bir kere içinde yaşadığımız çağda, ki biz bu çağı hala yanlış bir şekilde bilgi çağı diyoruz. Oysa bilgi çağı çoktan bitti. O kadar çok bilgiye maruz kaldık, o kadar fazla bilgi pompalandı ki ve o kadar çok bilgiye erişimimiz var ki artık insan aklının proses edemeyeceği, işleyemeyeceği kadar bilgiyle muhatabız. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz bu çağ artık bilgi çağı değil, algı çağı. Ve algı çağında esasen gerçeğin, hakikatin ne olduğunun hiçbir önemi yok. Neyi algılıyorsanız sizin gerçeğiniz o. Veya karşınızdaki kişi neyi algılıyorsa ya da hangi algıyı yönetebiliyorsanız, bunun doğruluğuna bakılmaksızın, bunun kaynağı var mı buna bakılmaksızın, gerçek artık o algıdan ibaret. Dolayısıyla her şeyin muğlak olduğu, iyi ile kötünün ayırt edilemediği, gerçeğin ne olduğuyla ilgili bir ipucuna dahi sahip olmadığımız bir çağda, Müslümanlar için hakikaten Kur'an ve sünnete dört elle sarılmak dışında bir kurtuluş yolu açıkçası yok. Müslümanlar hem Kur'an'a hem sünnete, dolayısıyla hadislere, ayetlere dört elle sarılmak zorundalar. Ve çok samimiyetle söylüyorum, şöyle de bir yanlış algı var. Bu kaynaklardan bir tanesi tek başına bize yeter. Yetmeyecektir. Şundan dolayı yetmeyecektir. Algı çağı demek, gerçekliğe çapa atabileceğiniz bir referans yok demek. Yani hakikat ne ki? Gerçek ne ki? Bilemiyorsunuz ki, size gerçek olarak servis edilen bir bilginin hakikaten var olup olmadığı ile ilgili elinizde hiçbir referans yok ki. Bu kadar bir belirsizlik içerisinde iki noktadan bir doğru geçirmeniz gerekiyor. Bakın, bir noktadan sonsuz doğru geçer. Tek bir doğru, tek bir hakikat istiyorsanız iki noktaya ihtiyacınız var. Teorinin ve pratiğinin mutlak uyumuna ihtiyacınız var. Kur'an'da konunun teorisini anladıysanız bunu sünnetle, hadislerle, pratini de kavramak zorundasınız. Bu iki eksenden mahrum kaldığınız anda algı çağında gerçekten sonunuz bu bilgi kirliliği, bilgi enflasyonu içerisinde kaybolmaktır. Dolayısıyla Müslümanlar gerçeğin ne olduğunun belli olmadığı bu çağda Kur'an'a ve sünnete dört elle sarılmak zorundadır her şeyden önce. Tabii bunu söylerken de böyle pesimist bir duygu içerisinde de konuyu anlatmak istemiyorum. En nihayetinde hayat sadece bir sınav ve Allah Celle Celaluhu bizi bu çağda sınamaya uygun görmüş. Bu şu da demek bir yandan. Demek ki biz sahabe döneminde yaşamış olsaydık belki de bu sınav omuzlarımıza çok çok ağır gelecekti. Bakara 286'yı unutmayalım, hep hatırlayalım. Allah hiçbirimizin omzuna kaldıramayacağımız yükler yüklemez. Dolayısıyla tabii ki böyle bir çağda yaşamak da bizim sınavımız. Bu sınavın gereği de Kur'an'a ve sünnete dört elle sarılmak. Çünkü belki de Peygamberimiz döneminde yaşayan bir bedeviye üç cümlelik bir tavsiye yeterli geliyordu. Yani Allah'a asla eş koşma, günde beş defa namaz kıl, senede bir ay oruç tut. Bu belki ona yetiyordu. Ama içinde yaşadığımız çağda, algı çağında, bunun ötesinde hakikaten Kur'an'a ve sünnete dört elle sarılmadığımız takdirde bu bilgi kirliliği içerisinde, bilgi enflasyonu içerisinde kaybolup gideriz. Şimdi izninizle biraz konuyu açayım. Neden dört elle sarılmalıyız? Çünkü bir defa arama motoru diyoruz, sosyal medya diyoruz, televizyon diyoruz. Birçok bilgi kanalı geliyor, bize ulaşıyor ve çok çeşitli içerikler ve bilgiler ulaştırıyor. Şunu unutmamalıyız ki gerçekten yakından tanıdığımız, bildiğimiz, güvendiğimiz kanallar dışındaki bilhassa dış basın, bilhassa yabancı teknolojiler, bilhassa ithal kullandığımız teknolojiler esasen bizim için fasık hükmünde. Ve Allah Celle Celaluhu Hucurat 6'da bizi çok net bir şekilde uyarıyor. Fasıktan bir haber aldığımız zaman, fasık bize bir haber getirdiğinde bunun doğruluğunu araştırmamızla ilgili bizi çok çok net uyarıyor. Peki biz ne yapıyoruz? Elimize geçen bir bilginin doğruluğunu yine gidiyoruz, arama motorunda araştırıyoruz. Dolayısıyla fasığın teyidini yine başka bir fasıka yaptırtıyoruz. Şimdi bu tabii içinden çıkamayacağımız bir döngü. Bu döngüyü nasıl kırabiliriz? Elimize geçen bir bilgi Kur'an'la çelişiyorsa, hadislerle çelişiyorsa, sünnetle çelişiyorsa bir kere birinci kılavuzumuz bu olacak. Kılavuzumuz bu olacak çünkü konunun çok detaylarını da sizi böyle teknik detaylarda da boğmak istemiyorum ama şunu anlamamız gerekiyor. Arama motoru kendi bağlamında da, yani arama motoru tamam bir Müslüman için fasık statüsünde ama kendi bağlamında da doğru bilgiyi ulaştırmayı amaç etmiyor ki zaten kendisine. Yani arama motorunun ticari kaygısı veya sunmuş olduğu hizmet doğru bilgiyi servis etmek üzerine kurulu değil. Çok farklı bir kavram kullanıyorlar orada. Relevant information dedikleri. Faydalı bilgi. Peki faydalı bilgi ne? Ve bunun doğru bilgiden farkı ne? Yani şimdi kulağa duyduğunuz zaman doğru bilgi, faydalı bilgi esasen çok yakın kavramlar gibi gözüküyor ki fasık zaten kavramlarla oynar. Yani bu bir fasık davranışıdır. Yani faydalı bilgi der. Doğru bilgiyle eş anlamlı olarak kullanır. Ya da başka bir örnek verelim. Eşitlik der, sürekli eşitliğe bir vurgu yapar ve bunu adaletle yakın anlamda, hatta aynı anlamda kullanır. Halbuki eşitlik adalet değildir. Hatta adaletin olabilmesi için eşitlik esasen mümkün değildir. Eşitlik zaten kendisi başlı başına bir ütopyadır. Deneysel ortamlarda bile mutlak bir eşitlik yakalanması söz konusu değildir. Öyleyken bunu size dayatır, servis eder. Şimdi burada da benzer bir şey var. Yani faydalı bilgi sanki doğru bilgiymiş gibi pazarlanıyor. Faydalı bilgi şu demek. Size uygun içerik. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in ifadesiyle arka bahçenizde ölmekte olan bir sincap Afrika'da ölmekte olan insanlardan sizin için daha ilgi çekici, daha uygun bir içerik olabilir. Açık açık bunu söylüyor. Yani Allahu Ekber, şimdi mantığa bakar mısınız? Ticari kaygılarla size bilgi bulma hizmeti veren teknolojilerin yaklaşımı, önceliklendirme mantığı Afrika'da ölen bir insandansa arka bahçenizde ölen bir sincabı size birinci sırada sunuyor. Başta bir kere bir öncelik sıralaması ne Kur'an'a ne sünnete uygun değil. Bir kere bunu anlamamız lazım. Ve bu önceliklendirmenin tabii ki Kur'an'a ve sünnete uygun olmayışı, dolayısıyla İslam'a uygun olmayışı esasen Müslümanlar için çok çok büyük bir risk. Çünkü en nihayetinde hepimiz arama motorlarında bir bilgi aradığımızda arama motorunun bizim için önceliklendirdiği sırayla o bilgiye ulaşıyoruz. Yani hangimiz aradığı bilgiyle ilgili bugüne kadar Google'ın 6. sayfasına kadar gidip "Aa tamam işte doğru bilgi bu" dedi ki? Bakıyoruz, herhangi bir bilgi arıyoruz. İlk 3 sırada çıkan sonuca bakıyoruz. Hatta şimdi AI çağında artık arama motorları size seçenek bile bırakmıyor. Yapay zeka aradığınız bilgiyle ilgili size direkt sonucu söylüyor. Ama bu sonucun doğru önceliklendirildiği ne malum? Gerçek olduğunu bakın bir kenara bırakıyorum. Yani bilgi doğrudur, yanlıştır demiyorum. İki bilgi de doğru olabilir. Ama hangisinin daha önemli olduğuna, hangisinin servis edileceğine arama motoru karar veriyor. Ve karar verirken de tabii ki İslami kaygılarla karar vermiyor. Ticari kaygılarla veriyor bu kararı. İki şekilde de veriyor bu kararı. Hem hizmet verdiği tüketici açısından, yani sizin hoşunuza gidebilecek. Ki şunu söyleyelim, hepimiz insanız. Bazen doğru bir bilgi hoşumuza gitmeyebilir. Bunu çok pratik, çok uygulamalı bir örnekle anlatmaya çalışayım. Ne demek istediğimi tam olarak anlayacaksınız. Diyelim ki bir kişi var ve arama motoruna İslam'da faiz var mıdır diye bir soru soruyor. Şimdi arama motoru bu soruyu cevaplamadan önce karşısındaki kişinin bir analizini yapıyor. Eğer karşısındaki kişi İslam'da faiz olduğunu duymak istiyorsa, o zaman bilgileri getirirken, önceliklendirirken üst sıralara İslam'da faizin olabileceğiyle ilgili bilgileri getiriyor. Şimdi siz diyeceksiniz ki ben yıllardır arama motorunu kullanıyorum, yıllardır böyle sorular soruyorum. Hayır efendim, hiç karşıma böyle çıkmadı. E çok doğal, çünkü arama motoru sizin böyle bir soru sorduğunuz zaman İslam'da faiz olmadığıyla ilgili bilgilere ulaşmak istediğinizi bildiği için bu bilgiler sizin karşınıza çıkmıyor. Yani şunu çok çok iyi anlamalısınız. Herkes aynı şeyi yazdığı zaman bir arama motoruna veya günümüzde şimdi yapay zekaya aynı bilgiye aynı öncelik sırasıyla ulaşmıyor ki. Bu tabii içinde yaşadığımız hakikaten toplum için çok korkunç bir sınav. Bu şu demek: biz neye inanıyorsak arama motoru ve yapay zeka bizim inancımızı o konuda güçlendiriyor. Yanlış bir şeye inanıyorsak ona dört elle sarılıyoruz. Yani şeye bakıyoruz, gülüyoruz. Ya bu çağda yaşıyoruz, nasıl oluyor da işte insanlar halen daha dünyanın düz olduğunu savunabiliyorlar. Bakın inanın, siz dünyanın düz olduğuna inanıyorsanız arama motoru tamamen ticari kaygılarla sizi dünyanın daha da tepsi şeklinde olduğuna inandıracak içerikleri size servis eder. İşte bundan dolayı diyorum, yani tek noktaysa referansınız, bunu pratikle destekleyecek ikinci bir noktanız yoksa, dolayısıyla iki noktadan tek bir doğru geçiremiyorsanız içinde yaşadığımız çağda gerçekten kaybolmak dışında bir son hiçbirimizi beklemiyor. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Şimdi tabii sınavımız sadece algı çağında yaşıyor olmamızdan da ibaret değil. Burada benim hep sorduğum bir soru var bu konu açıldığı zaman. Bugüne kadar Google'dan arama motoru hizmeti almak için Google'a mesela kaç lira para ödediniz? Bir düşünün, birkaç size bir süre vereyim. Ne kadar para ödediniz acaba? Şöyle bir düşünmeye çalışın. Yok değil mi ödeyen? Yani dinleyiciler içerisinde ben zannetmiyorum ki ben Google'a arama motorunda hizmet almak için para ödedim. Böyle bir hizmeti hiçbirimiz parayla almıyoruz. Peki bir de bu ücretsiz bir hizmetse Google nereden kazanıyor parasını? Bu da gerçekten denklemin en az birinci bahsettiğim bilginin önceliklendirilmesi kadar ürkütücü olan ikinci bir yönü. Çünkü Google bu hizmetin ücretini sizden değil, tabii ki bu bilgiyi sattığı üçüncü şahıslardan alıyor. Bu şu demek: kişisel bilgileriniz, arama motoruna yazdığınız her türlü bilgi alınıp satılan, ticareti yapılan bir para birimi adeta. Yani para birimi gibi işlem görüyor. Yani Google'dan aldığınız hizmeti dünyanın en pahalı para birimiyle kendi kişisel bilgilerinizi de ödüyorsunuz. Bunun da yine size pratik bir örneğini vereyim. Hayatında sadece bir cumartesi günü saat 4 gibi arama motoruna akşam aileme ne yemek yapsam diye sormuş bir kişiyi düşünelim. Yani bu kişi hayatında hiç bilgisayar kullanmamış. Arama motorunun bu kişiyle ilgili hiçbir bilgisi yok. Bu kişi hayatında ilk kez geliyor ve diyor ki bir cumartesi günü akşam aileme ne yemek yapsam. Şimdi arama motoru bu çok basit sorudan o kadar çok şey çıkartıyor ki. Bir, cumartesi günü yemek yapıyor akşama, dışarıda yemiyor. Buradan alım gücünüzü çıkartabilir. Aile diye soruyor. Ha, demek ki bir ailesi var. Buradan sosyal durumunuzu, medeni durumunuzu çıkartabilir. Yemeği siz yapıyorsunuz. Demek ki evde yemek yapan bir aşçı ya da bu konuda dışarıdan hizmet aldığınız bir tedarikçi yok. Buradan gene alım gücünüzle ilgili bir sürü çıkarımda bulunabilir. Çok masum görünen bir aramada dahi kendimizle ilgili son derece mahrem bilgileri paylaşıyoruz. Kaldı ki çoğumuz bir hastalık teşhisi koymak için arama motoruna danışıyoruz. Sorunlarımızı arama motoruyla paylaşıyoruz. Kesinlikle bilelim ki bütün bu mahrem bilgiler alınıp satılmak üzere, ticareti yapılmak üzere arama motoru tarafından kaydediliyor ve süresiz kaydediliyor çok büyük bir kısmı ve de yine kim olduğunu bilmediğimiz, nasıl insanlar olduğunu bilmediğimiz tüccarlar tarafından kullanılıyor. Ticari kaygılarla kullanılıyor. Bir süre sonra sizi tabii çok yakından tanıyan, sizi sizden de iyi tanıyan arama motoru size öyle önerilerle gelmeye başlıyor ki tüketim alışkanlıklarınız değişmeye başlıyor. Davranışlarınız değişmeye başlıyor. Size telefonda yepyeni hizmetler pazarlıyor. İslam'la meşgul olacağınız vakti hiç farkında olmadan her gün bir dakika, bir saniye, bir dakika, bir saniye derken bambaşka işlerle uğraşırken buluyorsunuz kendinizi. Bunu bu kadar yapacak, sizi bu kadar manipüle edecek gücü sizin arama motoruyla paylaştığınız kişisel bilgilerden alıyor. O kadar fazla bilgi paylaşıyoruz ki hepimiz arama motorlarıyla. Bir süre sonra arama motoru bizi bizden daha iyi tanıyor hale geliyor. Bizim ihtiyaçlarımızı daha biz fark etmeden o fark ediyor. Bize uygun önerileri daha biz ihtiyaç duymadan karşımıza getiriyor, koyuyor. Bu öneriler ne kadar İslami, geçiyorum İslami'yi, bu öneriler ne kadar insani, bunu hiç bilmiyoruz bile. Çünkü bugün bakıyoruz arama motorlarının sunduğu hizmetlerle ekran başından ayrılmayan neredeyse zombi varlıklara dönüşmüş bir toplumla karşı karşıyayız. Yine arama motorunun kendi karşısına getirdiği ürünlerle evlerimiz hiç ihtiyaç duymadığımız, belki bir kez iki kez kullandığımız ürünlerle doldu taştı. Basitçe arama motoru deyip geçiyoruz ama bilgiye, teknolojiye, hizmete, ürünlere ulaşmadaki yegane köprümüz, hatta tek köprümüz arama motoru olduğunda ve her yaptığımız aramayla da arama motoru bizi daha iyi tanıdığında bizi çaresiz bir şekilde arama motoru hangi ideolojiye hizmet ediyorsa, her zaman da bunu ideolojik kaygılarla yapmıyor bu arada arama motoru, çoğu zaman ticari kaygılarla yapıyor. Hangi ticari kaygılardan besleniyorsa, ki günümüzde çoğu arama motorunun tabii ki beslendiği ticari kaygı kapitalizm, daha kapitalist, daha maddiyatçı, daha ekrana bağımlı Müslümanlara dönüşüyoruz ister istemez. Bu da bizim sınavımız. Dediğim gibi ne yapalım? Arama motorlarını kullanmayalım mı? Bununla ilgili Özel FM'de bir program yapmıştık. Esasen açık kaynak kodlu bir donanım altyapısı üzerinde, açık kaynak kodlu bir işletim sistemi üzerinde çalışan, tamamen Kur'an ve İslami kaynaklarla, sünnetle, hadisle eğitilmiş bir yapay zekayı hayata geçirmek, bir arama motorunu hizmet olarak sağlamak mümkün. Yani böyle bir yatırımın altından çok rahatlıkla bir iş adamı tek başına dahi kalkabilir. Fakat bugüne kadar talep görmemiş olması Müslümanlardan tabii hem sosyolojik olarak hem teknolojik olarak hem ticari olarak incelenmesi gereken bir konu. Bana çok çok ilginç geliyor açıkçası. Bu zamana kadar benim tavsiyem popüler arama motorlarından ziyade biraz daha bilgi, doğru bilgiyi bulmayı önceliklendiren arama motorlarını kullanabilirsiniz. Google'la çok fazla kişisel bilgilerinizi paylaşmayabilirsiniz. Ama bundan da daha önemlisi, dediğim gibi, karşınıza çıkan bilgi ve içerikleri Kur'an ve sünnet filtresinden geçirerek, ayet ve hadisler ışığında yorumlayarak değerlendirmeniz şu aşamada yapacağınız en tutarlı hareket gibi gözüküyor. En az arama motorları kadar hazırlıksız yakalandığımız ikinci bir sınav sosyal medya. Kitabı edinen dinleyicilerimiz görecektir. Sosyal medyada derken hashtag SOS diye yazdım burayı. Çünkü sosyal medya yine içinde bulunduğumuz algı çağında bir yardım çağrısı esasen. Çünkü hani kendisine medeniyet atfeden, çok genelleştirmeyi sevmiyorum bir konuları ama Batı toplumu diyelim, özgürlük diye çıktığı yolda, çünkü neydi? Hani bilgiye herkes erişecekti. Dolayısıyla bilgiye erişim insanları özgürleştirecekti. Fakat tam tersine bu arayış onları özgürleştirmediği gibi bilakis bilgiye bağımlı, algıya bağımlı hale getirdi ve dahası yalnızlaştırdı. Yani telefon başında, bilgisayar başında tek başına oturan insanlardan bahsediyoruz bugün Batı medeniyeti dediğimiz zaman. Kendileri de ifade ediyorlar, yani diyorlar ki biz özgürlük diye çıktığımız yolda teknoloji şirketlerinin oyuncağı olduk ve bilgiyi herkese ulaştıracak daha büyük kocaman bir köyde yaşayacağımızı zannederken bireyselleştik, yalnızlaştık, artık tek başımıza yaşıyoruz. Tabii burada sosyal medya bir yardım çağrısı olarak hem kendisi bir zehir hem de bu zehire merhem olarak sunulan bir panzehir olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi tabii bu sınavın da içinde bazı, yani her şerde olduğu gibi hayırlar var esasen. Çünkü baktığınız zaman bu yalnızlaşma, bana soracak olursanız, Müslümanlara İslam'ın mesajını birilerine ulaştırma kaygısıyla yola çıkan, tebliğle uğraşan herkese şöyle bir fırsat sunuyor. Yani insanların hakikaten yalnız olduğu bir çağda gerçek göz temasından, hakikaten karşılıklı oturup konuşmaktan daha değerli ne olabilir? Keşke bilhassa yurt dışında insanlar daha da çok çok yalnız. Yani keşke elimiz oralara da uzansa. Çok denk geliyorum. Yani iki kelime sohbet ettiniz diye böyle bir kendilerinden geçiyor insanlar. Yani iki dakika onlara ilgilendiniz, biraz problemlerini dinlediniz diye hakikaten çok müteşekkir oluyorlar. Ve Müslümanlar olarak tabii bizim şunun farkında olmamız lazım. İslam dinine mensubuz, mükemmel bir dine mensubuz. Zamanı da yaratan Allah Celle Celaluhu. En nihayetinde biz müminlerin bilhassa böyle bir algı çağında, böyle bir yalnızlık çağında yaşayacağını biliyor. Ve İslam dininin çok güzel vesileleri var gerçek anlamda sosyalleşmek için. Bayramlarımız var, cuma namazlarımız var, bir araya gelmek için, cemaat olmak için çok çok fazla vesilelerimiz var. Bir kere bu vesileleri bizim ıskalamamamız gerekiyor. Yani içinde bulunduğumuz işte bu algı çağı, sosyal medya çağı, dijital çağı diye bahsederken ve buna çözüm olarak Kur'an'a ve sünnete dört elle sarılmamız gerekiyor derken, açıkçası bunun getirdiği olumsuzluklarla mücadele edecek enstrümanlar, yöntemler de gene Kur'an'da ve sünnette kullanmamız için bizi bekliyor. Ama bu şunu gerektiriyor tabii ki. Mesela bayramları yeniden keşfetmeyi, bir sosyalleşme aracı olarak, bir vesile olarak keşfetmeyi gerektiriyor Kur'an ve sünnet ışığında. Dolayısıyla her şey dijitalleşirken analoğun, her şey yalnızlaşırken bir arada olmanın önemi çok büyük. Bu öneme vakıf olduğumuz zaman içinde bulunduğumuz bu sınav bir olumsuzluktan ziyade bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor. Yani Allah bütün Müslümanlara tabii ki bu olumsuzlukların önümüze serdiği fırsatları değerlendirmeyi nasip etsin. Fakat kolay değil, kolay demiyorum. Çünkü dediğim gibi bu kitabı yazarken öncelikle hedef kitlem bir kere kendimdim. Yani bana da yol göstermesi için bazı şeyleri kendime yazdım. Şimdi sosyal medya gerçekten çok zor bir sınav. Zorluklarından bir tanesi de, tamam, arama motorunda bir sürü kişisel bilgi paylaşıyorsunuz. Bir sürü ticari kaygılarla size ihtiyacınız olmayan bilgiler yanlış bir öncelikle servis ediliyor ama sosyal medyada daha tehlikeli olan bir de yaptığınız paylaşımların ve paylaştığınız bilgilerin başkaları tarafından tabii ki değerlendiriliyor olması. Şimdi bu bir Müslüman için hakikaten kibirden uzak durması, gösterişten uzak durması gereken Müslüman için çok çok zor bir sınav. Neden diyecek olursanız, yani bilhassa gençler, genç kardeşlerimiz, bir davranışı paylaşıyorsunuz, bir kıyafeti paylaşıyorsunuz. Velev ki bu davranış, velev ki bu kıyafet ya da işte paylaştığınız bir bilgi, bir içerik İslam'a uygun olmasın diyelim ki. Ama tabii şunu görüyoruz, gene insan doğası, İslam'a uygun olmayan bu bilgi, içerik, paylaşım çok fazla like alabiliyor başkaları tarafından. Şimdi bu gerçekten bir Müslümanın kendisini düşürmek istemeyeceği bir tuzak esasen. Çünkü hepimiz beğenilmek istiyoruz. Hepimiz yaptığımız paylaşımlar sevilsin istiyoruz. Aldığımız kararlara insanlar destek olsun istiyoruz. Ama yine burada bunun ölçüsü insanların beğenisi olunca tabii ki ister istemez yine Kur'an'dan, sünnetten uzaklaşan gayri İslami bir yaşantıya bu ister istemez bizi sürüklüyor. Sadece Müslümanlar için de söylemiyorum bunu. Bakın, ünlü sosyal medya platformu Facebook ve Facebook'un sahibi olan Meta, yani Amerika'da 18 yaş altı kullanıcıların kullanımını kısıtlamayla ilgili yasal düzenlemeyi kabul etti. Yeni Zelanda gibi ülkeler 16 yaş için, 16 yaş altı için sosyal medyayı tamamen yasakladı. Ve bunu da daha önceki katıldığım programda paylaşmıştım. Yani benim çevremdeki üst düzey yöneticiler ve keza yine bu teknolojileri üreten şirketlerin yöneticileri, mesela Bill Gates bunu açık açık paylaşmıştı. Kendi çocuklarını bu sosyal medyayı kullandırmıyorlar. Yani içinde bulunduğumuz yalnızlık çağında sosyal medyanın onlara bir panzehir tadında sunduğu sanal sosyallik ya da sosyallik algısı ve buna sebep olduğu sosyal etkiler ve aynı zamanda başkalarının beğenisiyle kendi kişiliğini tanımaya çalışan, kendi kişiliğini gerçekleştirmeye çalışan, kendi kişiliğini inşa etmeye çalışan bir gencin yaşadığı psikolojik sorunlar bu şirketleri, bu ülkeleri, bu yasal düzenlemeleri yapmaya zorladı. Ama elbette biz kendimiz elimizden telefonu düşürmüyorken gençlere bu konuda örnek olamayız. Yani bir anne baba bütün gün vaktini sosyal medyada geçiriyorsa ve bazen tabii şeytanın sağdan yaklaşmasına da izin veriyoruz. Yani orada bir tebliğ yaptığımızı düşünüyoruz. Orada işte Müslümanlarla bir arada olduğumuz algısını kendimize inandırıyoruz. Hakikaten bunlar da şeytanın sağdan yaklaşması. Yani Müslüman eğer sosyalleşecekse bu da gene Kur'an ışığında, sünnet ışığında bir sosyalleşme olacaktır. Aynı arama motoru konusunda bahsettiğim gibi orada da birilerini tebliğ etmek için küçük dedike bir grup burada çalışmalar yapabilir mi? Yapabilir. Ama bütün bir İslam toplumunun sosyal medyada tebliğ yapmasına ihtiyaç yok diye düşünüyorum. Yani bu şeytanın sağdan yaklaşması hissiyatı uyandırıyor bende kendi deneyimlerimden de hareketle. Ve tabii şunu da anlamıyorum. Yani ben kendi çocukluğumda, kendi gençliğimde mahremiyetimize çok önem veren insanlardık. Yani inanın oturduğumuz apartmanın dış kapısındaki zilin üzerine isimlerimizi dahi yazmazdık. Yani orada tanımadığımız biri gelir, zilin üzerinde ismimizi okur ve kişisel bizimle ilgili erişmemesi gereken bir bilgiye erişir ki bu bilgi de yani adımız ve soyadımızdan ibaret. Belki mahalle bakkalını sorsa paylaşacak zaten bu bilgiyi. Ama inanın onu dahi yapmazdık. Ona dahi çekinirdik yazmaya. Zillerin üzerine ismimizi dahi yazmazdık. Yani toplum olarak o noktadan içtiği her kahveyi sosyal medyaya koyan, her konuda paylaşım yapan insanlara nasıl dönüştük? İnanın ben çok anlamıyorum. Kendimize anlamak için, daha iyi anlamak için şu soruyu sormalıyız. Sahabe mesela bugün yaşasaydı veya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün bu çağda yaşasaydı tercihini sosyal medyadan yana mı kullanırdı ya da mesela sahabe apartmanda yaşıyorduysa sosyal medyadan mesajlaşmak yerine mesela apartmandaki herkesle tanışmayı mı tercih ederdi? Bakkala gidiyorum, bir ihtiyacın var mı? Cuma günü namazdan sonra gel bir kahve içelim, sohbet edelim, dertleşelim mi derdi? Yani ayetler ve hadisler ışığında ikincisini yapardı diye düşünüyorum. Bizler de bu çağda yaşamakla sınanan Müslümanlar olarak bu şekilde davranmalıyız diye düşünüyorum. Kendi adıma bu dijital çağda, bu yalnızlık çağında yaşamanın problemlerine şikayet etmektense bu problemleri fırsata çevirmeye, bunları bir tebliğ fırsatına çevirmeye çalışıyorum. Bu tebliğ, bu mesaj karşı taraftan hiçbir karşılık dahi bulmasa beni en azından sosyal medyadan uzaklaştırıyor ki hani gerçekten Allah rızasını kazanmanın yanında hani bir fayda olarak bu dahi inanın bize yeter gerçekten. Evet, tabii çok zengin bir konu. Yani arama motorları, sosyal medya, eminim sizin de bu konuda sormak istedikleriniz vardır, yorumlarınız vardır. Paylaşmak istedikleriniz olabilir. Dediğim gibi her 5 programda bir bunlara yer vermeyi arzu ediyorum. lifeisjustatest.com adresinden veya hayatsadece.com adresinden ya da programın başında dediğim gibi ironik ama arama motorunda beni aramak suretiyle iletişim bilgilerime ulaşır. Bunlarla ilgili bana mail atarsanız sorularınızı yanıtlamaya ve ilerleyen programda sizin yorumlarınıza da yer vermeyi çok çok istiyorum. Umuyorum faydalı bulmuşsunuzdur. Umuyorum keyifli bir program olmuştur sizin için de. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Selamünaleyküm.
0: Hayat sadece bir sınavdır. Hazırlayan ve sunan Dr. Justin Edream.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Maide 83-86. Teslim olmuş Hristiyanların duası. Onlar peygambere indirileni işittiklerinde ondaki hakikatleri kavramalarından dolayı gözyaşlarının çağladığını görürsün. Derler ki,
1: Rabbimiz, inandık biz. O halde bizi de Hakk'a şahit olanlarla birlikte yaz. Neden Allah'a ve bize gönderilen hakikate inanmayalım ki? Zira biz Rabbimizin bizi erdemliler arasına katmasını dileriz.
0: Allah da onları bu inançlarından dolayı içinden ırmaklar çağlayan cennetlerle ödüllendirdi. Orada karar kılacaklar. İşte budur iyilerin ödülü. Küfre saplananlara ve mesajlarımızı yalanlayanlara gelince onlar yakıcı ateşe mahkumdurlar.

0: Boomerang. Boomerang. Tevhidi düşüncenin insanlar nazarında zayıfladığı şu zamanlarda hakkı hatırlatma kabilinden her zaman Rabbimiz Allah Teala'nın tek ilah oluşunu bütün varlığımızla beyan ederiz. Tevhid davası terk edilir mi? İslam'da tevhid Allah'ı birlemek demektir. La ilahe illallah cümlesinin beyanıdır. Allah'tan başka ilahları reddedip ilah yani ibadet edilen, emir ve yasaklarına uyulan, itaat edilen otorite olarak yalnızca onu kabul etmek manasına gelir. İnsanı yeryüzündeki putlardan arındırıp yalnızca Allah'a itaat etmeye çağırır. İslam'a girişin anahtarıdır. Kim tağutu inkar edip de Allah'a iman ederse şüphesiz kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah işitendir, bilendir. Uluhiyetin inancımızı Allah'tan başkalarına vermemek, ilahlığı sadece ortağı olmayan Allah'a ait kılmayı ve onun yanında ikinci bir ilah edinmemeyi gerektirir. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Biz her ümmete yalnız Allah'a kulluk etmeleri ve tağuttan da sakınmaları için Resul gönderdik. Bütün Resullerin kavimlerini davet ettikleri söz şudur. Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Tağutu reddetmek, Allah'ın emir ve yasağına ters düşen emirlerde bulunan kişi ve kurumları, hevayı ve şeytanı reddetmektir. La ilahe illallah'ın manasıyla birlikte gereğini de yerine getirmek, ibadette Allah'ı birleyerek ona benzer tutulanları terk etmektir. La ilahe illallah dediğinde ibadette Allah'ı birlediğini, Allah'tan başkalarının koyduğu kanunlara, hayat nizamlarına, putlara, kabirlere ibadet etmenin batıl olduğunu ilan eder. Kim bu kelimeyi manasını bilerek söyler, gereğiyle amel edip açık ve gizli şirkten kaçınırsa, ibadeti tam bir itikatla yalnız Allah'a has kılıp bununla amel ederse, işte o gerçek bir mümindir. Kim la ilahe illallah deyip inanmadığı halde zahiren amel ederse, o da münafıktır. Kim bu kelimeyi diliyle söyler, fakat onu bozacak amellerden birini inanarak bile bile işler ve Allah'a şirk koşarsa, o da mürted olur. La ilahe illallah kelimesinden kastedilen, manasını bilip bu mananın gerektirdiği şekilde Allah'a ibadet etmektir. Hal böyleyken, bu kelime uğruna mücadele ederken, tebliğ irşat çalışmalarımız ihlaslı, samimi tavrımızın yerini çıkar ve dünyalık hevesler aldı. Bizlere ne oldu da istikametimizi kaybettik? Hani toplumun bozulmuş halini İslami istikamete çevirecektik? Mücahitken müteahhit oluverdik. Duruşumuzu kaybettik. Siyasi ve maddi iktidar olunmadığı zamanlarda samimi ve fedakardık. Artık iktidar olundu ama nedense o günler mumla aranır oldu. Birbirimiz hakkında doğru kararlar veremiyoruz. Menfaatlerimiz ve hırslarımız nedense buna mani oluyor. Çünkü adil olacağımıza gittikçe daha da gaddarlaşıyoruz. Üstünlüğün takvada olduğunu hep söyleyip dururken şimdilerde onu parada pulda arıyoruz. Falanca zenginde ve makamda arıyoruz. Hakkı hakim kılacakken amacımızı unuttuk. Nefsimizi davanın önüne geçirdik. Hani eşit ve adil olacaktık. Komşusu açken tok yatmayacaktık, paylaşacaktık. Kendimiz için ne istiyorsak kardeşimiz için de onu isteyecektik. Ne çabuk unuttuk bunları. Şimdi bırakın istemeyi, selam vermeyi bile esirgiyoruz birbirimizden. Fakirin ve mazlumun halini sormaz olduk. Tevhidi düşüncenin insanlar nazarında zayıfladığı şu zamanlarda hakkı hatırlatma kabilinden her zaman Rabbimiz Allah Teala'nın tek ilah oluşunu bütün varlığımızla beyan ederiz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com. Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 İki telli Mahmut Bey.
5: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 46 63.
2: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkede ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49. Avcılar.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
12: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 90 13 0555 977 90 13
16: Onlar Allah'tan başka bilginlerini ve rahiplerini de kendilerine Rab edindiler. Meryem oğlu Mesih'i de. Oysa onlar bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O, müşriklerin ortak koştuğu şeylerden de münezzehtir. Allah'ın nurunu, Kur'an-ı Kerim'i ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Allah da razı olmuyor. Fakat kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlamayı diliyor. O öyle bir Allah'tır ki müşrikler hoşlanmasalar da Resulünü hidayetle ve hak dinle bütün dinlere üstün kılmak için göndermiştir.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Sahabeden Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır, üç şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceleri kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek. Yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak, cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek, namazın ardından bir sonraki namazı özlemek. Mahbubi, mahbubi Resulallah.
2: Özel efendim.

niyetini. Kelimeler biriktireceksin uzun secdelerden, içli dualardan ve zorlu kavgalardan. Kelimeler biriktirecek ve adını umut koyacaksın. Sen ey İslam'ın genci, umudun nişanesi, asırların paslı prangalarını kırıp Allah'a firar edeceksin. Mazlumlar var ki asırlardır ağlayan, gözlerindeki yaşı silecek ve bir tebessüm armağan edeceksin. Bir tebessüm ki Yusuf kadar güzel, bir tebessüm ki Muhammed kadar asil, bir tebessüm ki adı umut.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.
5: Gel.

0: Kur'an'dan dualar, rahmet damlaları. Araf 143. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa, tayin ettiğimiz vakitte tespit ettiğimiz yere gelince Rabbi de onunla konuştu. Musa,
1: Rabbim, göster bana zatını, göreyim seni, dedi.
0: Allah, asla göremezsin beni, dedi. Fakat şu dağa bir bak. Eğer o yerinde kalırsa bu durumda ancak o zaman beni görebilirsin. Ve Rabbi dağa tecelli eder etmez onu toza dumana çevirdi. Musa ise baygın, yıkıldı kaldı. Kendine geldiği zaman dedi ki,
1: şanın ne yücedir senin. Pişmanlık duyarak sana yöneldim ve ben bu gerçeğe yaşayarak inanan ilk kişiyim.

0: sketch.
1: Yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönüllerdir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
6: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
8: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
9: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
10: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
11: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinin hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
12: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Fakir buharlı ütü 1499, Aytaç yarım yağlı süt 34.95, kabak 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
13: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
14: Al
0: altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
14: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
17: Saat 11.
18: Özel FM. www.ozelfm.net ozelfm.net
19: En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَد۪يثًا.
1: Allah, o hak mabuttur ki, kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. Kıyamet günü hepinizi bir araya toplayacaktır. Bunda hiç şüphe yoktur. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?

Yaptıkları bunca cürüm sebebiyle Allah kendilerini baş aşağı getirdiği halde durum bu kadar belliyken ne diye münafıklar hakkında hüküm verirken kalkıp birbiriyle çekişen iki fırka haline geliyorsunuz? Allah'ın saptırdığını siz mi yola getirmek istiyorsunuz? Her kimi Allah şaşırtırsa artık sen ona yol bulamazsın.

0: ne çok isterler ki siz de kendileri gibi küfre düşesiniz de böylece kendileriyle aynı seviyede olasınız. Allah yolunda hicret etmedikçe onlardan dost edinmeyin. Eğer aldırmazlarsa o vakit nerede bulursanız onları yakalayın, öldürün ve sakın onlardan veli veya yardımcı edinmeyin.
1: اِلَّا الَّذ۪ينَ يَصِلُونَ اِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ اَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ

Kim Allah yolunda hicret ederse, dünyada gidecek çok yer, genişlik ve bolluk bulur. Kim evinden Allah'a ve Resulüne hicret niyetiyle çıkar da, yolda ecel gelip kendini yakalarsa, o da mükafatı hak etmiştir. Ve onu ödüllendirme Allah'a aittir. Allah gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur.

Sefer esnasında kâfirlerin size bir fenalık yapmalarından endişe ederseniz, namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Gerçekten kâfirler sizin besbelli olan düşmanlarınızdır.

0: أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.
1: Ey Resulüm, sen müminlerin içinde olup da onlara namaz kıldıracak olursan, onlardan bir kısmı sana tabi olarak namaza dursun ve silahlarını yanlarına alsınlar. Bunlar secdeye vardıklarında, diğer kısım arkanızda beklesinler. Sonra o namaz kılmamış olan diğer kısım gelsin. Sana tabi olarak namaz kılsınlar. Hem ihtiyatlı bulunsun ve silahlarını da yanlarına alsınlar. Kâfirler sizi silahsız ve teçhizatsız vaziyetteyken kıstırıp, birden baskın yaparak işinizi bitirmek isterler. Eğer yağmur sebebiyle zahmet çekerseniz yahut hasta düşmüş iseniz, silahlarınızı bırakmanızda bir mahsur yoktur. Bununla beraber yine de tedbiri elden bırakmayın. Muhakkak ki Allah kâfirler için zelil ve perişan eden bir azap hazırlamıştır.
0: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ

Namazı tamamladıktan sonra gerek ayakta durarak, gerek oturarak ve gerek yanlarınız üzerinde uzanarak hep Allah'ı zikredin. Derken korkudan güvene kavuştunuz mu, o vakit namazı tam erkanı ile eda edin. Çünkü namaz belirli vakitlerde müminlere farz kılınmıştır.

Düşman birliklerini takip edip arkadan sıkıştırmada gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı çekiyorsanız, şüphesiz onlar da tıpkı sizin gibi acı çekiyorlar. Kaldı ki siz Allah'tan onların ümit edemeyecekleri birçok şeyleri umuyorsunuz. Allah her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

0: İnsanlar arasında Allah'ın sana bildirdiği şekilde hükmetmen için biz sana kitabı, gerçeğin, hakkın ta kendisi olarak indirdik. Artık hainlerin müdafacısı, avukatı olma.
1: وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
0: Allah'tan af dile. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur.

ve kendi öz canlarına hıyanet edenleri savunma. Çünkü Allah, hainlikte ve günahkarlıkta çok aşırı olanları asla sevmez.

İnsanlardan gizlemeye çalışırlar da Allah'tan gizlemeyi düşünmezler. Halbuki onlar Allah'ın razı olmayacağı tezviratı planlarken o hep onların yanındaydı. Zaten Allah onların yaptıkları ve yapacakları her şeyi ilim ve kudretiyle ihata etmiştir.

Haydi diyelim, siz bu dünya hayatı bakımından onları savundunuz. Peki yarın, kıyamet günü kim Allah'a karşı onları savunacak? Yahut kim onların vekili olacak?

Kim kötülük eder veya günah işleyerek nefsine zulmeder de sonra Allah'tan af dilerse, Allah'ı gafur ve rahim, affı ve merhameti bol bulur.

0: Kim günah kazanırsa, onu sırf kendi aleyhine kazanır. Allah her işi hakkıyla bilir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ اِحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُّبِينًا
0: Kim bir hata, küçük günah veya büyük günah işler, sonra onu masum olan birinin üstüne atarsa, bir iftira ve pek kesin bir vebal yüklenmiş olur.

0: Eğer senin üzerinde Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, onlardan bir zümre seni bile hükümde şaşırtmaya yeltenmişlerdi. Fakat onlar yalnız kendi kendilerini şaşırtırlar. Sana hiçbir zarar veremezler. Nasıl zarar verebilirler ki Allah sana kitap ve hikmeti indirmekte ve sana bilmediklerini öğretmektedir. Gerçekten Allah'ın senin üzerindeki lütfu pek büyüktür.
1: لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ

Onların kendi aralarında yaptıkları gizli görüşmelerin, fısıldaşmaların çoğunda hayır yoktur. Bu görüşmelerde hayır olması için, onların muhtaçlara yardımı, güzel bir davranışı yahut dargın insanların arasını bulmayı gözetmeleri gerekir. Kim Allah'ın rızasını arzulayarak bunu yaparsa, biz de ona çok büyük mükafat veririz.

Her kim de hidayet yolu kendisine iyice belli olduktan sonra Resulullah'a muhalefet eder ve müminlerin yolundan başka bir yola tabi olursa, biz onu döndüğü yolda bırakırız. Fakat ahirette kendisini cehenneme koyarız. Orası ne fena bir varış yeridir.

Şu kesin ki Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Ama dilediği kimse hakkında bunun altındaki diğer günahları affeder. Her kim Allah'a şirk koşarsa haktan çok uzağa sapmış olur.

Allah'tan başka onlar sadece bir kısım kadınlara tapıyorlar ve onlar aslında Allah'ın lanet ettiği o inatçı şeytandan başkasına yalvarmıyorlar.

0: o şeytana ki, ya Rabbi, senin kullarından mutlaka bir pay edineceğim. Mutlaka onları saptıracağım. Onları bir takım temennilerle oyalayacağım. Onlara davarlarının kulaklarını yarmalarını emredeceğim de, Allah'ın yarattığını değiştirecekler, dedi. Her kim Allah'ın yerine şeytanı dost edinirse, şüphesiz besbelli bir ziyana girmiştir.
1: Ya'iduhum ve yumennihim ve ma ya'iduhumuş şeytanu illa gurura.
0: Şeytan onlara sadece vaatlerde bulunur. Bir takım kuruntularla oyalar. Şeytan aslında onlara kuru bir aldatmadan başka ne vaat eder ki?
1: Ulaika ma'wahum cehennem ve la yecidûne anha mahîsâ.
0: İşte öylelerinin varacakları yer cehennemdir ve oradan kurtuluş için hiçbir çare bulamazlar.

İman edip makbul ve güzel işler yapanları ebedi kalmak üzere içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğiz. Bu Allah'ın gerçek vaadidir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?

Allah'ın vaat ettiği bu mükafat, ne sizin temennileriniz, ne de ehli kitabın temennileriyle elde edilmez. Kim kötü iş yaparsa, onun cezasını bulur. Ve Allah'tan başka, kendisini o azaptan kurtaracak ne bir hami, ne de bir yardımcı bulabilir.

0: erkek olsun, kadın olsun, kim mümin olarak iyi ve yararlı işler yaparsa, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar bile hakları yenmez.
1: وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ

0: hep iyiliği şiar edinmiş olarak, yüzünü ve özünü Allah'a teslim edip, bir de İbrahim'in tevhid dinine tabi olan kimsenin dininden daha güzel din olabilir mi? Bundandır ki Allah İbrahim'i dost edinmiştir.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا.
0: Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. Allah, ilmi ve kudretiyle her şeyi kuşatır.
1: وَيَسْتَفْتُونَ

0: اليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما.
1: Kadınlar hakkında senden fetva isterler. De ki, onlar hakkındaki hükmü Allah size açıklıyor. Haklarını vermeyerek nikahlamak istediğiniz yetim kadınlarla küçük, zayıf yetim çocukların haklarına dair hükümler size bu kitapta okunup duruyor. Yetimlerin haklarını vermekte tam adaleti gözetin. Yaptığınız her iyiliği Allah mutlaka bilir.

Eğer bir kadın kocasının kötü muamelesinden ve kendisinden yüz çevirmesinden endişe ederse, bazı fedakarlıklar göstererek sulh olmak için gayret göstermelerinde mahsur yoktur. Barışma elbette daha hayırlıdır. Nefisler menfaatlerine düşkün yaratılmıştır. Ey kocalar! Eğer siz iyi davranıp arayı düzeltir, kadınların hakkını çiğnemekten sakınırsanız, unutmayın ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.

Ey kocalar! Bütün benliğinizle isteseniz dahi, eşleriniz arasında tam adaleti sağlayamazsınız. Öyleyse bir tarafa büsbütün gönlünüzü kaptırıp da, öbürünü kocasızmış gibi bir vaziyette bırakmayın. Eğer arayı düzeltir, işlerinizi iyileştirir ve haksızlıktan sakınırsanız, unutmayın ki Allah gafurdur, rahimdir, affı ve merhameti boldur.

Şayet gösterilen gayretlere rağmen eşler boşanıp birbirinden ayrılacak olurlarsa, Allah her birini lütfu ile müstağni kılar. Birini öbürüne muhtaç eylemez. Allah'ın lütfu geniştir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

0: Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ın mülküdür. Biz gerçekten hem sizden önce ehli kitaba hem de size Allah'a karşı gelmekten sakınmanızı emrettik. Eğer inkâra sapıp nankörlük ederseniz, bilesiniz ki göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah ganidir, hamittir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bütün övgülere layık olan O'dur.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا
0: Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. O'nun kudreti bütün bunları yönetmeye kafidir.
1: اِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ

Eğer o dilerse, ey insanlar, hepinizi ortadan kaldırır ve başkalarını getirir. Allah'ın kudreti bunu yapmaya elbette yeter.

Kim dünya mutluluğunu isterse bilsin ki dünya mutluluğu da ahiret saadeti de Allah'ın yanındadır. Allah hakkıyla işitir ve görür.

Ey iman edenler! Hak'tan yana olup, var gücünüzle ve bütün işlerinizde adaleti gerçekleştirin. Allah için şahitlik eden insanlar olun. Bu hükmünüz ve şahitliğiniz isterse bizzat kendiniz, anneniz, babanız ve yakın akrabalarınız aleyhinde olsun. İsterse onlar zengin veya fakir bulunsun. Çünkü Allah her ikisine de sizden daha yakındır. Onun için sakın nefsinizin arzusuna uyarak adaletten ayrılmayın. Eğer dilinizi eğip bükerek gerçeği olduğu gibi söylemekten çekinir veya büsbütün şahitlikten kaçarsanız, iyi bilin ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.

Ey iman edenler! Allah'a, Resulüne, gerek Resulüne indirdiği, gerek daha önce indirdiği kitaplara imanınızda sebat edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, Resullerini ve ahiret gününü inkar ederse, hakikatten iyice uzaklaşmış, sapıklığın en koyusuna dalmış olur.

0: Onlar ki iman ettikten sonra inkar ettiler. Sonra tekrar iman edip sonra inkar ettiler. Sonra da inkârlarını arttırdılar. İşte onları Allah ne affeder ne de doğru yola çıkarır.
1: بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.
0: Münafıklara müjde ver ki can yakıcı bir azap kendilerini beklemektedir.

O münafıklar, müminlerin dışında kâfirleri dost edinirler. İzzet ve desteği onların yanında mağrıyorlar. Oysa bütün izzet ve kuvvet Allah'ındır.

Allah size kitapta şunu da bildirmiştir. Allah'ın ayetlerinin inkar ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, bunu yapanlar başka bir konuya geçmedikçe onların yanında oturmayın. Böyle yaparsanız siz de onlar gibi olursunuz. Şüphe yok ki Allah münafıkları da kâfirleri de cehennemde bir araya getirecektir.

Münafıklar sizinle ilgili olayları çok yakından izler, devamlı olarak havayı yoklarlar. Şayet Allah size bir zafer lütfederse, biz de sizinle beraber değil miydik derler. Eğer kafirler zaferden yana bir pay elde ederlerse, onlara bizim taraf size galip durumdayken sizi kollamadık mı? Müminlerin size karşı savletini içten içe engellemedik mi derler. Kıyamet günü Allah sizinle onlar arasında hükmünü verecek ve Allah kâfirlere müminler aleyhinde asla fırsat vermeyecektir.

Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların hilelerini ve oyunlarını bozar. Onlar namaza kalkarken üşene üşene kalkarlar. Müminlere gösteriş yaparlar. Yoksa aslında Allah'ı pek az hatırlarlar.

Onlar müminlerle kâfirler arasında bocalayıp dururlar. Ne onlara bağlanırlar ne de bunlara. Her kimi de Allah şaşırtırsa sen ona hiçbir yol bulamazsın.

Ey iman edenler! Müminleri bırakıp kâfirleri müttefik edinmeyin. Böyle yaparak Allah'a aleyhinizde kesin bir belge mi vermek istiyorsunuz? Göz göre göre Allah'ın hışmını üzerinize çekmek mi istiyorsunuz?

Şu kesindir ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Onları oradan kurtaracak bir yardımcı da bulamazsın.

0: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما.
1: Ancak tövbe edip hallerini düzeltenler ve Allah'a sımsıkı sarılanlar ve bütün samimiyetleriyle sırf Allah'a itaat edenler müstesna. İşte bunlar müminlerle beraberdir. Allah müminlere de büyük mükafat verecektir.

0: Siz şükredip iman ettikten sonra Allah ne diye sizi cezalandırsın ki? Allah şükredenlerin mükafatlarını bol bol verir ve her şeyi hakkıyla bilir.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Ya eyyuhel muzzemmil, umil leyle illa qalila.
4: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
4: Dilberek Değerler Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
5: Bebevikitap.com sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde güvenli alışverişin adresi bebevikitap.com. Hemen ziyaret edin, indirimli fiyatları kaçırmayın.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
9: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020. Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
12: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
14: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com hayata anlam katan kitaplar.
1: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
15: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
16: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
17: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM.
19: www.özelfm.net. Özel FM.net.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون صدق الله العظيم. Kavminin cevabı Lut ailesini şehrinizden çıkarın. Çünkü onlar temiz kalmak isteyen insanlardır demek oldu. Neml suresi 56. ayet. Muhterem Müslümanlar, bugünkü hutbemizin konusu İslam toplumlarının bozuluşudur. Bilindiği üzere bugün dünya üzerinde yaşayan toplumların pek azı müstesna, hepsi bozulmuş durumdadırlar. Her toplum kendi dini ne olursa olsun, kendi dinlerinden, ahlaki değerlerinden, örfünden ve giyim tarzlarından uzaklaşmış durumdadırlar. Bu bozulmalar nihayetinde İslam toplumlarına da sirayet etmiş ve hilafetin kaldırılıp İslam'ın toplumsal hayattan uzaklaştırılmasıyla hız kazanmıştır. Neden bu bozuluşun hız kazanma süresinin İslam'ın toplumsal hayattan uzaklaştırılmasından sonra olmuştur denilebilir ve bunun alakası sorulabilir. Bunun alakası şundan dolayıdır. Halifeli bir toplum demek, İslami bir toplum demektir. İslami toplumlarda ise Allah'ın kanunları geçerlidir. Dolayısıyla halifenin elinin altında bulunan topraklarda Allah'ın kanunlarıyla hüküm edilirdi. Onun için temiz bir toplumu bozucu olan içki, kumar, zina, faiz, gıybet, haset, dedikodu gibi kötü işlerin alenen yapılması yasaktı. Bundan dolayı kötü işlere meyledenlere fırsat tanınmamıştı. Ancak bu kimseler bu kötü işleri imkan buldukça gizli gizli yapmaya çalışırlardı. O günkü yönetimler kötü işleri serbest bırakıp da sonra bunlar kötü ve zararlıdır, bunları yapmayın demiyorlardı. Allah Azze ve Celle'nin kanunlarında önce kötülüklere kapı açacak şeyler ortadan kaldırılıp kökü kurutularak ve kötülüklere gidecek kapılar tamamen kapatıldıktan sonra o kötü işleri yapanlara ceza verilir. Beşeri sistemlerde ise bunların hepsi serbest bırakılıp sektörleştirilir. Sektörleştirilmesiyle de kalmayıp devamlı olarak reklamının yapılmasına izin verilir. Sonra da bu kötü işlerden dolayı bu şeylerin yapılmasından sonra kişiler eğer suç işlerlerse derhal cezalandırılırlar. Mesela bir adam içki içer ve sarhoş olur. Sarhoş olunca da ne yaptığını bilmez bir hale gelir, çevreye zarar verir, huzursuzluk çıkarır, eve gelir hanımını ve çocuklarını döver, evi dağıtır vesaire. Aile fertlerinden birisi ona müdahale edecek olursa o da kafası kötüyken çeker vurur ve katil olur. Ya da adamın biri kumar oynar, her şeyi kaybeder, eve gelir evdeki eşyaları götürmek ister. Çocuklarından, hanımlarından veya kardeşlerinden biri ona müdahale ederse o da onlara karşı giriştiği kavgada bir de bakarsın ki onlardan birini bıçaklayıvermiş. Ya da evli olduğu halde, fark etmez bekar olduğu halde zina eder de zina ettiği
adamın kocasıyla, babasıyla, kardeşiyle vesaire kavga eder ve bu kavga neticesinde ya kendisi katil olur ya da onlar onu öldürür, katil olurlar. İşte beşeri sistemlerin kanunları böyle. Nefse hoş gelen bütün kötü şeyleri serbest bırak ve teşvik et. Sonra da onlardan meydana gelen kötü şeylerden dolayı insanlara ceza ver. Değerli kardeşlerim, toplumu bozan en büyük etkenlerden birisi de şüphesiz ki insanların giyim tarzlarıdır. İslamiyet'ten önce bile insanların giyim hususunda bir temizliği ve bir edebi vardı. Yani fıtri olarak bir haya duygusu vardı, giyimleri fazlaca cezbedici değildi. Yani vücudunun bütün hatlarını ortaya koyan dar ve açık elbiseler fazlaca yoktu. Bir başka deyişle giyinik çıplaklık söz konusu değildi. Ayrıca toplumların birbirleri üzerinde etkisi de fazla yoktu. Çünkü ulaşım ve iletişim çok zordu ve toplumların kendi örf ve ananeleri

Şüphesiz ki televizyondur. Batılıların güç kullanarak bozamadıkları toplulukları işte bu fesat kutusuyla bozmuşlardır. Bir yandan macera ve savaş filmleriyle sahte kahramanlar üretip gençleri isyana, içkiye, kumara, kavgaya, şiddet ve zorbalığa özendirdiler. Bir yandan gırgır ve şaka komedi filmleriyle de toplumun ciddi yapısını bozdular. Diğer yandan aşk filmleriyle temiz bir aile oluşumuna engel oldular. Bu aşk filmlerinden etkilenen gençler ciddi bir şekilde düşünmeden, ciddi bir tefekkür gerçekleştirmeden sokakta, parkta, sinemada, baloda, diskoda veya benzeri bir mekanda tanıştığı insanlarla arkadaş olmaya başladılar. Bu arkadaşlıklar flört adı altında onlara yıllarca, günlerce, aylarca zina yaptırmaya vesile oldu. Sonra bunlar bu zaman zarfında birbirleriyle hoşnut olurlarsa evlenmeye karar verirler. Eğer birbirlerinden hoşnut olmazlarsa her biri kendilerine ayrı bir zinakar bulmak üzere ayrılmaya karar verirler. Sonra evlenenlerin mesut olduğu ve evliliklerinin çok uzun sürdüğü de pek nadirdir. Mahkemelerdeki boşanma davalarına baktığınızda birçoğu bu yolla kurulan evliliklerin boşanma davasıdır. Çünkü bu evliliklerin kuruluşu helal yollardan değildir. Böyle ailelerin düğünlerine bile baktığınızda nikahın ve düğün töreninin İslam'a uygun olmadığı görülür. İçkilerle yapılan düğünlerde damat ile gelin bile zaman zaman içki içer ve bazen içkili bir şekilde gerdeğe girerler. Dolayısıyla besmeleşsiz bir aile oluşmuş, bu ailede doğan çocuklar da gördükleriyle yetişip ve televizyonun etkisiyle de iyice bozulmaya başlamıştır. Bu teknoloji çağından birçok toplum etkilendi ve değişti kardeşlerim. Bu etkiden ve batılıların bu aletlerle estirdiği değişim rüzgarlarından sonra şu insan grupları ortaya çıktı. 1. Batının idare şeklini, yaşam tarzı ve giyim tarzını benimseyen grup. Başka bir deyişle demokrasiye tam bir teslimiyetle teslim olan grup. 2. Hem batının idare şeklini, yaşam tarzını ve giyim tarzını hem de kendi dininin ve örfünün yaşam tarzı, giyim tarzı ve idare şeklini reddetmeyip duruma göre hareket eden grup. 3. Batının idare şeklini kabul edip yaşam tarzını ve giyim tarzını kabul etmeyen grup. 4. Batının idare şeklini, yaşam ve giyim tarzını reddedip kendi dininin ve örfünün idare şeklini, yaşam tarzı ve giyim tarzını kabul edip ve bunda ısrar etmeye devam eden grup. 5. Ortak yanları olan ve inandığı gibi yaşamayan bir grup. Şöyle ki bu grup batının idare şekline karşı tavırları farklı fakat giyim ve kuşam noktasında aynı olan grup. Yani bir kısmı batının idare şeklini kesinlikle kabul etmezler. Bir kısmı da batının idare şeklini kabul etmede bir beis görmezler. İşte bunların ortak tarafları giyim, kuşam ve toplumsal ilişkilerde tavrını net olarak belirleyememeleridir. Mesela erkeğin giyim tarzına baktığınızda bir batılı erkekten farklı bir model değil. Kadının giyim tarzına baktığınızda ise daha garip bir manzara arz eder. Bakarsın başında başörtüsü var fakat vücudunun diğer kısmında bütün hatlarını meydana çıkaran elbise ve pantolonlar veya iç elbisesini gösterecek derecede incecik elbiseler var. Ya da başında başörtüsüyle birlikte pardüsüsü olan fakat bunlar rengarenk ve çok dikkatli, çok dikkat çekici olan elbiseler. Yüz hatlarına yapılan makyajla birlikte çok farklı bir tablo. Sanki tesettür defilesine çıkacakmış gibi.
Diğer taraftan bu grubun toplumsal ilişkilerine baktığımızda erkeği olsun kadını olsun gayet rahat hareket ederler. Kendilerine nikaha düşen kişilerle rahatlıkla beraber oturup kalkma, tokalaşma, ailelerle birlikte oturma, muhabbet etme, toplantılar, geziler.

ve yolculuklar gibi hareketlerde bulunabilirler. Değerli kardeşlerim, işte Batı'nın bizden aldıkları ve bize verdikleri. Artık karda mıyız, zararda mıyız diye hesap edilecek olursa sonucunu hesap etmek zor olmasa gerek. Eğer insanlar dünya üzerinde temiz ve huzurlu bir toplum istiyorlarsa İslam'a teslim olmaktan başka bir çareleri yoktur. Çünkü İslam demek adalet demektir. İnsanların haklarını koruyan ve birbirlerinin haklarına tecavüz etmelerini yasaklayan bir dindir. İslam insanlara kolaylık getirmiştir. Onlara zarar verecek şeylerin hepsini ortadan kaldırmıştır. İslam'daki anlayış sivrisinekle mücadele etme anlayışı değildir. İslam'daki anlayış bizzat bataklığı kurutma anlayışıdır. Beşeri sistemlerde ise tam tersinedir kardeşlerim. Bataklığı serbest bırakırlar ki insanlar sivrisineklerle mücadele etmeye devam ederlerken onlar da onlara ürettiği ilaçları satsınlar ve kendilerine gelir sağlasınlar. Ayrıca beyni sivrisineklerin vızıltısıyla meşgul, vücudu da onların ısırmasıyla uyuşan toplumları idare etmek daha kolaydır. Çünkü onların dertleri kendilerine yeter. Sıhhatli düşünme ve davranma kabiliyetini yerli yerince kullanmaya zaman bulamazlar. Değerli kardeşlerim, bilindiği gibi İslam dini toplumun temiz olması için insanoğlunun önüne beşikten mezara kadar nasıl bir hayat yaşamaları gerektiğini belirten bir sistem koymuştur. Dolayısıyla toplumun çevirdiği olan aile sağlam bir temel üzerine bina edilmiştir. İşte bu temel üzerine bina edilen aile temiz bir şekilde hayatlarına devam ederlerken diğer ailelere de hiçbir zarar vermezler. Hatta diğer ailelere de yardım elini uzatır, ekmeklerini ve emeklerini de onlarla paylaşırlar. Bundan dolayı da ortaya temiz ve huzurlu bir toplum çıkar. Aksi takdirde birbirlerine güvenmeyen, birbirlerini dolandıran anarşisi, terörü, adaletsizliği, yokluğu, yönetim kavgası vesaire kötülüğü çok olan bir toplum ortaya çıkmış olur. Kardeşlerim, öyle bir tarla düşünün ki, yani öyle bir tarla sahibi düşünün ki tarlasını haram yollardan elde etmiş ve yine tarlasına ekeceği tohumu da haram yollardan kazanmış ve tarlaya ekmiştir. Böyle bir adamın tarladan alacağı mahsul bol da olsa haramdır, hayırsızdır ve bereketsizdir. Yine bir tarla sahibi düşünün ki tarlasını helal yollardan kazanmış ve tarlasına ekeceği tohumu da yine helal yollardan kazanmış ve tarlaya ekmiştir. Böyle bir adamın tarlasından alacağı bir mahsul az da olsa helaldir, hayırlıdır ve bereketlidir. İşte insanlar da böyledir. Helal rızıklarla beslenir, İslami yollarla yuvasını kurar ve Allah'ın adıyla tohumunu ekerse ortaya huzurlu, güvenli, adaletli ve temiz bir toplum çıkmış olur. O halde temiz bir toplum için Allah'ın adıyla, Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinize olsun. Ela inna ahsenel kelam ve eblegan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kuryel Kur'an festemi'u leh ve ansitû leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dîne indallâhil islam.

Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere.

0: yeryüzünde kibir ve azametle yürüme. Çünkü sen asla yeri yaramazsın ve boyca da dağlara erişemezsin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor. Bedeninizin içinde bir ordu bulunduğunu biliyor musunuz? Mikropların bizi hasta ettiğini hepimiz biliriz. Ancak mikroplara karşı bedenimizin de bir savunma sistemi vardır. Bu sistem tam bir ordu gibi çalışır. Saldırı, savunma, istihbarat ve hatta lojistik destek için çalışan ayrı hücreler vardır. Bu kusursuz sistem Allah'ın kusursuz yaratışının delillerinden biridir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun. Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
5: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
6: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi 0212 515 0446 Güneşli Bağcılar.
7: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlok, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
10: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
14: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
15: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Özel FM 103.2. Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Gönüller Allah'ın zikriyle tatmin olur. Gül görünce göz güler, bal yiyince dil güler. Gül de, bal da topraktan gelir. Göz de, dil de topraktan yaratılır. Ama seven, sevinen, sevilen, üzülen gönülse topraktan yaratılmadığından gönlün sevinmesi, huzur bulması, tatmin olması maddi şeylerle olmaz. Görünmeyen gönlün gıdası da görünmez olur. Milyar dolarlara sahip adam intihar ediyor. Sanatın zirvesindeki adam intihar ediyor. Şöhretin yıldızı olmuş ama kendi yıldızını kendisi söndürüveriyor. Çağın en yaygın hastalığı olan stres daha fazla dünyalığı tam olan insanlarda görülüyor. Bedenlerinin isteğini, hazzını karşılamışlar ama gönül ihmal edilmiş. Bu gönül bu dünyaya sığmaz. Onun arzusu cennette biter. Bu dünyada gönlü tatmin edecek insan sözü de yoktur. Bir ara aklını Aristo'nun sözü ikna etse de aklı açıldıkça Aristo'yu da avucunda dürüp büker ve söz çöplüğüne atarlar. Şimdilerde Aristo'nun sözlerine söz antikacılarından başkası iltifat etmez. Ama tahrif edilmiş Tevrat'la tahrif edilmiş İncil, içinde Hakk'ın sözlerinin kokusu olduğundan hala okunmaya devam ederler. Ya aslını görseler, tahrif edilmemiş, bugün inmiş gibi söz ve manaları taze olan Kur'an ayetlerini okusalar, turfanda sebze yer gibi gönüllerini tatmin ederler. Rabbimiz buyurur, onlar ki iman ederler ve kalpleri Allah'ın zikriyle tatmin olur. İyi bilin ki kalpler ancak Allah'ın zikriyle tatmin olur. Rad Suresi ayet 28. Buradaki zikr kelimesi hem la ilahe illallah, Allah'tan başka yaratan, yaşatan ve yöneten yoktur kelime-i tevhidinin manasını da düşünerek, kula kul olmaktan kurtulmanın ve yalnız Allah'a kul olmanın tadına varır. Aynı zamanda bu zikr kelimesi Kur'an-ı Kerim anlamına gelir. Tarihte yüzlerce filozofun tartıştığı bir konuda akıl darmadağınık olurken, Rabbin Kur'an'ından bir ayetle o konuda bilgi verdiğinde gönül tatmin olur, durula kalır. Servetini, şöhretini, makamını, rütbesini gönlünün önüne perde yapıp sahip olduklarıyla sevinenler, düğünde damat ve gelinin birbirlerine kavuştuklarına sevinirlerken, çocukların da atılan şekerlerden kapıp sevinmelerine benzer. Rabbimiz bu konuya da açıklık getiriyor. Bize kavuşmayı ümit etmeyen, alçak bir hayata razı olup onunla tatmin olan ve ayetlerimizden gafil olanlar, işte onların kazandıklarından dolayı sığınakları ateştir. Yunus Suresi ayet 7 ve 8. Biz Rabbimizin bize indirdiği zikir olan Kur'an-ı Kerim'i bugünlerde çokça okuyarak zikrimizi yaptığımız gibi onunla hayatımızı düzenleyerek hem bu dünyamızı güzelleştirmeye hem de ahiretimizi güzelleştirmeye çalışalım. Mahmut Toptaş, Milli Gazete.

0: Biz Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ahdikum diya ayni ve def'al kalbi atikum.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Direnişimiz, direnişimiz. Direnişimizle hayat buluyor yüreklerimiz. Öfkeyle sıkılıyor bileklerimiz, ellerimiz. Haddini bilmeyenlere elbet bir gün mutlaka bildiririz. Mutlaka bildiririz. Bir damla kan, bir damla petrol diyenlere sözümüz. Akıttığınız her damla kan için sizden bir bedel alacağız. Sizden bir bedel alacağız. Ömrümüz yetmezse, Allah bize nasip etmezse sakın sevinme, sakın sevinme. Bizden sonra gelecek olanlar var. Gelecek olanlar var. Sizin hayatı sevdiğiniz kadar bizde ölümü seven bir nesil var. Ve sakın şunu asla unut, asla unutmayın. Hesap bir gün görülecek. Ve sakın unutmayın. O gün mutlaka gelecek. Mutlaka gelecek.
1: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kayser FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaye.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebece, beguman, nimecamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
6: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
7: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 3357 Ümraniye.
9: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
10: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
13: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
14: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
15: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
16: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
17: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
18: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
19: Aksa Akustik Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
20: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
21: Reklamları dinlediniz.
22: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
23: Özel FM.
24: www.ozelfm.net. ozelfm.net

söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı. Allah

0: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur. Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir.

0: Özel FM uyarıyor. Hizmet ehli kişiler hiç beklemedikleri kimselerden, hatta en yakınlarından bile birçok olumsuz davranışlarla karşılaşabilirler. Böyle durumlarda bile hizmet heyecanı kaybedilmemelidir. Her Müslüman, hele hele bir hizmet eri, sevdalı, sancılı ve heyecanlı olmalıdır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
1: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
0: Allah buyurdu ki, dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Allah bazı peygamberlerine vahiy yoluyla şöyle bildirmiştir. Emrettiğim hususlarda bana itaat et. Tavsiye ettiğim hususlarda da bana karşı gelme. Denilmiştir ki, aklın olgunlaşması iki şeyle mümkündür. Allah'ın rızasına itaat edip bağlanmak, öfkesine yol açacak şeylerden uzak durmak. Denilmiştir ki, erdemli insan için hiçbir yer gurbet olmaz. Cahil kişi için de vatan bulunmaz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Ömer bin Hattab, Eban bin Said'e vazifesini bırakıp Medine'ye geldiğinde, sen imamının iznini almadan vazifeni terk edip Medine'ye gelmeye yetkili değildin, hele bu halde. Fakat sen halifeden emin oldun, dedi. Eban da, ben Allah'ın peygamberinden sonra hiç kimsenin emrinde vazife almak istemiyorum. Eğer ben Hazreti Peygamber'den sonra bir kişiden vazife alacak olsaydım, üstünlüğü ve İslam'daki önceliğinden dolayı Ebu Bekir'den alırdım. Fakat Hazreti Peygamber'den sonra hiç kimseden vazife almayacağım, dedi. Bunun üzerine Eban'dan boşalan Bahreyn valiliği için Ebu Bekir ashabla istişare etti. Hazreti Osman, Ala bin el-Hadrami'yi kastederek Hazreti Peygamber'in Bahreyn'e gönderdiği ve onun da orada İslam'ı yayarak insanların itaatini sağlayan, aralarında kalarak oranın durumunu bilen adamı gönder, dedi. Hazreti Ömer de Eban bin Said el-As'ı zorla. Çünkü Eban aralarında kaldığı için onları iyi tanır, dedi. Hazreti Ebu Bekir de ben Hazreti Peygamber'den sonra kimseden memurluk almam diyen bir kimseyi zorlayamam, dedi. Sonra hepsi de Ala bin el-Hadrami üzerinde birleştiler. Ebu Hureyre şöyle anlatıyor. Hazreti Ömer beni vali tayin etmek üzere çağırdı. Fakat ben kabul etmedim. Hazreti Ömer, sen vazifeden hoşlanmıyor musun? Halbuki senden daha hayırlı olan bir insan vazife istemiştir, dedi. Ben onun kim olduğunu sorunca Hazreti Ömer, Yakub'un oğlu Yusuf, dedi. Ben de o peygamber oğlu peygamberdi. Bense Ümeyye'nin oğlu Ebu Hureyre'yim. Ben üçle iki şeyden korkuyorum, dedim. Hazreti Ömer bana, niçin beş demiyorsun da üç ve iki diyorsun, dedi. Ben de ilimsiz söylemekten, delilsiz hükmetmekten, sırtımın acımasından, malımın alınmasından, şahsıma küfredilmesinden korkuyorum, dedim. Hazreti Osman İbni Ömer'i çağırdı ve git halk arasında hükmet, dedi. Abdullah bin Ömer, ey müminlerin emiri, beni affedemez misin, deyince Hazreti Osman, hayır, kesinlikle gidip halk arasında hükmetmeni istiyorum, dedi. İbni Ömer, acele etme, ben Allah'ın Resulünden kim Allah'a sığınırsa o tam bir sığınak bulmuştur, diye duydum. Hazreti Osman, evet, Hazreti Peygamber bunu söyledi, deyince İbni Ömer, ben kadı olmaktan Allah'a sığınıyorum, dedi. Hazreti Osman, sen niçin kadı olmuyorsun? Oysa senin baban hükmetti, dedi. İbni Ömer, Hazreti Peygamber'in kim kadı olur da bilmeden hükmederse cehennem ehlinden olur, dediğini duydum. Durum böyle olunca ben kadılıktan ne umayım, dedi. Abdullah İbni Ömer şöyle anlatıyor. Hazreti Osman beni kadı olmaya zorladı. Ben de bunu kabul etmedim. Ve Hazreti Peygamber'den kadılar üç sınıftır. Birisi kurtulur. İki sınıfı cehennemdedir. Zulümle veya arzusuyla hükmeden helak olur. Hak ile hükmedense kurtulur buyurduğunu işittim, dedim. Hazreti Ali ile Muaviye'nin Dûmetül Cendel'de bir araya geldiklerinde müminlerin annesi Hafsa bana, Allah'ın ümmeti Muhammed arasında ıslah edeceği bir sulhten geri kalman uygun değildir. Sen peygamberin kayınbiraderi ve Ömer bin Hattab'ın oğlusun, dedi. Bunun üzerine kalkıp Dûmetül Cendel'e gittim. Büyük ve cins bir devenin sırtında oraya gelen Muaviye, kim bu işe tamah eder ve boynunu uzatır, dedi. Ben o günden önce dünyayı arzulamamıştım. Çıkıp ona, seni ve babanı İslam'a sokuncaya kadar vuran ve sizi zorla bu dine sokan kimse buna göz diker diyeyim, dedi. Fakat cennet ve cennet nimetlerini hatırladım.
ve bunları söylemekten vazgeçtim.

İbni Ömer şöyle anlatıyor. Ali ile Muaviye bir araya geldiklerinde Muaviye ayağa kalkıp "Bu hilafete benden daha müstahak olan kim vardır?" diye sordu. Ben de kalkıp "Sen ve baban kafir olduğunuz için size vuran kimseler sizden daha müstahaktırlar" demeye hazırlandım. Fakat sözümün yanlış anlaşılarak "Hilafeti benim istediğimi sanacaklar" diye söylemedim.

Ziyad, İmran bin Husayn'ı Horasan'a vali olarak göndermek istedi. İmran bu teklifi kabul etmedi. İmran'ın arkadaşları Horasan valiliğini kabul etmediği için kendisini kınadılar. İmran, Allah'a yemin ederim ki ben onun hararetinden kavrulurken onlar da onun serinliğinde sefa sürsünler istemiyorum. Düşmanla karşılaştığım sırada Ziyad'dan bana mektup gelmesinden korkarım. Çünkü onun emrini yerine getirirsem helak olurum. Onun emrini yerine getirmesem boynum vurulur dedi. Ziyad da Hakem bin Amr el-Gıfari'yi Horasan'a vali tayin etti. Hakem de onun emrini yerine getirdi. İmran, bana hakemi çağıracak birisi yok mu dedi. Birisi gidip hakemi çağırdı. Hakem gelince İmran ona, Hazreti Peygamber'in Allah'a isyan yolunda hiç kimseye itaat edilmez dediğini duymadın mı dedi. Hakem, evet duydum dedi. Bunun üzerine İmran, elhamdülillah veya Allahu Ekber dedi. Ziyad, hakemi bir ordunun başına kumandan tayin etti. İmran bin Husayn hakeme geldi. Halkın arasında onunla buluştu. Hakeme, niçin geldiğimi biliyor musun diye sordu. Hakem, niçin geldin deyince İmran ona, adamın biri amirinin emri üzerine kendini ateşe atmak isterken yanındakiler ona engel olmuşlardı. Hazreti Peygamber bunu duyunca, eğer kendini ateşe atsaydı hem kendisini hem de emiri cehenneme gireceklerdi. Çünkü Allah'a isyan yolunda kullara itaat edilmez buyurdu. Sen bunu hatırlıyor musun dedi. Hakem, hatırlıyorum deyince de ben sadece bu olayı sana hatırlatmak için gelmiştim dedi.

Hazreti Peygamber Halid bin Velid bin Mughire el-Mahsumi'yi bir askeri birliğin başında kumandan olarak gönderdi. Aynı birlikte Ammar bin Yasir de er olarak bulunuyordu. Bu askeri birlik yola çıktı. Sabahleyin hücum etmek istedikleri kavme yaklaştılar. Gecenin bir saatinde konakladılar. Kabile halkı durumdan haberdar olup kaçtılar. Yalnız onlardan bir kişi kaldı. Kendisi ve aile efradı iman etmişti. Bundan dolayı kaçmaya gerek duymadılar. Adam ailesine, "Siz durun, ben bir yere kadar gidip geleceğim," dedi ve Ammar bin Yasir'e gelerek, "Ey Ebu Yakazan, ben ve ailem daha önce Müslüman olmuştuk. Bunun bana bir yararı olur mu?" dedi. Ammar da, "Sen yerinde kal, kimse sana karışamaz," dedi. Adam dönüp evine gitti. Sabahleyin Halid bin Velid köye baskın yaptı. Fakat köyde hiç kimseyi bulamadı. Yalnız Müslüman olduğu için kaçmayan aile kalmıştı. Halid onları yakaladı. Ammar Halid'e, "Sen bunlara karışamazsın. Çünkü bunlar daha önce Müslüman olmuşlardır," dedi. Halid, "Sen bu işe ne karışıyorsun? Amir benim. Benden izinsiz kimseye eman veremezsin," dedi. Ammar da, "Evet, amir sensin. Ama ben de eman verebilirim. Zaten ben eman vermeseydim, diğerleri gibi onlar da kaçabilirdi. Ben onlara, yerinizde kalın dediğim için kaçmadılar," dedi. Bunun üzerine birbirleriyle çekiştiler. Birbirlerine ağır ve çirkin sözler söylediler. Medine'ye dönünce Ammar olayı Hazreti Peygamber'e anlattı. Hazreti Peygamber, Ammar'ın eman verebileceğini söyledi ve fakat bundan sonra hiç kimse amirinin izni olmadan kimseye eman vermesin dedi. Bunun üzerine Halid ile Ammar yine birbirine ağır ve çirkin sözler söylediler. Halid Hazreti Peygamber'e, "Ey Allah'ın Resulü, bu köle senin huzurunda bana sövüyor. Eğer sen olmasaydın o bana sövemezdi," dedi. Hazreti Peygamber, "Ey Halid, Ammar'dan vazgeç. Çünkü Ammar'a lanet okuyana Allah lanet eder," dedi. Sonra Ammar kalkıp gitti. Halid bin Velid Ammar'ın peşine düştü. Elbisesine yapıştı, durmadan ona yalvardı. Bunun üzerine Nisa suresinin 59. ayeti nazil oldu.

Zeyd bin Harise ile Mute Savaşı'na giden Müslümanlarla beraber ben de vardım. Bu savaşa katılmak için Yemen'den gelen arkadaşlardan biri de benim yanımdaydı. Kılıcından başka silahı yoktu. Yolda Müslümanlardan birisi bir deve kesti. Yanımdaki arkadaş devenin derisinden bir parça istedi. O da verdi. Deriyi bir kalkan haline getirdi. Sonra Rumlarla karşılaştık. Rumların içinde eğri altından kır bir ata binmiş, silahları da altın işlemeli bir Rum süvarisi vardı. Müslümanları biçip gidiyordu. Benim yanımdaki arkadaş da büyük bir taşın arkasında oturup onu vurmak için fırsat kollamaya başladı. O Rum süvarisi onun yanından geçerken yerinden fırlayarak atının ayağını kesti. Rum süvarisi yere düştü. O da göğsüne çıkıp onu öldürdükten sonra atını, silahını ve eşyalarını aldı. Savaş bittikten sonra Halid bin Velid adam gönderip Rum süvarisinin eşyalarını ondan aldırttı. Ben Halid'e vardım ve "Ey Halid, bilmez misin Allah'ın Resulü öldürene öldürülenin araç ve gereçlerinin verilmesine hükmetmişti" dedim. Halid, "Evet, fakat ben bunu bir kişi için çok görüyorum" dedi. Ben de, "Kesinlikle onun ganimetini kendisine vereceksin veya seni Hazreti Peygamber'e şikayet edeceğim" dedim. Fakat geri vermedi. Hazreti Peygamber'in yanına döndüğümüzde meseleyi anlattım. Hazreti Peygamber, "Ey Halid, bu işi niçin yaptın?" deyince Hazreti Halid, "Ey Allah'ın Resulü, bu kişiye onları çok gördüm" dedi. Hazreti Peygamber de, "Ey Halid, ondan aldıklarını kendisine ver" dedi. Ben de Halid'e, "Ne olduğunu gördün mü?" dedim. Hazreti Peygamber, "Ne var, ne oldu?" diye sordu. Ona aramızda geçen çekişmeyi anlattım. Bunun üzerine Hazreti Peygamber öfkelendi ve, "Ey Halid, geri verme. Benim amir tayin ettiğim kimseyi ne diye rahatsız ediyorsunuz? Sorumluluğu onlar çekiyor, işin kazancını siz görüyorsunuz" dedi.

Hazreti Ömer'e bir miktar mal getirilmişti. O da onu halk arasında dağıtmaya başladı. Halk toplandı. Büyük bir izdiham oldu. Bu sırada Sa'd bin Ebi Vakkas da gelerek kalabalığı ite kaka varıp Hazreti Ömer'in yanına kadar geldi. Onun yaptığını görmüş olan Hazreti Ömer yanına geldiğinde onu kamçılayarak şöyle dedi. Sen Allah'ın yeryüzündeki sultanından çekinip korkmaksızın buraya kadar geldin. Ben seni dövmek suretiyle Allah'ın sultanının senden korkmadığını göstermiş oldum.

Hazreti Peygamber içlerinde Hazreti Ebubekir'le Ömer'in de bulunduğu bir askeri birliğin başına Amr İbnül As'ı getirmişti. Hedefe varılıp da konaklanıldığında Amr İbnül As ateş yakılmamasını emretti. Bunun üzerine Hazreti Ömer öfkelenip ona küfretmeye kalkıştı. Hazreti Ebubekir onu engelleyerek, "Hazreti Peygamber savaşı iyi bilmeseydi Amr'ı başımıza tayin etmezdi," dedi. Bu sözler üzerine Hazreti Ömer yumuşadı.

0: Özel FM uyarıyor. Allah'ın size ne kadar yakın olduğunu biliyor musunuz? Dua, Allah'a ulaşabilmemizin en kolay yoludur. Dua ettiğimizde Allah bize çok yakındır ve bizim fısıltıyla söylediğimiz her sözü işitir, içimizden geçirdiğimiz her düşünceyi bilir. Hayattaki en büyük dostumuz ve dayanağımız O'dur. İşte bu yüzden her şeyi öncelikle Rabbimizden dilemeliyiz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adap temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul.
1: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
2: Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
3: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
0: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
6: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
10: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
11: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
12: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
13: en kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444-50-34 özkonakkuyumcu.com.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
16: Saat 14. 14. Özel FM hayırlı günler diler.
17: Özel FM.
18: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Nebevi Davet Metodu. Programı hazırlayan ve sunan Seyfullah Kartal.
1: Özellik. Hezimet, İslam saflarının eğitimindeki zaaf yüzünden sayıları ordunun çok az bir bölümünü oluştursa bile Müslüman askerlerin istenilen seviyenin daha altında olmasından dolayı gelir. İslami hareketin tağutlarla yapmış olduğu bazı savaşlarda yüz yüze geldiği durumlar bize pek uzak değildir. Müslüman askerlerden birinin muhalefet ederek kendisiyle birlikte olan grubu da yanına alıp yöneticilerine karşı çıkması ve yöneticilerin adıyla içeriye direktifler göndermesi, Hama'da çağın en büyük felaketinin meydana gelmesine ve şehrin tamamının içindekilerle birlikte yok olmasına sebep olmuştur. Yol yordam bilmeyen ve hiçbir şeyden haberi olmayan binlerce kadın, erkek, çoluk çocuk ve savaşçının kurban gittiği bu felaket çok korkunçtur. Şüphesiz bu felaketin söz konusu grubun muhalefetinden başka sebepleri de vardır. Fakat doğrudan doğruya felaketin meydana gelmesini sağlayan sebep takınılan bu tavırdır. Uhud felaketinin ilk sebebinin okçuların takındığı tavır olduğu gibi. Müslümanların kendilerinden dolayı imtihana tabi tutuldukları başarısızlık, çekişme ve dünya sevgisi gibi şeylerin sadece bu muhaliflere has olmadığını söyleyebiliriz. Aslında bu, yöneticiler ve yönetilenlerle birlikte bütün safları kapsayan genel bir durumdur. Bu safların içinde dünyayı isteyenler ve ahireti isteyenler vardır. Netice olarak Allah-u Teala'nın takdiriyle müminlere imtihan olması, Allah'ın müminleri kusurlarından dolayı affetmesi, kafirlerin uğradığı bozguna onların da uğramaması, Allah'ın onlara olan fazlını indirmesi ve onlardan şehitler edinmesi için İnkarcılara karşı müminler hezimete uğramışlardır. Şüphesiz Allah zalimleri sevmez. Uhud'da Allah-u Teala İslam saflarına bu hükmü vermekle beraber müminlerden iki grup arasındaki farkı da açıklamıştır. Kederden sonra bir takımınızı kendinden geçirecek şekilde size huzur ve güven indirdi. Ahireti isteyenler sabrederek cihad ediyorlardı. Allah-u Teala'nın kitabında ve Resulünün hayatında olmasa akılların inanmayacağı bir derecede onların kalplerine huzur ve güven indirdi. Bu güven savaşın ortasında müminleri kendinden geçirecek derecedeydi. Kılıçlar yıldırım gibi her taraftan iniyor, oklar yağmur gibi dökülüyor, müşrik süvarileri saflara hücum ediyordu. Müminlerin kalpleri ise dağlardan daha sabitti. Ebu Talha'nın dediği gibi, Uhud günü başımı kaldırıp etrafa bakınmaya başladım. Müminlerin hepsi tatlı bir uykuyla kendilerinden geçmiş, örtülerinin altında eğiliyorlardı. Ve yine kendisinden başka bir rivayette, Uhud günü bulunduğumuz yerde hepimizi tatlı bir uyku sarmıştı. Kılıcım elimden düşüyor, onu yerden kaldırıyordum. Sonra tekrar düşüyor ve tekrar kaldırıyordum. Diğer grubuysa zaaf ve yılgınlıkları, cahiliyeye dönme raddesine getirmiş ve akidevi düşüncelerine bozukluk girmişti. Oysa bir takımınız da kendi dertlerine düşmüşlerdi. Haksız yere Allah hakkında cahiliye devrinde olduğu gibi inanıyorlar, bu işte bizim bir fikrimiz var mı diyorlardı. Ey Muhammed, de ki, buyruğun hepsi Allah'ındır. Sana açmadıklarını içlerinde gizliyorlar. Bu işte bizim fikrimiz alınsaydı burada öldürülmezdik diyorlar. De ki, evlerinizde olsaydınız, haklarında ölüm yazılı olan kimseler yine de devrilecekleri yere varırlardı. Bu, Allah'ın içinizde olanı denemesi ve kalplerinizde olanı arıtması içindir. Allah, gönüllerde olanı bilir. Âl-i İmran Suresi 154. Ayet. Üçüncü gruba gelince, savaşta dayanamayıp kaçmışlardı. İki topluluğun karşılaştığı gün içinizden yüz çevirenleri yaptıklarının bir kısmından ötürü şeytan yoldan çıkarmak istemişti. Andolsun ki Allah onları affetti. Allah bağışlayandır, halimdir. Ali İmran 156. Allah-u Teala'nın nazil buyurduğu: Ey inananlar! Savaş için ilerlerken inkar edenlerle karşılaştığınızda onlara arkanızı dönmeyin. Tekrar savaşmak için bir tarafa çekilmek veya bir başka topluluğa katılmak maksadı dışında o gün düşmana arkasını dönen kimse Allah katında gazaba uğrar. Onun varacağı yer cehennemdir. Ne kötü bir dönüştür. Enfal suresi 16. ayet. Mealindeki ayetlerin üzerinden daha henüz 2 hatta 1 yıl bile geçmeden arkalarını dönüp kaçmışlardır. Resulullah aleyhisselam savaşın ortasındaydı. Medine'de katılacakları bir Müslüman topluluk da yoktu. Buna rağmen kafirlerin yaptığı baskında karşı karşıya kaldıkları kötü durumdan ötürü Allah onları affetmiştir. Felaketin büyüklüğü, peygamberin ordusunda yüksek iman örnekleri sergileyen şu grupların netice olarak ulaştıkları durumda daha belirgin bir hal almaktadır. 1. Rabbaniler, Rablerine gerçek manada kulluk edenler. Nice peygamberlerin yanında Rabbe kul olmuş pek çok kimse savaşmıştır. Allah yolunda başlarına gelenlerden ötürü gevşememişler, yılmamışlar ve boyun eğmemişlerdi. Allah sabredenleri sever. Dedikleri ancak şuydu: Rabbimiz, günahlarımızı, işimizdeki tutumsuzluğumuzu bize bağışla. Sebatımızı arttır. İnkarcı topluluğa karşı bize yardım et. Ali İmran Suresi 146-147. 2. Kendilerine huzur ve emniyet veren bir uyku inenler. Kederden sonra bir takımınızı kendinden geçirecek şekilde size huzur ve emniyet indirdi. Ali İmran Suresi 154. ayet. 3. Zorluk karşısında sebat edenler. İnsanlar onlara, düşmanımız olan insanlar size karşı bir ordu topladılar. Onlardan korkun dediler. Bu ise onların imanını arttırdı ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler. Bu yüzden kendilerine bir fenalık dokunmadan Allah'tan nimet ve bollukla geri döndüler. Ali İmran Suresi 173-174. 4. Savaşta şehit olanlar. Allah yolunda öldürülenleri ölü sanmayın. Bilakis Rableri katında diridirler. Allah'ın bol nimetinden onlara verdiği şeylerle sevinç içinde rızıklanırlar, arkalarından kendilerine ulaşamayan kimselere kendilerine korku olmadığını ve kendilerinin üzülmeyeceklerini müjdelemek isterler. Ali İmran Suresi 169-171. 5. Yaralarına ve acılarına rağmen Allah'ın ve peygamberin çağrısına uyanlar. Kendilerine yara isabet ettikten sonra Allah'ın ve peygamberin çağrısına koşan müminlere gelince, onlardan işlerini iyi yapanların ve Allah'a karşı gelmekten sakınanların büyük ecri vardır. Ali İmran Suresi 172. ayet. Daha önce sözünü ettiğimiz diğer zayıf örnekleri de bu felaket çok derinden sarsmıştı. Genelde bu felaket safların hepsini ayrı şekillerde etkilemişti. Bu felaketi meydana getirenlerin oluşturmuş olduğu

Uhud Savaşı'ndan sonra Müslümanlarla müşrikler arasında şiirle yapılan bir propaganda savaşı başlamış ve bu propaganda Arap topraklarının her tarafında yapılan toplantılarda ele alınır olmuştu. Ebu Cehil'in Bedir'de hayalini ettiği şey gerçekleştirilmiş, Muhammed hezimete uğratılarak Bedir'in intikamı alınmıştı. Bunun üzerine tam 10 gün çalgılar çalınmış, içkiler içilmiş, develer kesilmiş ve bütün Araplar Muhammed'in akıbetini duyup ondan korkmaz olmuşlardı. Terazinin Kureyş tarafı daha ağır basmış ve Araplar Medine'yi istila etmeyi düşünmeye başlamışlardı. El-Mübar Kefuri bu merhale hakkında şöyle diyor: Uhud'da uğranılan felaketlerin Müslümanların şöhretine çok kötü etkisi olmuştu. Kuvvetleri gitmiş ve kalplerinden heybetleri silinmişti. Müminlerin dış ve içteki sorunları daha da artmıştı. Tehlikeler her yönden Medine'yi çepeçevre sarmıştı. Yahudiler, münafıklar ve bedeviler müminlere karşı düşmanlıklarını apaçık ortaya koymuşlardı. Hepsi de Müslümanlardan intikam almayı düşünüyorlar, hatta onları kökünden silip atmayı umuyorlardı. Müslümanların Uhud Savaşı ile giden kuvvetleri kendilerini belirli bir süre tehlikeye daha yakın hale getirmişti. Fakat Muhammed Aleyhisselam'ın bütün karşı akımları saf dışı eden hikmetli davranışları Müslümanların kaybetmiş oldukları heybetini geri getirmiş ve onlara yeniden şan ve şeref kazandırmıştı. Bu konuda yapmış olduğu ilk şey Hamraul Esed denilen yere kadar yaptığı takip ve kovalama hareketiydi. Bu hareketle ordusunun şöhretini büyük ölçüde korumuş, Yahudiler ve münafıkları dehşete düşürecek derecede heybetlerini ve mevkilerini kazandırmıştır. Sonra bazı manevralar yapmak suretiyle Müslümanlara eski heybetlerini fazlasıyla kazandırmıştır. Gelecek bölümlerde bu örneklerin kısmen de olsa açıklamaları bulunmaktadır. Ebu Seleme komutasında gönderilen Akıncı Birliği Seriye. Uhud felaketinden sonra Müslümanlara karşı ilk baş kaldıranlar Esed İbni Hüzeyme oğullarıydı. Medine istihbaratının naklettiği bilgilere göre Hüveylid oğlu Talha ve Seleme kendilerine itaat eden milletleriyle beraber harekete geçip Esed İbni Hüzeyme oğullarını Resulullah Aleyhisselam'a karşı savaşa davet etmişlerdi. Bu haberi alan Resulullah Aleyhisselam derhal muhacirler ve ensardan oluşan 150 savaşçıdan müteşekkil bir akıncı birliğini Esed İbni Hüzeyme oğullarının üstüne gönderdi. Bu birliğin başına Ebu Seleme'yi komutan tayin edip sancağı kendisine bağladı. Ebu Seleme, Esed İbni Hüzeyme oğullarını saldırılarına başlamadan önce kendi yurtlarında baskına uğrattı. Savaş yapmaksızın dağıldılar. Müslümanlar sayıları epeyce olan deve ve koyun sürülerini ganimet alarak sağ salim Medine'ye döndüler. Hiçbir mukavemetle karşılaşmamışlardı. Bu birliğin gönderilmesi Hicret'in 4. yılında Muharrem ayının hilalinin görüldüğü güne rastlamaktadır. Yani vakıayla Uhud Savaşı arasında sadece 2,5 ay vardır. Abdullah İbni Enis komutasında gönderilen Akıncı Birliği. Yine Hicret'in 4. yılı Muharrem ayının Perşembe gününde Medine istihbaratı, Halid İbni Süfyan Hezeli'nin Müslümanlara karşı savaşmak için ordu topladığı haberini getirdi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam bu hareketi bastırmak için Abdullah İbni Enis komutasında bir akıncı birliği gönderdi. Reci vakası. Aynı yılın Safer ayında, yani Hicret'in 4. yılında Adal ve Karre kabilelerinden bir heyet Resulullah Aleyhisselam'a gelerek kendilerinin Müslüman olmak istediklerini, kabilelerine din ve Kur'an okumayı öğretmek için bazı muallimler gönderilmesini rica ettiler. Resulullah Aleyhisselam onlarla birlikte 6 muallim gönderdi. İbn İshak'ın kavline göre Buhari'nin rivayetinde 10 muallim olarak belirtilmiştir. Muallimler bu heyetle birlikte yola koyuldular. Reci denilen yere geldiklerinde, ki Reci Hicaz tarafında Rabi ile Cidde arasında Hüzeyl kabilesi yurdunda bir suyun adıdır, bu kabile halkı Müslüman muallimlere

0: yerleşlik edip onları öldürmek için Huzeyl kabilesinden Lehyan oğulları denilen bir grubu yardıma çağırdı. Yapılan kalleşliği anlayan Müslümanlar taşlık ve yüksek bir araziye sığındılar. Müşrikler 100 okçuyla birlikte izlerini takip ederek onları bu arazide kuşattılar ve onlara "Eğer yanımıza inip teslim olursanız hiçbirinizi öldürmeyeceğimize söz verip and içiyoruz." dediler. Asım İbni Sabit radıyallahu anh teslim olmayı reddederek diğer arkadaşlarıyla beraber onlara karşı savaştı. Müslümanlardan 7 kişi okçular tarafından şehit edildi. Geriye Hubeyb İbni Adi radıyallahu anh, Zeyd İbni Desine radıyallahu anh ve üçüncü bir şahıs daha kaldı. Müşrikler ikinci bir kez teslim olmalarını isteyip kendilerine bir şey yapmayacaklarına dair söz verdiler. Fakat sözlerinde durmayıp onları yayların kirişleriyle bağladılar. Üçüncü sahabi, "Bize kalleşlik yaptınız" diyerek kendileriyle beraber gitmemekte direndi. Sürüklemek suretiyle işkenceye tabi tutup eğer kendileriyle giderse tedavi edileceğini söylediler. Kabul etmeyince onu da öldürdüler. Hubeyb ile Zeyd'i de Mekke'ye götürüp sattılar. Bu sahabiler Mekke'de çarmıha gerilerek şehit edilmişlerdir. Bir Maune vakası. Reci felaketinin olduğu aynı ayda Bir Maune vakası diye bilinen birincisinden daha şiddetli ve korkunç bir felaket daha olmuştur. Bu vakanın özeti şöyledir. Mülaibul Esinne lakabıyla meşhur Ebu Bera Amir İbni Malik Medine'ye gelip Resulullah Aleyhisselam'la görüşmüştü. Dipnot: Mülaibul Esinne kelimesinin tam tercemesi şudur. Esinne kelimesi Sinan kelimesinin çoğuludur ve mızrağın demir ucu anlamına gelir. Bu lakabı da mızrak oyuncusu şeklinde tercüme edebiliriz. Bu görüşme esnasında Resulullah Aleyhisselam kendisini İslam'a davet etti. Amir açıktan açığa İslam'ı kabul etmemiş fakat az da olsa meyletmekten geri kalmamıştı. Bu görüşmenin neticesinde Amir'in Resulullah Aleyhisselam'a "Ey Allah'ın elçisi, Necid ahalisinin yanına ashabını gönderip onları dine davet edersen umarım ki sana tabi olurlar" demesi üzerine Resulullah Aleyhisselam cevaben "Necid ahalisinin ashabıma kötülük etmelerinden korkarım" demiş. Ebu Bera da "Kimleri gönderirsen ben onları ahit ve zimmetime alırım" diye cevap vermişti. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam İbn İshak'ın kavline göre 40, Buhari'ye göre 70 kişiyi onunla beraber göndererek başlarına Münzir İbni Amr'ı tayin etti. Bu 70 kişi en seçkin Müslümanlardan ve kurralardan oluşmaktaydı. Gündüzleri odun toplayıp bunları satarak Suffe ehline yiyecek satın alıyorlar, geceleri de Kur'an okuyup gece namazlarını kılıyorlardı. Bu heyet yola koyuldu ve nihayet Bir Maune'ye, yani Maune kuyusuna vardılar. Maune kuyusuna varınca Ümmü Süleym'in kardeşi Haram İbni Milhan'ı Peygamber Efendimizin mektubuyla Allah düşmanı Amir İbni Tufeyl'e gönderdiler. Çünkü o günlerde Amir oğullarının reisi Ebu Bera vefat etmişti. Bu cihetle İbni Milhan Resulullah Aleyhisselam'ın mektubunu Ebu Bera'nın kardeşinin oğlu olan Amir İbni Tufeyl'e verdi. Amir mektuba bile bakmadan adamlarından birine işaret ederek İbn Milhan'ın arkasından mızraklattı. Mızrak sırtından girip göğsünden çıkmıştı. Bu ölüm darbesi üzerine İbn Milhan göğsünden fışkıran kanlara ellerini bulayıp yüzüne ve başına sürerek "Allah büyüktür. Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki ben kazandım" diye haykırdı. Sonra bu Allah düşmanı Müslümanların hepsini mızraklamak için kendi kavmi olan Amir oğullarını yardıma çağırdı. Onlar da "Biz Ebu Bera'nın Müslümanlara olan ahdini bozmayız" diyerek kendisine katılmadılar. Bunun üzerine İbni Tufeyl, Süleym oğullarına mensup Usayye, Reil, Zekvan ve Lihyan aşiretlerini yardıma çağırdı. Bunlar icabet ederek Resulullah Aleyhisselam'ın ashabını kuşattılar. Ashab-ı kiram savaşmaktan başka çare kalmadığını görünce kılıçlarına sarılıp hepsi de şehit düşünceye kadar çarpıştılar. İçlerinden sadece Kâb İbni Zeyd ölü zannedilerek bırakılmıştı. Daha sonra cesetlerin arasından kalkarak kurtulmuş, Hendek Savaşı'na kadar yaşamış ve Hendek'te şehit düşmüştür. Sonra Amr İbni Umeyye Damri Resulullah Aleyhisselam'ın yanına gelerek kendisine Müslümanların en faziletlilerinden 70 kişinin öldürüldüğü bu korkunç felaketi bildirmişti. Bu büyük felaket Uhud felaketini hatırlatmıştır. Ancak Uhud şehitleri meydan savaşında gitmişler, bunlarsa alçakça bir kalleşliğin kurbanı olmuşlardı. Resulullah Aleyhisselam birbirinden ancak birkaç gün sonra vuku bulan Reci felaketiyle bu felakete çok şiddetli bir şekilde üzülmüş ve bu üzüntüsünden dolayı ashabını kalleşçe katleden bu kabilelere beddua etmiştir. Dipnot: El-Vakidi, Reci ve Bir-i Maune şehitlerinin haberinin Resulullah'a aynı gecede söylendiğini zikretmiştir. Nadir oğullarının kalleşliği. Dipnot: Nadir oğulları gazvesi hicretin 4. yılında Rabiul Evvel ayında vuku bulmuştur. Yahudilerin İslam'a ve Müslümanlara karşı ne kadar kin beslediklerini daha önce de belirtmiştik. Fakat Uhud vakasından sonra daha da cesaretlenip açıkça düşmanlık ve kalleşliklerini ortaya koymaya başladılar. Münafıklar ve Mekke ahalisinden oluşan müşriklerle gizlice temasa geçerek Müslümanların aleyhine çalışmaya başladılar. Resulullah Aleyhisselam Yahudilerin bütün bu faaliyetlerine karşı sabretti, fakat Yahudiler Reci ve Bir-i Maune vakalarından sonra daha da cesaretlenip Resulullah Aleyhisselam'ı öldürmeyi hedefleyen bir entrika düzenlediler. Bu entrikaya gelince Resulullah Aleyhisselam ashabından bir grupla beraber Amr İbni Umeyye Eddamri'nin öldürmüş olduğu iki kilabinin diyetine yardımcı olmaları için Yahudilerle konuşmaya gitmişti. Yahudilerle yapılan sözleşmenin bentlerine göre Yahudilerin bu yardımı yapması gerekiyordu. Yahudiler: "Pekala ey Ebal Kasım, yardımcı oluruz. Senin işini görene kadar şurada oturup bekle," dediler. Resulullah Aleyhisselam Yahudilerin vaatlerini yerine getirmelerini beklemek için bir evin duvarının dibine oturdu. Resulullah Aleyhisselam'ın beraberinde bulunan Ebu Bekir, Ömer, Ali ve bir grup sahabi de onunla birlikte oturdular. Yahudiler yalnız kalınca şeytan kendilerine yazılmış olan belayı onlara güzel gösterdi ve Resulullah Aleyhisselam'ı öldürmek için bir plan kurdular. İçimizden kim bu kayayı alarak yukarı tırmanır ve onu Muhammed'in kafasına atarak başını ezer, diye sordular. İçlerinden en kötüsü olan Amr İbni Cihaş, "Ben yaparım," diye cevap verdi. Selam İbni Mişken, "Sakın böyle bir şey yapmayın. Yemin ederim ki Allah sizin niyetinizi ona bildirir. Bu yaptığınız bizimle onlar arasındaki ahdi bozmak demektir," dedi. Fakat onlar bu sözlere kulak asmayıp planlarını uygulamaya kesin kes karar verdiler. Necid Gazvesi. Dipnot: Necid Gazvesi Rabi'us Sani veya Cemaziyel Evvel aylarına rastlamaktaydı. Resulullah Aleyhisselam söz konusu olan gaddarları, Uhud Harbi'nden sonra Müslümanlara eziyet eden Bedevileri terbiye etmeye başlamadan önce Medine istihbaratı Gatafan kabilesinden Salebe ve Muharib oğullarından oluşan Bedevi Arapların ordu topladıkları haberini Resulullah Aleyhisselam'a bildirdi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir orduyla birlikte çıkarak Necid çöllerine geçti ve Müslümanlara bir daha kötülük etmemelerini sağlamak için Bedevilerin kalplerine korku saldı. Yağmacılık ve çapulculukla ün salmış olan bu Bedevi Araplar Müslümanların gelişini duyar duymaz korkularından dağların tepelerine çekildiler. Müslümanlar bu yağmacı kabileleri bu şekilde korkuttuktan sonra güven içinde Medine'ye geri döndüler.
1: Dinlemekte olduğunuz program reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
4: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
5: Marka patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
6: Enes duşakabin sistemleri, estetik ve kullanışlı duşakabin modellerimizle Zeytinburnu'nda hizmetinizdeyiz. 0536 781 73 08.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
8: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
11: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
12: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
13: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
14: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
15: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
16: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
17: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
18: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
19: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
20: Reklamları dinlediniz.
21: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
0: İkinci Bedir Gazvesi. Hicretin 4. yılı Şaban ayında Resulullah Aleyhisselam müşriklerle karşılaşmak üzere 1500 kişilik bir orduyla harekete geçti. Orduda süvari olarak 10 atlı bulunuyordu. Ordunun sancağını Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh taşımaktaydı. Resulullah Aleyhisselam Medine'ye emir olarak Abdullah İbni Revaha'yı bırakmıştı. Ordu Bedir'e kadar geldi ve orada müşrikleri beklemeye başladılar. Karşı taraftan da Ebu Süfyan müşriklerden 2000 kişilik bir orduyla harekete geçti, yanlarında 50 kadar süvari vardı. Mekke'den birkaç kilometre uzaklıktaki Merruz Zahran'a kadar geldiler ve Mecenne'de, o taraflarda bir suyun adı, konakladılar. Ebu Süfyan daha ileri gitmeye cesaret edemeyip geri dönmeye karar verdi. Orduda bulunanlara, "Ey Kureyş ahalisi, sizin için ancak ağaçlarınızın meyve verdiği ve bol bol süt içtiğiniz bolluk yılları hayırlıdır. Bu yılsa kuraktır, bize hayır getirmez. Onun için ben geri dönüyorum, siz de dönün," dedi. Görülüyor ki korku ve Müslümanların heybeti müşrik ordusunun genelini sarmıştı. Onun için Müslümanlarla karşılaşmaya cesaret edemeden geri döndüler. Müslümanlara gelince Bedir'de 8 gün kalarak düşmanın gelmesini beklediler. Beraberlerinde getirmiş oldukları ticaret mallarını satıp 1 dirheme karşı 2 dirhem kar ettikten sonra Medine'ye döndüler. İpler artık Müslümanların elindeydi. Kalplere heybetleri yerleşmiş ve duruma hakim olmuşlardı. Dûmetul Cendel Gazvesi. Resulullah Aleyhisselam Bedir'den döndükten sonra bölgede huzurlu ve güvenli bir ortam oluşmuştu. Devletin temelleri iyice sağlamlaşmıştı. Genel olarak bölgede duruma Müslümanların hakim olması, bütün dost ve düşmanların bunu resmen kabul etmesi için Müslümanlar artık Arap topraklarının en uzak sınırlarına kadar yönelmeye hazırdılar. İkinci Bedir'den sonra Resulullah Aleyhisselam Medine'de 6 ay kaldı. Sonra Şam yakınlarında Dûmetul Cendel havalisindeki kabilelerin yol kesicilik yapıp oradan geçenleri yağmaladıkları ve büyük bir ordu toplayıp Medine'ye hücum etmek istedikleri haberleri gelmeye başladı. Resulullah Aleyhisselam Medine'ye emir olarak Siba İbni Arfeta El-Gıfari'yi bırakarak hicretin 5. yılında Rabiul Evvel ayının son 5 gününde Müslümanlardan 1000 kişilik bir kuvvetle harekete geçti. Azre oğullarından Mezkür denilen bir adamı yolda rehberlik yapmak üzere yanına aldı. Düşmanları faka bastırmak için geceleri yürüyor, gündüzleri ise pusuya yatıp konaklıyorlardı. Dûmetul Cendel'e yaklaştıklarında düşmanların savuşup gitmiş olduğunu gördüler. Sürülerine ve çobanlarına hücum ettiler. Kaçanlar kurtulmuş, kaçamayanlarsa öldürülmüştü. Ahzab Gazvesi, Hendek Savaşı. Dipnot. Ahzab, Hizb'in çoğuludur. Hizb, herhangi bir insan topluluğuna veya bir kişinin emrine itaat eden gruplara denir. Bu gazvede Yahudiler, müşrikler ve bütün Arap kabileleri Müslümanların aleyhine harekete geçtikleri için bu harbe Ahzab adı verilmiştir. Kureyş, Kinane ve Tuhame ahalisinden olan müttefikleri Ebu Süfyan'ın komutasında 4000 kişilik bir kuvvetle güneyden harekete geçtiler. Merruz Zahran'da Süleyman oğulları da kendilerine katıldı. Doğudan da Gatafan kabileleri harekete geçti. Bütün bu hizbler, gruplar kararlaştırmış oldukları bir vakitte Medine'ye doğru yöneldiler. Birkaç gün sonra Medine etrafında tam 10 bin savaşçıdan oluşan büyük bir ordu toplanmıştı. Belki de bu ordunun sayısı kadın, çocuk, genç, ihtiyar, bütün Medine halkından daha fazlaydı. Eğer bu hizbler ve bu askerler Medine surlarına ansızın ulaşmış olsalardı, Medine'deki İslam varlığına olan tehlikeleri ölçülemeyecek derecede büyük olabilir, belki de Müslümanları topyekün ortadan kaldırabilirlerdi. Müşriklerin oluşturduğu bu büyük ordu Medine önlerine varınca Resulullah Aleyhisselam alelacele Yüksek Şura Meclisi'ni toplayarak Medine'yi savunma konusunu ele aldı. Komutanla Şura heyeti arasında geçen münakaşalardan sonra yüce sahabi Selman-ı Farisi radıyallahu anh'in takdim ettiği karar üzerine ittifaka varıldı. Selman radıyallahu anh Resulullah Aleyhisselam'a "Ya Resulallah, biz Fars topraklarında kuşatmaya maruz kaldığımız zaman hendekler kazmak suretiyle savunma yapardık" demişti. Bu plan Arapların daha önce hiç görmedikleri bir uygulamaydı. Resulullah Aleyhisselam derhal bu planı uygulamaya koydu. Her 10 kişiye 40 zira boyunda bir hendek kazmaları üzerine görev verdi. Müşrikler kızgın bir şekilde hendeğin etrafında dönüyor ve hendeği aşmak için zayıf bir nokta bulmaya çalışıyorlardı. Müslümanlar da müşriklerin hareketlerini çok dikkatli bir şekilde izliyorlar, hendeğe yaklaşmaya cüret edememeleri, hendeği aşamamaları veya hendeğe toprak doldurup geçebilecekleri bir köprü oluşturmamaları için onları ok yağmuruna tutuyorlardı. Kuşatmanın bazı günlerinde müşrikler hendeği aşmak ve topraktan bir köprü oluşturmak için çok büyük bir gayret gösterdiler. Fakat Müslümanlar şanlı bir mücadele örneği verip müşrikleri ok yağmuruna tutarak onların bu girişimlerini boşa çıkardılar. Bu şiddetli mücadelenin gerektirdiği uğraştan dolayı Resulullah Aleyhisselam'ın ve Müslümanların bazı namazları kazaya kalmıştı. Resulullah Aleyhisselam bu namazların geçmesinden dolayı büyük üzüntü duymuş ve müşriklere beddua etmiştir. Buhari'nin rivayetinde Resulullah Aleyhisselam'ın Hendek günü şöyle beddua ettiği belirtilmektedir. Allah düşmanların hayatta evlerine, ölünce de mezarlarına ateş doldursun. Bize ikindi namazını unutturdular. En sonunda güneş de battı. İmam Ahmed'in ve Şafii'nin müsnedinde müşriklerin Müslümanları öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarından alıkoyduğu ve bunların hepsinin birden kaza edildiği söylenmektedir. Bu konu hakkında Nevevi, bu rivayetlerin hepsini bir araya getirdiğimizde Hendek vakasının birkaç gün sürdüğünü ve namazların hepsinin aynı günde değil de bazılarının bazı günlerde, diğerlerinin de diğer günlerde kaçırıldığını görürüz demiştir. Buradan da anlaşılacağı gibi müşriklerin hendeğe geçme çabaları ve Müslümanların savunmaları günlerce devam etmiştir. İki ordunun arasında büyük bir hendek olduğu için doğrudan doğruya kanlı bir savaş meydana gelmemiş, savaş sadece karşılıklı atışlarla sınırlı kalmıştır. Müslümanlar cephede bu zorluklara karşı mücadele ederken hile ve entrika ejderhası yuvasında oynaşarak Müslümanların vücutlarına zehrini akıtmak istiyordu. Nadir oğullarının büyük canisi Huyey hemen Kureyza oğullarının diyarına doğru yola koyularak Kureyza oğullarının efendisi ve sözleşmelerini yapan kişi olan Kâb İbni Esed'in yanına gelmişti. Huyey her türlü yolu deneyerek Kâb'ın aklını çelmişti. Böylece Kâb İbni Esed de Müslümanlarla aralarında olan ahdi bozmuş ve Müslümanlara karşı müşriklerle beraber harbe girmişti. Bu durum Müslümanları çok güç bir duruma sokmuştu. Çünkü kendilerini Kureyza oğullarının arkadan vuracakları bir darbeye karşı koruyacak hiçbir engel yoktu. Aksine önlerinde hiçbir zaman boş bırakmaya gelmeyecek büyük bir ordu vardı. Kadınları ve çocukları da hiçbir koruma ve sığınakları olmaksızın bu kalleşlerin çok yakınında bulunuyorlardı. Allah-u Teala'nın "Gözler dönmüştü, yürekler ağızlara gelmişti ve Allah hakkında çeşitli tahminlerde bulunuyordunuz" kavliyle belirttiği bir hale gelinmişti. İşte orada inananlar denenmiş ve çok şiddetli bir sarsıntıya uğramışlardı. Bazı münafıklar yine ortalığı karıştırmaya başlamış ve Muhammed bize Kisra ve Kayser'in hazinelerini alacağımızı vaat ediyor. Halbuki bugün içimizden hiç kimse abdest bozmaya giderken bile kendinden emin olamıyor şeklinde konuşmaya başlamışlardı. Resulullah Aleyhisselam'a gelince, Kureyza oğullarının da kalleştiğinden sonra örtüsüne bürünerek uzun bir süre uzanmıştı. Bu arada Müslümanların üzerindeki bela daha da artmıştı. Sonra ümit dolu bir vaziyette kalkarak, "Allah büyüktür. Ey Müslümanlar, size Allah'ın fetih ve nusretini müjdeliyorum," dedi. Sonra içinde bulundukları durumu değerlendirerek plan yapmaya başladı. Dipnot: Resulullah Aleyhisselam'ın katında mesele ümit veya ümitsizlik meselesi değildir. Mesele sadece Allah'a karşı olan sonsuz güvenidir. Söz konusu durum, savaşa kesin netice getirecek bir plan veya Allah'tan gelecek bir vahiy içindir. Büyük Allamemiz Mübarek Furi'nin bu durumun değerlendirmesini bu şekilde görmesini temenni ederdik. En doğru olan iki rivayete göre Hendek gazvesi Hicri 5. yılın Şevval ayında meydana gelmişti. Müşrikler Resulullah Aleyhisselam'ı ve Müslümanları bir ay veya bir aya yakın bir süre kuşatma altında tutmuşlardı. Ahzab savaşı bir zarar-ziyan savaşı olmaktan ziyade bir sinir savaşıdır. Bu savaşta şiddetli bir çarpışma geçmemiştir. Ancak bu savaş İslam tarihinde müşriklerin başarısızlığıyla sonuçlanan ve kesin sonuç veren savaşların en önemlisidir. Bu savaş Arap kuvvetlerinden hiçbirinin Medine'de gelişmekte olan bu küçük kuvveti ortadan kaldırabilecek gücü olmadığını göstermiştir. Çünkü Araplar hiçbir zaman Ahzab Savaşı'nda toplamış oldukları kuvvet kadar bir kuvvet toplamaya kadir değillerdi. Bundan dolayıdır ki Resulullah Aleyhisselam Allah-u Teala Medine'den Hizipleri def ettiği zaman, "Artık bundan böyle biz Kureyş'e savaş açacağız. Onlar bize karşı savaş açamayacaklar. Biz onların üzerine sefer edeceğiz," demiştir. Dipnot: Bu güzel özeti büyük alim Mübarek Furi'nin 325-351. Sayfalarından aldık. Bu bölüm bu mevzu hakkında yazılan en ayrıntılı ve en güvenilir yazıdır. Cenab-ı Allah bizim ve tüm Müslümanlar için hayırlı olmasını nasip etsin.

Nebevi Davet Metodu. Programı hazırlayan ve sunan Seyfullah Kartal.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafikte en büyük ceza kazadır.
0: Özel efendim. 103.2

0: Özel FM uyarıyor. Hangi şart ve durumda bulunursanız bulunun, İslam'ı yaşamaya, tebliğ etmeye, bütün imkanlarınızı kullanarak gayret edin. Sakın dininizden taviz vermeyin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020
6: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61
7: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
8: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik 0506 680 4564.
9: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
10: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
11: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
12: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
14: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
15: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
16: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 15. 15. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. Muhterem müminler, birlikte Furkan suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 62. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de 62. ayeti kerimesinden itibaren surenin sonuna kadar tanımış olacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi, inşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, bu imanlarımızı yarınki hayatımızda pratize etmek üzere, amele dönüştürmek üzere ciddi bir çabanın, ciddi bir gayretin içine inşallah gireceğiz. Furkan suresinin 62. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يَذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُورًا. O Allah ki geceyi ve gündüzü ard arda peş peşe getiriyor. لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يَذَّكَّرَ Zikretmek, ibret almak, ders almak, program yapmak isteyen kimseler için ev erade şükura yahut da şükretmek, Allah'a teşekkür etmek, Allah'a kulluğa yönelmek isteyen kimseler için Allah bu iki ayetini peş peşe ard arda getiriyor. Bir santim bile şaşmadan gece gündüzü, gündüz de geceyi takip ediyor. Gecenin boynundaki ipin ucu da Allah'ın elinde, gündüzün boynundaki ipin ucu da Allah'ın elinde. Gece Allah'ı dinliyor, gündüz Allah'ı dinliyor. Şu anda gecedesiniz, çatlasanız patlasanız da gündüzü getiremezsiniz. Gündüzünde çatlasanız patlasanız da ne yaparsanız yapın, geceyi getiremezsiniz. Gece ve gündüz Allah'ın iki ayetidir. Gece ve gündüz Allah'ın bize iki nimetidir. Düşünün, sürekli gece olsaydı, hiç gündüz olmasaydı hayatınız nice olurdu? Ya da sürekli gündüz olsaydı, hiç gece olmasaydı hayatınız nice olurdu, hiç düşündünüz mü? Gündüz ayrı bir nimet, gece ayrı bir nimet. Rabbimiz bu ayetleri üzerinde düşünmemizi, bu ayetleri üzerinde tefekkür edip kafa yormamızı, bu ayetlerine tutuna tutuna Rabbimize sevgiyle, saygıyla dolup taşmamızı, ona şükretmemizi, ona kulluğa yönelmemizi, onun istediği bir hayatı yaşamaya yönelmemizi istemektedir. İbret almak isteyen ve şükretmek isteyen kullarına Allah gece ve gündüz isimli iki ayetini sunuveriyor. Fakat maalesef biz şu anda öyle bir hayatın mahkumu olduk ki ne geceden haberimiz var, ne gündüzden, ne aydan, ne güneşten, ne yıldızdan, bunların hiçbirisinden haberimiz yok, Allah korusun. Bundan sonra Rabbimiz ''Ve'ibadurrahman'' diye, Rahman'ın kulları diye bir bölüm anlatacak.
Gerçi göklerde ve yerde canlı ve cansız ne varsa hepsi aslında Rahman'ın kuludur, Allah'ın kuludur ama burada Allah'ın özel kulları anlatılacak. Allah'ın has kulları, Allah'ın yiğit kulları, Allah'ın kesin cennetlik kullarının özellikleri anlatılacak. İnşallah burada anlatılacak özellikleri biz de üzerimizde taşıyalım. Biz de Rahman'ın yiğit kullarından olmaya çalışalım. Allah'ın has kullarının sınıfına biz de inşallah girmeye çalışalım. Neymiş Allah'ın has kullarının özellikleri? Bakın Rabbimiz şöylece o cennetlik kullarının, has kullarının özelliklerini bize anlatıyor. اَلَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنَا O Allah'ın değerli kulları, Allah'ın has kulları yeryüzünde hevnen yürürler. Bakın onların birinci özelliği şuymuş, onlar yeryüzünde hevnen yürürler. Ne demek hevnen yürümek? Bunun birkaç anlamı var. İnşallah ben ağır ağır demeye çalışayım. Hevnen yürümek, bir kişi yola eğer Allah dedi diye çıkmışsa, Allah istedi diye yola çıkmış, Allah adına yolda yürümeye başlamışsa, işte o kişinin yürüyüşü hevnen bir yürüyüştür. Ne demek bu? Adamı yolda durdurup sorsanız, hayrola nereye kardeş diye, o der ki, az evvel Kur'an'ın başındaydım, Rabbimle istişare ediyordum, Rabbim bana bir emir verdi, ben şu anda onun git dediği yere gidiyorum der. Mesela nasıl? Mesela namaz kılmak üzere evinden mescide doğru yürüyen bir kişinin yürüyüşü hevnen bir yürüyüştür. Çünkü o yürüyüşü ondan Allah istemiştir. O kişi Allah'ın git dediği yere gitmektedir. Veya mesela iki küs Müslümanı barıştırmak üzere evinden çıkıp yürüyen bir Müslümanın yürüyüşü hevnen bir yürüyüştür. Helalinden rızık kazanmak üzere yürüyen bir Müslümanın yürüyüşü hevnen bir yürüyüştür. Ya da insanlara Kur'an sünnet anlatmak üzere, insanlara vahyi duyurmak üzere evinden çıkan bir Müslümanın yürüyüşü hevnen bir yürüyüştür. Ben şuraya gelirken hevnen yürüdüm. Sizler de Allah'ın ayetlerini öğrenme maksadıyla evlerinizden çıkıp buraya kadar yürürken hevnen bir yürüyüşü icra ettiniz. Yine mesela Allah'ın dinine aboneler yapmak üzere, cennete üyeler kazandırmak üzere, yani insanların dirilişine sebep olmak üzere cihada çıkan bir Müslümanın, savaşa çıkan bir Müslümanın yürüyüşü hevnen bir yürüyüştür. Allah git dediği için gidiyor, Allah yürü dediği için yürüyor. O Müslümanın yürüyüşü de hevnen bir yürüyüştür. Hevnen kelimesinin bir ikinci manasını söyleyeyim. Cılız, hasta, ölesek bir yürüyüş değil ama kaba, sapa, sert, gururlu, kibirli, çevresine çalım satarak, hava atarak bir yürüyüş de değil, bu ikisinin arasında ölçülü bir yürüyüş. Bakın bir defasında Hazreti Ömer Efendimiz bir genç gördü, ölesek bir yürüyüş sergiliyordu, sanki hastaymış gibi, ölecekmiş gibi. Ömer Efendimiz

İkisinin arasında ölçülü bir yürüyüş istiyor Allah bizden. İşte İbadurrahman böyle yürürmüş. Yani yollarından emin, dinlerinden emin, vakarla yürüyen müminlerin yürüyüşü, yolda selam vererek yürüyen müminin yürüyüşü, yolda Müslümanlara eziyet veren bir şeyler görmüşse onları kaldırarak yürüyen bir müminin yürüyüşü, yolda emri bil maruf ve nehy anil münker yaparak yürüyen bir müminin yürüyüşü, işte hevnen bir yürüyüştür. Allah'ın o has kulları böyle yürürlermiş. وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Bir de o Allah'ın has kullarına cahiller hitap ettikleri zaman, cahillerle muhatap oldukları zaman, onlar incinmezler, kırılmazlar ve o cahillere selama derler. قَالُوا سَلَامًا. Selama derler. Bunu şöyle anlamaya çalışmışlar. Cahiller onlara hitap ettikleri zaman selam derler, geçerler. Onlara takılmazlar, onlara bulaşmazlar, onlarla birlikte olmazlar şeklinde anlaşılmış. Öyle anlamaya çalışmışlar. Halbuki bu ayeti böyle anlamak mümkün değil. Önce şunu bir söyleyeyim. Cahil kim? Türkçe'de okuma yazma bilmeyen kişiye cahil denir. Ama İslam literatüründe cahil, Allah'ı tanımayan kişidir. İslam'dan habersiz olan kişidir. Kur'an ve sünneti tanımayan kişidir. Yani Allah'a kulluğa yönelmeyen kişidir cahil. Çünkü biliyorsunuz Mekke toplumunun en okumuş yazmış insanı Ebu Cehil'di. Ama İslam ona cehaletin babası dedi, değil mi? Allah'ı bilmediği için, Allah'a iman etmediği için o toplumun en okuma yazma bilen insanına İslam cehaletin babası dedi. Öyleyse bir insan ordinarius profesör bile olsa, eğer Allah'ı tanımıyorsa, kitaptan habersizse, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetinden habersizse, o kişi cahildir, o kişi zır cahildir. Bakın Allah diyor ki, cahiller onlara hitap ettiği zaman, cahillerle muhatap oldukları zaman, selam derler geçerler, değil, öyle değil. Eğer ayeti böyle anlamış olsaydı Peygamberimiz, ilk zuhur ettiği günlerde hiç kimseye din anlatmazdı. Çünkü o gün herkes cahildi, herkes müşrikti, herkes kafirdi. Bir tek Müslüman Peygamber Efendimiz'di. Öyle mi anladı bu ayeti? Cahillere, müşriklere, kafirlere uğradığın zaman selam de geç diye mi anladı? Hayır. Çadır çadır gezen Peygamberimiz o günlerde selam, selam deyip geçmiyordu. Giriyordu o çadırın içine, onlara İslam'ı tebliğ ediyordu. Selam Allah'ın isimlerinden birisidir. Gelin Müslüman olun. Gelin Allah'a teslim olun. Gelin silme girin. Gelin barışa girin. Gelin Allah'la barışık bir hayat yaşayın. Müslüman olun ve kurtulun diye girdiği her bir çadıra sevgili Peygamberimiz İslam'ı tebliğ ve talim ediyordu. Öyleyse bu ayeti müşriklerle, kafirlerle, cahillerle karşılaştığımız zaman selam deyip geçeceğiz, onlara bulaşmayacağız anlamına anlamayacağız. Çünkü eğer öyle olsaydı o zaman yeryüzündeki bütün cahillerin cehaletini, bütün kafirlerin küfrünü, bütün müşriklerin şirkini kabullenmiş, onların cehenneme gidişine göz yummuş oluruz ki hiçbir peygamber böyle yapmadı. Her bir peygamber ilk zuhur ettiği zaman çevresindekilerin tümü cahildi, tümü müşrikti. Ama o peygamberler birer birer onlara İslam'ı tebliğ ve talim ettiler. Onlara İslam'ı öğrettiler, teslimiyet dini olan İslam'ı onlara tavsiye ettiler. Öyleyse ben karşımdaki muhatabımın cahilliğini ispatla mükellef değilim. Ben karşımdaki muhatabımın şirkini, küfrünü ispatla mükellef değilim. Ben Allah'ın muhasebe memuru değilim ki ben karşımdakini Müslümanlaştırmakla mükellefim. Ben karşımdakine İslam'ı duyurmakla mükellefim. Ben karşımdakini İslam'la diriltmekle mükellefim. Ben karşımdakinin cehenneme gitmesine göz yummamakla, onun ateşe gitmesine razı olmamakla mükellefim. Öyleyse selama diyeceğiz, onlara İslam'ı arz edeceğiz, onları teslimiyet dini olan İslam'a davet edeceğiz, onlara Kur'an ve sünneti aktaracağız. İşte bu ayeti kerimesinde Rabbimiz has kullarının bu özelliğin sahibi olduklarını anlatıyor.

وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا Allah'ın o yiğit kullarının, has kullarının bir başka özelliği de şuymuş. Onlar geceleri Rablerine secde ve kıyamla kulluk ederler. Onlar geceleri Allah için secde ve kıyamdadırlar. Allah'ın o has kulları, yiğit kulları cehennem korkusundan dolayı, cennet ümidinden dolayı, Rablerine olan imanlarından dolayı geceleri onların gözüne uyku girmez. Gecenin son üçte birinde kalkarlar, kıyamda uzunca Allah ayetleriyle birlikte olurlar, secdede Allah'ı tesbih ederler, rükuda bel kırıp boyun büküp Allah'ı zikrederler. Onlar sürekli geceleri kıyamda ve secdededirler. Gecenin önemini Kur'an-ı Kerim'de anlatan pek çok ayet var. Mesela Müzzemmil suresi gecenin önemine dikkat çeker. Geceleyin insan Allah'la daha bir baş başa olma imkanına sahiptir. Müşteri yok, gelen yok, giden yok, çek yok, senet yok, ders yok, teneffüs yok, randevu yok, gelen yok, giden yok. Hatta affedersiniz köpek naraları bile susmuştur. Sarhoş naraları bile susmuştur. Gecenin sükunete erdiği son üçte birinde Müslümanın daha bir Allah'la baş başa olma imkanı vardır. Daha bir durumunu muhasebe etme imkanı vardır. Onun için önceki derslerimin birisinde söylemiştim. Yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Eğer becerebilirsek her gün, yok beceremezsek en az üç günde bir, onu da beceremezsek haftada bir, onu da beceremezsek 15 günde bir erken yatalım. Gecenin son üçte birinde, yani sabah ezanına 1-2 saat kala kalkalım. Uzunca kıyamda Kur'an okuyalım. Uzunca secdede Rabbimizi zikredelim. Uzunca kıyamda Rabbimizi tesbih edelim. İşte Rahman'ın kulları bu özelliklerin sahibiymiş. Yine Allah'ın o has kullarının bir başka özelliğini de Rabbimiz şöylece anlatıyor. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ Onlar dua dua Allah'a şöyle yalvarırlar. Ya Rabbi, bizi cehennem azabından koru. Cehennem ateşini bizden uzaklaştır ya Rabbi. اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا Çünkü o cehennemin azabı gelip geçici bir azap değil ya Rabbi. O cehennem azabı ona layık insanlara mutlaka ulaşacaktır ya Rabbi. Çünkü sen cenneti boşuna yaratmadın. Cehennemi de boşuna yaratmadın. Cennetin de haktır, cehennemin de haktır. Ya Rabbi, o cehennem ateşi dayanılacak bir ateş değildir. Bizi cehennemle özdeş kılma ya Rabbi. Bize öyle güzel ameller nasip et ki, bize öyle güzel Müslümanca bir hayat nasip et ki, o hayat bizi cehenneme götürmesin, o hayat, o ameller bizi cennete götürsün ya Rabbi diye Rahman'ın has kulları dua dua Allah'a yalvarırlar. Cehennem konusunda tir tir titrerler, cenneti de tamah ederler. Bakın, bu Müslümanlar aslında cenneti kazanabilecek, kendilerini cehennemden azade kılabilecek en güzel amelleri işledikleri halde yine de bir korku içinde olurlar. Onlardan bir tanesinden örnek vereyim. Hazreti Ömer Efendimiz dünyada cennetle müjdelenmiş bir sahabeydi. Aşere-i Mübeşşere'dendi. Ama bakın bir duasında şöyle diyordu. Deseler ki bütün insanlar cennete gidecek, bir tek insan cehenneme, acaba o ben miyim diye korkarım, ürperirim. Deseler ki bütün insanlar cehenneme gidecek, bir tek insan cennete, acaba o ben miyim diye ümide kapılırım diyordu ya. Bu Müslümanlar cehennemden korunabilecek güzel ameller işledikleri halde yine de cehennem konusunda tir tir titrerler. Yahudiler gibi Allah'la ahbaplaşmış kimseler değildir bunlar. Yahudiler balta sapını kesmez mantığıyla Allah'la ahbaplaşmış kimselerdir. Ne diyorlar? Biz Allah'ın oğlu Üzeyr'in ümmetiyiz. Biz Allah'ın sevgili kullarıyız. Allah bizi sayılı birkaç gün cehenneme şöyle bir uğratacak.
merakımızı gidermek için turistik bir seyahat olarak birkaç günlüğüne şöyle cehenneme bir uğratacak, sonra biz direkt cennete gideceğiz. Hristiyanlar ne diyor? Bizim peygamberimiz Hazreti İsa, Allah'ın oğlu olan Hazreti İsa, bizim günahlarımızın kefareti için kendisini feda etti, çarmıha gerildi, vücutunu ortaya koydu, kellesini ortaya koydu. Böylece çuvallarla bizim günahlarımızı sırtında aldı götürdü. Bundan sonra biz kesinlikle Allah'ın sevgili kulları olarak cennete gideceğiz. Allah bizleri koymayacak da cennetine sığırları mı koyacak? Bakın, Yahudiler ve Hristiyanlar istedikleri kadar öyle düşünsünler, Allah'la ahbaplaşmaya çalışsınlar, Müslümanlar öyle düşünmezler. Sürekli "Ya Rabbi bizi cehennem azabından koru" diye titrerler, cenneti de arzu ederler, tamah ederler. Kimileri öyle demişler: "Narın da hoş, nurun da." Ya Allah'ın narı hoş olur mu? Allah'ın cehennemi hoş olur mu? Tamam, nuru hoştur, cennet hoştur da Allah'ın cehennemi hiç hoş olur mu? Kimileri cennette istisna etmişler. Cennet cennet dedikleri 3-5 kılman, 3-5 huri, isteyenlere versen anı, bana seni gerek seni. Cennetle istisna edenler cenneti kaybettiler. Ya da işte cehennem seninle ödüldür, sensiz cennet sürgün sayılır diyenler, cennetle alay edenler, cehennemle alay edenler o cenneti kaybettiler. Bir insan eğer Allah'ı istiyorsa, Allah'ın rızasını istiyorsa o cenneti istemek zorunda. Çünkü Allah cennette görülecek, cehennemde görülmeyecek. Bana seni gerek seni diyen bir adam cenneti istemek zorunda. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de günde 40 defa namazda şöyle bir dua etmemizi istiyor: "Vakina azabennar, vakina azabennar." Ya Rabbi bizi cehennem azabından koru. Ya Rabbi bizi cehennem azabından koru. Felyetenafesil mütenafisun. Yarışanlar cennet için yarışsınlar. Cenneti isteyin. Gökle yer arası genişliğinde cennete koşun gibi ayetler. Bu ayetler Müslümanlara şu mesajı veriyor: Müslümanlar Allah'ın has kulları. Bakın Allah söylüyor: benim has kullarım ya Rabbi bizi cehennemden koru diye dua ederler. Tir tir titrerler diyor Rabbimiz. İnneha sa'at müstakarran ve mukama. Yine o Allah'ın has kulları derler ki: ya Rabbi o cehennem ne kötü bir yerleşim yeri, ne kötü bir istikrar mahalli ve ne kötü bir duraktır. Bizi cehennem ateşinden koru ya Rabbi diye Allah'ın o has kulları Allah'a dua ederlermiş. وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا. Bir başka özellikleri de bakın şöyleymiş: onlar infak ettikleri zaman lem yusrifu, asla israf etmezler, ve lem yakturu, cimrilik de yapmazlar, ve kâne beyne zâlike kavâma, bu ikisinin arasında orta bir yol tutarlar. Bakın Allah'ın has kullarının bir başka özelliği de şuymuş: infak ettikleri zaman israf etmezler. Yani onlar zaten infaktan yana bir tavır alırlar. Çünkü ceplerindeki paralarının, kasalarındaki, keselerindeki paralarının sadece kendilerine ait olmadığını bilir o müminler. O mallarında çevrelerinde hak sahibi olan Müslümanların da olduğunu bilirler. O hak sahiplerine hakkını ulaştırma kavgası içine girerler. Ama bu işi yaparken tüm mal varlıklarını sıfırlayarak, ekonomik güçlerini sıfırlayarak, yani ellerinde avuçlarında ne varsa hepsini infak ederek başkalarına el açacak bir konuma düşürmezler kendilerini, başkalarına yük olacak bir duruma getirmezler kendilerini. Ölçülü infakta bulunurlar. Ama velem yakturu, elleri de boyunlarına bağlı değildir onların. Kimseye bir şey koklatmayacak, zırnık bile koklatmayacak bir cimriliği de yapmaz onlar. Ve kâne beyne zâlike kavâma, bu ikisinin arasında ölçülü bir yol tutarlar onlar. Bir başka özellikleri: وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرًا. Onlar Allah'la birlikte başka bir ilaha asla ibadet etmezler. Onlar Allah'la birlikte başka bir varlığa asla kulluk etmezler. Kullukları, teslimiyetleri,
sadece Allah'adır. Peki bunu nasıl anlayacağız? Mesela 4 rekatlı bir namazın 2 rekatını Allah için, 2 rekatını da başkaları için kılmazlar türünde mi? Öyle olmadığını siz de biliyorsunuz. Ya şuna ne dersiniz? Sofranın başına oturup Bismillahirrahmanirrahim, Ya Rabbi ben bu yemeği senin adına yiyorum diye besmele çektikten sonra başkalarının, Müslümanların dışındaki başka toplumların yeme modeliyle yemek yiyen kişiye ne demek lazım? O Allah'a birilerini ortak etmiyor mu? Ya da üzerine bir elbise giyerken besmele çekip kılık kıyafet modelinde modayı ön plana süren bir kişiye ne demek lazım? Veya sadece Allah huzurunda kıyamda durup ama birilerinin ölüm gününde, doğum gününde de ayakta saygı duruşunda kıyamda duran bir kişiye ne demek lazım? Ya da namaz kılarken sarık ve cübbeyle namazı kıldıktan sonra sanki Allah huzurundan çıkıyormuş gibi, başkalarının huzuruna geçiyormuş gibi o sarığı cübbeyi çıkarıp da başka kıyafetler giyen kişiye ne demek lazım? Yani bizim hayatımız. Bakın Allah diyor ki وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرٍ Onlar sadece Allah'a kulluk ederler, ibadetlerine, eylemlerine Allah'tan başkalarının rızasını asla karıştırmazlar. Ya da bunun bir ikinci manası وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ Onlar dua etmezler maallahi Allah'la birlikte ilahen ahara başka bir ilaha dua etmezler. Onlar Allah'la birlikte başka birine dua etmezler. Ne demek o? Bunaldıkları, daraldıkları zaman yetiş ey falan ey filan diye Allah'tan başkalarını asla yardıma çağırmazlar. Onların davetiyeleri sadece Allah'adır. Yetiş ya Rab, imdat ya Rab diye sadece Allah'a dua ederler. Yetiş ey falan ey filan diye birilerine dua etmeye kalkışmazlar. Bakın önceki derslerimin birisinde söylemiştim. Peygamber Efendimiz için bile yetiş ya Resulallah, imdat ya Resulallah, aman ya Resulallah demek caiz değil. Çünkü Peygamber Efendimiz de vefat etmiştir. Onun bize maddi planda yetişmesi mümkün değildir. Bize yetişecek olan, hep hay olan, hep diri olan, hiç ölmeyen Allah'tır. Öyleyse Allah'ın o has kulları Allah'tan başkalarına asla dua etmezler. Allah'tan başkalarını asla yardıma çağırmazlar. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهِ Bir de onlar Allah'ın haram kıldığı bir cana kıymazlar. Allah'ın haram kıldığı bir nefse kıymazlar. Allah'ın haram kıldığı bir insanı öldürmezler. Bakın, şunu önceki derslerimin birisinde söylemiştim. Yeryüzünde dinin varlığı müminin varlığına bağlıdır. Yeryüzünde imanın varlığı müminin varlığına bağlıdır. Yani yeryüzünde eğer 1000 mümin varsa 1000 müminlik bir din ve iman var demektir. Eğer yeryüzünde 1001 mümin varsa 1001 müminlik bir din ve iman var demektir. Öyleyse bir Müslümanı öldürmek demek yeryüzünde Allah'ın dinini eksiltmek demektir. İmanı eksiltmek demektir. Buna hiç kimsenin hakkı yoktur. Bir başkasını öldürmeye hakkımız olmadığı gibi kendi kendimizi intihar etmeye, öldürmeye de hakkımız yoktur. Çünkü bu yeryüzünde Allah'ın dinini eksiltmek anlamına gelir. Allah'a imanı eksiltmek anlamına gelir. Evet, o müminler Allah'ın haram kıldığı bir cana kıymazlar, bir insanı öldürmezler. İlla bil hakkı, ancak haklı öldürmeler bunun dışındadır. Haklı öldürmeler, hak öldürmeler bunun dışındadır. Peki haklı öldürme de mi var? Evet, İslam toplumunda şu 5 sınıf insan ölümü hak etmiştir. İslam toplumunda, İslam'ın yaşandığı bir sistemde şu 5 sınıf insan öldürülür. Kimmiş onlar? Birincisi, bir insan Müslümanlarla savaşa tutuşmuş ve şöyle diyorsa, elimden gelse, gücüm yetse yeryüzünde bir tek Müslümanı sağ bırakmam diyorsa, böylece İslam'la yani Müslümanlarla savaşıyorsa, savaş meydanında bu kişiyi öldürmek haklı bir öldürmektir. İşte bu kişi ölümü hak eden 1. sınıf kişidir. İkincisi,
Evli olduğu halde zina eden erkek ve kadın İslam toplumunda öldürülür, rejim edilir. O anda evli olmaları da şart değil. Eğer onların üzerinden bir nikah geçmişse, daha önce evlenmişler, üzerlerinden bir nikah geçmişse, işte böyle zina eden erkek ve kadın da öldürülür. Üçüncüsü, önce Müslüman olmuş, sonra da bu dinde ben bir hayır görmedim. Ben önceki hayatımla şimdiki hayatım arasında bir fark göremedim. İslam bana bir fayda sağlamadı, ben İslam'dan bir zevk alamadım diye önce Müslüman olup sonra dinden dönen kişi, irtidat eden mürtet de öldürülür İslam toplumunda. Sonra bir insanı öldüren kişi de kısasen öldürülür. Adam öldüren kişi İslam toplumunda kısasen öldürülür. Beşincisi de Müslümanlar bir halifeye biat ederek bir siyasal birliktelik oluşturmuşlar. Ama bir adam da Müslümanların biat ettiği halifeye biat etmeyerek Müslümanların oluşturduğu o siyasal birlikteliği bozmak üzere bir hareketin içine girmişse, yani halifeye biat etmemişse, o da İslam toplumunda öldürülür. Bakın, beş tane haklı öldürme var. İşte bakın, bu ayeti kerimesinde Allah diyor ki, benim has kullarım asla cana kıymazlar, ancak haklı öldürmeler bunun dışındadır. وَلَا يَزْنُونَ, bir de o benim has kullarım, benim yiğit kullarım, cennetlik kullarım zina da etmezler. Aslında Müslümanlar zinanın yakın semtine bile uğramazlar. Çünkü Allah Kur'an'da bir başka ayeti kerimesinde buyururlar ki وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, zina etmeyin demek şöyle dursun, zinanın yakın semtine bile uğramayın. Yani bir ortamda bulunuyorsunuz, karşınızda pejmürde giyinmiş bir erkek ya da kadın, hemen kaçın. O ortamı terk etmek zorundasınız. Zinaya açılan o kapıyı kapatmak zorundasınız. İşte onlar zina da etmezler. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ, kim bunları yaparsa يَلْقَ اَثَامًا, işte o günaha batmıştır, günaha gömülmüştür. Kim? İşte şurada sayılanları yapan kişi. Allah'a şirk koşan, Allah'tan başkalarına ibadet eden kişi, ya da Allah'tan başkalarına dua edip onları yardıma çağıran kişi, ya da adam öldüren kişi, bir de zina eden kişi, bu eylemleri icra eden kişi günaha batmıştır. Eğer o haliyle o günah üzerine ölüp gitmişse, Allah korusun, o cehenneme gidecektir. Bakın, ayetin devamında Allah buyurur ki yudaaf lehul azabu yevmel kıyameti, kıyamet günü böylelerinin azabı kat kat katlanır. Katmerli olarak azabı katlanır. Peki nasıl anlayacağız bunu? Mesela bir yıllık bir azabın bir katı 2 yıldır, 10 katı 10 yıldır, 100 katı 100 yıldır. Ama cehennem azabı ebedi olunca o azabın kat katını, katmerlisini nasıl anlayacağız? Sadece şöyle anlıyoruz: ürkün, korkun, o cehenneme gitmeyin. Kendinizi o cehennemden azat etmek için elinizden gelen her tür kulluğu yapın diyor Rabbimiz bu ve benzeri ayetlerinde. Evet, kıyamet günü onların azabı kat kat katlanacak. Ve yahlut fihi muhana, ve alçalmış olarak, küçülmüş olarak onlar cehennemde ebediyen kalacaklar. Tevbe etmeden gitmişlerse, o günahla ölüp gitmişlerse, Allah korusun, onlar ebediyen cehennemde kalacak. Ama her günahın arkasından merhameti bol olan Rabbimiz hemen tevbeyi hatırlatıyor, hemen bir açık tevbe kapısından söz ediyor. Bakın diyor ki illa men tabe, ancak tevbe eden bunun dışındadır. Ve amene, tevbe etti, iman etti. Ne demek ve amene? Yani Allah'la bozulan ilişkisini yeniden düzeltti. Günah, kişinin Allah'la ilişkisinin bozulması, Allah'la diyaloğunun kopması anlamına gelir. İlla men tabe, kim tevbe eder ve amene, iman eder, yani Allah'la bozulan ilişkisini yeniden düzeltir. Ve amile amelen salihan, bir de salih bir amel işlerse, günahı işledi, tevbe etti, Allah'la ilişkisini düzeltti,
bir namaz kıldı, bir oruç tuttu, bir infakta bulundu ya da mescide yürüyüverdi, bir cihat eylemine iştirak etti ya da bir emri bil maruf yaptı, yani salih bir amel işledi. Fe ulaike yubeddilullahu seyyiatihim hasenat. İşte böyleleri Allah'ın seyyiatını hasenata dönüştürdüğü kullardır. Allahu Ekber. Tüm günahlarının sevaba dönüştürüldüğü kullardır. Allahu Ekber. Böylelerinin tüm günahları sevaba dönüştürülüverdi. Niye? Adam tevbe etti. Adam iman etti. Allah'la bozulan ilişkisini yeniden düzeltti. Sonra da salih ameller işlemeye koştu. İşte böylelerinin günahları hasenata dönüşü verecek, seyyiatı sevaba dönüşü verecek. Bu Rabbimizin biz kullarına en büyük müjdelerinden birisidir. Ve kana Allahu gafuran rahima. Şüphesiz ki Allah kullarına karşı son derece gafur ve rahimdir. Örtendir, örtbas edendir, işlememiş kabul edendir ve son derece acıyandır, rahmet edendir. Bakın bu konuda birkaç hadisi kutsi okuyayım. Birçok hadis var bu tevbeyle alakalı. Ben onlardan iki tanesini inşallah okuyayım. Hadisi kutsilerinin birisinde sevgili peygamberimiz şöyle buyuruyor. Kul bir günah işledi, sonra dönüp ya Rabbi tevbe, ya Rabbi tevbe, ya Rabbi affet dedi. Allah buyurdu ki kulum kendisini affedecek güçlü bir Rabbi olduğunu bildi. Tevbe etmediği zaman da kendisine azap edecek güçlü bir Rabbi olduğunu bildi. Ben o kulumu affettim. Sonra kul bir günah daha işledi. Tevbe ya Rabbi dedi. Allah buyurdu ki kulum kendisini affedebilecek güçlü, merhametli bir Rabbi olduğunu bildi. Tevbe etmediği zaman kendisine azap edecek güçlü bir Rabbi olduğunun farkına vardı. Ben onu bağışladım. Allahu Ekber. Sonsuza dek bu böyle devam etse Allah yine o kulunu bağışlıyor. Ama bir nokta önemli. Bir Müslüman tevbe ettiği zaman bir hadiste de ettaibu minezzenbi kemen la zembele. Günahına tevbe eden sanki günahı işlememiş gibidir. Ama nasıl bir tevbe isteniyor bizden? Şurası çok önemli. Adam tevbe ediyor. O günahla tümüyle irtibatını kesiyor. Bir daha işlememeye azmen cezmen kast ediyor. İçinden ve dışından karar veriyor. Allah o zaman affediyor. Ama mesela adam içki içiyor. Tevbe ya Rabbi bir daha yapmayacağım diyor. Ama içki şişeleri buzdolabında durur. Akşam bir daha içecek. Ya önce onu bir at bakalım. Hayatından bir çıkar, o şişeleri bir at, onlarla ilişkini tamamen bir kestiğini ortaya koy samimiyetle. Bunu yapsa inanın dayanamasa, yarım saat sonra bir daha aynı günah işlese vallahi de billahi de Allah yine affediyor. Hatta günde 100 defa samimi tevbe etti, ilişkiyi tamamen kesti ama dayanamadı, aynı günahı bir daha işledi, günde 100 defa da aynı günahı tekrar tekrar işlese Allah bağışlıyor. Ama o günahla ilişkisini kestiğini bir ortaya koyacak. Mesela bir kadınla zina ediyor. Tövbe ya Rabbi bir daha yapmayacağım. Kadın evde. Akşam yine yapacak. Olmaz öyle şey. O kadını bir kov hayatından ya da o erkeği bir kov hayatından. Yani o zina ilişkisini kestiğini, bitirdiğini, samimi olduğunu ciddi bir şekilde ortaya koy. Allah yine de affediyor. Ama tevbeyi işte böyle günahla ilişik kesme türünde yapmak kaydı şartıyla. Bir başka hadisi kutsi okuyayım. Kulum bana tevbe ettiği sürece, kulum benden mağfiret dilediği sürece ben ondan sadır olan günahın cinsine, cibilliyetine hiç aldırış etmem. Hatta kulumun günahları yeryüzünü doldursa, anane semai bulutlara doğru da yükselse ben yeryüzü dolusu mağfiretle onu karşılar yine de affederim. Allahu Ekber. Yani bir adamın günahı yeryüzünü dolduracakmış. Mümkün değil. Bunu şöyle anlasak diye düşünüyorum. Yeryüzündeki içkilerin tümünü bir tek insan içse, yeryüzündeki zinaların tümünü bir tek insan yapsa, yeryüzündeki kıtal olaylarının tümünü bir tek insan icra etse,
Yani yeryüzündeki günahların tamamını bir tek insan işlese bile yine yeryüzü dolmaz, gökyüzüne yükselmez. Ama öyle olsa bile bir kulun günahları yeryüzünü doldurmuş, gökyüzüne yükselmiş, ananes sema bulutlara doğru yükselmiş olsa bile Allah diyor ki o kulum tevbe edip bana yöneldikçe ben yeryüzü dolusu mağfiretle onu karşılarım, onu bağışlarım. وَمَنْ تَعْبَ وَعَمِلَ صَالِحًا Kim tevbe ederse, salih amel işlerse فَاِنَّهُ يَتُوبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا O gerçekten Allah'a yönelmiştir. Gerçekten Allah onun tevbesini kabul etmiştir. Allah onun günahlarını sıfırlamıştır. وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ Bir de o müminler, Allah'ın has kulları, İbadurrahman'ın bir başka özellikleri de bakın şuymuş. Onlar yalana şahitlik etmezler. Onlar yalan şahitliği yapmazlar. Birinci anlamını söyleyeyim. Bildiğiniz mana, sonunda kendilerinin aleyhine bile tecelli edecek olsa durum, en yakınlarının aleyhine çıkacak olsa bile analarının, babalarının, hanımlarının, kocalarının, çocuklarının aleyhine bile tecelli edecek olsa netice, yine de onlar doğruyu söylerler. Hakikatin hilafına bir şey söylemezler. Gerçek neyse onların ağzından doğru söz çıkar. Onlar yalan şahitliği yapmazlar. Yalana şahitlik yapmazlar. Yalancı şahitliği bildiniz. Ayet-i kerimede birinci olarak bu anlatılıyor. Bir de şöyle anlasak diyorum ben. Hani bir kelime-i şehadet vardı ya bizde. Biz hakkın şahitleriydik ya. Nasıl? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Ben şahidim ki, ben şehadet ederim ki, ben uğrunda kelleyi vermeye hazırım ki, ben şehit olmaya hazırım ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed Aleyhisselam da onun Resulü ve kuludur. İşte bu hakka şehadettir. Bakın bunu söyleyen bir Müslüman şunu söylüyor. Bakın benim hayatıma, bakın evime, bakın hanımımla ilişkime, bakın dükkanıma, bakın ticaretime, bakın kılık kıyafetime, bakın yürüyüşüme, bakın namazıma, orucuma, bakın gece ve gündüz hayatıma ki ben görüntüsüyüm. Ben bu işin görüntüsüyüm ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed Aleyhisselam da onun kulu ve elçisidir. Yani benim hayatıma bakın da bu gerçeği anlayın. Ben bu uğurda kellemi vermeye hazırım. Ben bu uğurda şehit olmaya hazırım. Ben şahidim ki İslam gerçektir, Allah gerçektir. Bir Müslüman böylece hakka şahit bir hayat yaşar. Bizim hayatımız öyle mi? Yani gerçekten bizim hayatımıza bakanlar Allah'ı bilebiliyorlar. İslam'ın güzel bir din olduğunu anlayabiliyorlar mı? Yani güzel bir hayat yaşayarak biz hakka şahitlik mi yapıyoruz? Yoksa bozuk düzen bir hayat yaşayarak insanların haktan soğumalarına, İslam'dan nefret etmelerine sebep mi oluyoruz? Allah için onu bir daha düşünün. Ne olacak Müslüman olup da işte Müslümanları görüyoruz. Onların hanımlarının derdi de boyacılar, onların derdi de marktolar, onların çocuklarının eğitimi de belli, onların hayatları da belli. Ne olacak yani Müslüman olup da biz de onlar gibi olacağımıza göre Müslüman olmamamız daha iyi diyorsa insanlar, yani biz insanları Allah'tan soğutuyor, İslam'dan soğutuyorsak Allah korusun biz yalana şahitlik ediyoruz, hakka şahitlik edemiyoruz, İslam'a, kelime-i şehadete şahitlik edemiyoruz demektir. İşte o Müslümanlar yalana asla şahitlik etmezlermiş. Ve izâ merru bil lagvi, lüzumsuz işleri gördükleri zaman baktılar ki birileri bir yerlerde lehviyatla meşguller, lagviyatla meşguller. Yani mizanda ağırlık sağlamayacak, mezarda genişlik sağlamayacak lüzumsuz işlerin peşine dalmışlar. Merru kirama, güzelce oradan uzaklaşırlar, bulaşmazlar. Çünkü onlar dünyayı huvardaca harcayacak zamanları yok. Onlar hayatı Allah'a kulluğa dönüştürmüş insanlar. Yani boş şeyler, lüzumsuz şeyler, oradan güzelce uzaklaşırlar. O boş şeylerin peşine düşmez onlar. وَالَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ
Bir başka özellikleri de bakın şuymuş. Onların yanında Allah'ın ayetleri okunduğu zaman ya kendileri Allah'ın ayetlerini okudukları zaman ya da birileri işte şu anda benim yaptığım gibi onlara Allah'ın ayetlerini duyurduğu zaman lem yakhiru aleyha summen ve umyana. Körler ve sağırlar olarak onlar Kur'an karşısında sürü kesilmezler. Allahu ekber. Bakın Allah diyor ki Kur'an kendilerine duyurulduğu zaman ya kendileri okuduğu zaman ya da birileri onlara Allah'ın ayetlerini duyurduğu zaman onlar körler ve sağırlar kesilmezler Kur'an karşısında, sürü kesilmezler. Onlar dinlerler, kulak verirler, akıllarını yorarlar, anlamaya çalışırlar. Allah'ın ayetlerine karşı kör ve sağır, sürüler kesilmez onlar. Birinci mana bu. İkinci mana, Allah'ın ayetlerini kendilerine okunduğu zaman ya kendileri ya da birileri Allah'ın ayetlerini onlara okuduğu zaman onlar Allah'ın kitabının üzerine abanmazlar. Bunlar Allah'ın kitabının, Allah'ın ayetlerinin üzerine abanmaktır. Allah'ın istemediği bir şeydir. Bu hürmet değildir Kur'an'a. Sabahtan akşama kadar 1000 kere Kur'an'ı öpüp başınıza koysanız, 1000000 kere onu bağrınıza bassanız, onunla yatmaya çalışsanız bu Kur'an'a hürmet değil, unutmayın. Kur'an'a hürmet Kur'an'ı anlamaya çalışmaktır. Onunla hayatı düzenleme kavgası içine girmektir. Her bir ayet Allah bu ayette benden ne istiyor diye kafa yorarak o ayeti öğrenmeye çalışmaktır. Müslümanlar böyle yapmazmış. Allah'ın has kulları abanmazlarmış Kur'an'ın üzerine. Üçüncü anlam, harra kelimesi bir de balıklamasına atlamak anlamına gelir Arapçada. Kimi insanlar var, mesela düşünce sistemlerini Kur'an'ın dışında başka bir yerde oluştururlar. Sonra da Kur'an'a tahditli bir yaklaşımla yaklaşırlar. Ey Kur'an, şu benim fikrimi destekleyecek bir ayet lütfen sunar mısın? Okurlar, kendi fikirlerini destekleyecek bir ayet buldular mı balıklamasına atlarlar. Ha tamam buldum. Bu yanlıştır. Bu yanlıştır. Kur'an'ı Kur'an bütünlüğü içinde anlamak zorundayız. Tüm öncelikli bilgilerimizi bir kenara atıp saf mantığımızla, saf aklımızla, saf kalbimizle Allah'ın kitabında ne buyurmuşsa ona teslim olmak zorundayız. Bir yerlerde düşünce yapımızı oluşturup onu desteklemek üzere Kur'an'a başvurmak, Allah korusun, Kur'an'ı merkep yerine koymak anlamına gelir. Bu sözü ağır ağır bir daha söyleyeyim. Bir insanı hedefe rehber de götürür, merkep de. Birine teslim olunur öyle götürür, öbürü teslim alınır öyle götürür. Rehbere teslim olunur, rehber istediği biçimde götürür kişiyi hedefe. Ama merkep teslim alınır, teslim alanın istediği biçimde götürür hedefe. Kur'an ve sünneti merkep yerine koymaya hakkınız yoktur. Düşünce sisteminizi, inanç sisteminizi Kur'an dışı kaynaklardan oluşturup Kur'an'a o mantıkla hadi bakalım şu benim düşüncemi destekleyen bir ayet mantığıyla yaklaşmak Kur'an'ı merkep yerine indirgemek anlamına gelir ki buna hiçbirimizin hakkı yoktur. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّق۪ينَ اِمَامًا. Onlar o Allah'ın has kulları bir de şöyle dua ederlermiş. Ya Rabbi, bize eşlerimizden ve çocuklarımızdan göz aydınlığı nesiller ver. Gözümüzü aydın edecek yüz akı, göz aydınlığı eşlerimizden ve çocuklarımızdan ve torunlarımızdan kimseler ver ya Rabbi. Sonra وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّق۪ينَ اِمَامًا. Bizi müttakilere imam yap ya Rabbi. Biz imam olalım. Bizim kendilerine imam olduğumuz çocuklarımız da müttakilerden olsunlar. Torunlarımız da müttakilerden olsunlar. Biz imam olalım kendi çağımıza. Onlar da bizden sonraki çağlara, bizim çocuklarımız, bizim torunlarımız da imam olsunlar. Allah Allah. Ne müthiş bir dua ya. Kendileri imam olmakla birlikte, kendileri müttaki olmakla birlikte çocuklarının da imam olmasını, müttaki olmasını istiyormuş o Allah'ın has kulları. Yani onlar trenin önünde gidene ne denirdi? Lokomotif. Ya Rabbi biz lokomotif olalım diyorlar. Yani arkada gelenlere de vagon denir. Vagon olalım demiyorlar. Biz lokomotif olalım. Yani Ya Rabbi
Bir imam bulsak da onun duasının gölgesinde, onun şefaatinin gölgesinde cennete gitsek filan demiyorlar da, ya Rabbi biz kendi amellerimizle cennete gidelim, hatta arkamızdaki lokomotifleri de biz cennete götürelim. Ne güzel bir dua değil mi? Ama bakıyoruz Müslümanlara, ya Rabbi işte büyük zatların şefaatiyle ya da işte cennette şöyle Ashab-ı Kehf'in köpeğinin kulübesi kadar daracık bir yer yeter. Böyle olmaz ya. Lokomotif olmak dururken niye vagon olacaksınız? Niye kendi amellerinizle hatta birilerini de şefaat ederek cennete götürme şerefi dururken niye birilerinin şefaatiyle cennete gitme zilletine katlanacaksınız? Dünya ve dünyalıklar konusunda kimse böyle demiyor değil mi? Kimse azdan yana değil. Üçü beş yapmadan, beşi on yapmadan yana dünya ve dünyalıklar konusunda, ama cennete gelince ya Rabbi işte kıyısında köşesinde filan. Böyle olmaz ki ya. Bakın o Müslümanlar öyle yapmazlarmış. Ulaikellezine yüczevnel gurfete bima saberu. Sabırlarından dolayı o müminler cennette çok yüce odalarda ağırlanacaklar. Allahu Ekber. Sabırlarından dolayı Allah'a imana, Allah'a teslimiyete, namaza, oruca, hacca, zekata sabırlarından, dirençlerinden dolayı içki içmemeye, zina etmemeye, küfretmemeye, şirke düşmemeye, Allah'tan başkalarına kulluk etmemeye, Allah'tan başkalarını yardıma çağırmamaya, adam öldürmemeye, yani negatif eylemler konusunda sabırlarından dolayı çok yüce odalarda ağırlanacak onlar. Allah Allah. Nasıl ki yüce? Yani böyle bulutların da üstünde şöyle 1 kilometre ya da 50 kilometre, 100 kilometre yukarılarda yüksek odalar mı? Yoksa değerli, şerefli odalar mı? Nasıl anlayacağız? Bilmem. Allah diyor ki onlar çok yüce odalarda ağırlanacaklar cennette. Ve yulakkavne fiha tahiyyeten ve selama. Ve de orada güzel bir tahiyye ile ve selam ile karşılanacaklar. Allah Allah. Bu Müslümanlar cennetin kapısının ağzına geldiklerinde binlerce, milyonlarca huri ellerinde çiçekler, en güzel kokularla, buyurun efendim, biz senin hizmetçilerin zevceleriniz, buyurun efendim cennet sizi bekliyor diye milyonlarca huri ve gılman bizi karşılayacak, bize selam verecek, güzel bir istikbalde bulunacaklar. İşte onlar cennette, cennetin kapısının ağzında böylece karşılanacaklarmış. Allahümme cealna minhum. Allahümme cealna minhum. Ya Rabbi bizi de onlardan eyle. Bizi de onlardan eyle. Sürekli böylece Rabbimize dua edelim. Bakın bundan sonra dua ile alakalı son bir ayet geliyor. İnşallah ağır ağır o ayeti de okuduktan sonra dersimize son verelim. Kul, de ki peygamberim, ma ya'be'u bikum rabbi levla du'a'ukum. Söyle etrafındaki insanlara, ey peygamberim, duanız olmasa siz ne işe yararsınız? Duanız olmasa siz ne anlam ifade edersiniz? Duanız olmasa Allah sizi ne yapsın? Duanız olmasa Allah size niye değer versin? Söyle onlara, ey peygamberim, duanız olmasa siz ne işe yararsınız? Deyiver. Bakın Rabbimizin bu ifadelerinden öğreniyoruz ki biz Allah katında duamızla değerliyiz, duamızla şerefliyiz, duamızla Allah katında en kıymetli bir konumdayız. Duamızla. Dua ibadetin özüdür diyor Peygamberimiz. Ed-du'a'u muhhul ibadeti. Dua ibadetin özüdür. Bakın kimi Müslümanların yanlış anladığı bir konuya dikkat çekeyim. Kimi Müslümanlardan çok duydum ben, siz de duymuşsunuzdur. Bir yıl, iki yıl Allah'a dua ettim, bir şey istedim ama duam kabul edilmedi, istediğim bana verilmedi. Çok yanlış. Yahu dua bir ibadettir. Tıpkı namaz kıldığınız anda nasıl ibadet işlediniz, sevap yazıldı, oruç tuttuğunuz anda nasıl bir ibadet sevabı yazıldıysa, duayı yaptığınız anda dua başlı başına bir ibadettir. O anda sevap zaten yazıldı. İstediğiniz şey size verilsin ya da verilmesin, o duanın kabulü için kriter değil ki. Hatta kimi Müslümanların duasını Allah geç veriyor. İstediği şeyi çok geç veriyor. Niye? Ya veriverse duayı kesecek. İyisi mi?
şu kulum birkaç yıl bana dua etsin de ibadet sevabı yazılsın diye Allah bazen istediğimi şeyi geciktiriveriyor. Hatta kimi hadislerin beyanıyla kimi Müslümanların dünyada istediklerini dünyada değil de ahirete erteliyor Cenab-ı Hak. Bir hadisi şerifte şöyle buyuruyor. Bir kulunu Allah huzuruna alacak kıyamet günü şöyle bir soru soracakmış. Ey kulum, hatırlıyor musun? Dünyada falan yerde falan zaman el kaldırıp benden bir şey istemiştim. O istediğini sana verdim mi? Evet verdin ya Rabbi. O duamı kabul ettin, o istediğimi verdin ya Rabbi diyecekmiş. Sonra Allah tekrar buyuracakmış. Bir de falan yerde filan zaman el kaldırıp benden şöyle bir şey istemiş, bana dua etmiştin ey kulum. Ben o istediğini de verdim mi? Hayır ya Rabbi, onu vermedin. Allah buyuracak ki diyor Peygamberimiz, ey kulum, dünyada sana vermediğim o duayın sebebiyle al sana cennette bir makam, bir köşk veriyorum diyecek. Kul o köşkü, o makamı görünce secdeye kapanacak ve şöyle diyecekmiş. Ya Rabbi, keşke dünyada istediklerimin tamamını vermeseydin de cennette bir köşk, bir makam olarak verseydin. Çünkü dünyada verilenler birkaç yıl sonra işte vefat edip gidiyoruz, dünyada kalıyor. Halbuki öbür taraf ebedidir. Keşke ya Rabbi diyecekmiş. Öyleyse bakın, duayı ettiğiniz anda bir ibadet olarak sevap yazıldı. İstediğiniz şey ister verilsin ister verilmesin fark etmez. Dua başlı başına bir ibadettir. Öyleyse bir çocuk acziyetiyle kendimizi Allah karşısında aciz görelim. Allah'a dua edelim. Zaten dua acizle kadir arasında, zayıfla güçlü arasında, fakirle zengin arasında bir diyalogdur, bir iletişimdir. Kul Allah'a dua ettikçe ya Rab, ya Rab dedikçe Allah o kadar sevinirmiş ki kulum beni bu işe layık gördü, kulum beni zengin gördü, kulum beni güçlü bildi diye Allah sevinirmiş. Ama kendi acziyetimizi anlayarak bir bebek acziyetiyle Allah'a dua edelim. Hani 2-3 aylık bir bebek düşünün, o çağda henüz acziyetinin zirvesinde olduğu için o çocuk babası, anası, akrabaları tarafından yere kuza kondurulmaz. El bebek, gül bebek elde taşınır ya. Eğer biz de bir çocuk acziyetiyle Rabbimize dua edersek, ya Rab sen büyüksün, ya Rabbi efendi sensin, ya Rabbi malik sensin, ya Rabbi sahip sensin, ya Rabbi zengin sensin ben fakirim, ya Rabbi kadir sensin ben acizim diye bir bebek acziyetiyle Rabbimize dua edersek o da bizi yere kuza kondurmaz. O bebek az biraz büyüyünce ben de koşarım, ben de yürürüm, ben de kazanırım demeye başlayınca burnu bilmem neden kurtulmuyor ya bebeğin. Biz de Allah karşısında bir benliğe kapılır da ben demeye kalkarsak bizim de burnumuz bilmem neden kurtulmamaya başlar. Öyleyse dua edelim. Ey Müslümanlar, ayakkabınızı kaybettiniz dua edin, buldunuz yine dua. Acıktınız dua, doydunuz dua, üşüdünüz dua, ısındınız dua, yattığınız dua, kalktığınız dua, hayatınızın tümü dua ile olsun. Sürekli Rabbimize dua edelim. Bakın Allah diyor ki duanız olmasa siz ne işe yararsınız deyiver ey peygamberim. Fakat kezzeptum fesevfe yekunu lizama. Hal böyleyken siz Allah'ı ve Allah'ın ayetlerini yalan saydınız ey kafirler, ey müşrikler. Unutmayın, Allah'ın ayetlerini yalan sayanlar yakalarını yarın kıyamet günü Allah'ın elinden kurtaramayacaklar. Allah kendi ayetlerini yalan saymayan kullarından eylesin. Sürekli bir dua hayatı yaşayan, bir ibadet hayatı yaşayan kullarından eylesin. Bu sureyi de bitirdik. Allah izin verirse önümüzdeki hafta Şuara suresinde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Subhanekallahumme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
2: Her model Bay Bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
3: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
4: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
5: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da. 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız, beşlik, birlik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
7: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
1: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
8: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
1: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
10: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 46 63.
11: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
12: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612. Maslak.
13: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
15: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
0: Reklamları dinlediniz.
16: Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahitlik yapanlar olunuz. Bir kavme olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli olun. Çünkü o takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah iman edenlere ve salih amel işleyenlere şöyle vaat etmiştir. Onlar için mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliktirler.

0: Özel FM uyarıyor. Sonsuz hayatınıza hazırlık yapıyor musunuz? İster genç olun, ister yaşlı. Geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Uykudan evvelki bir müddeti nefsini muhasebeye ayır.
1: Sözünüzde durun ve anlaşmalarınıza önem verin.
0: Zamanını değerlendir. Çünkü vakit hayattır. Boşa vakit geçirme. Şüpheli şeylerden kaçın ki harama düşmeyesin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Güzel FM.
1: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: ZFM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
4: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
5: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
1: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
7: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
8: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
10: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Senin okulun.

0: Özel FM.
1: ولا يصح لمؤمن يدعي الإيمان أن يكذب هذه الحقائق.
2: طلع تقريبا في أكثر من 200 شخص سوري ماتوا من البر.
3: دشمن رو باید شناخت، ابزارهای دشمن رو باید شناخت، حیله‌های دشمن رو باید شناخت، از کجا وارد میشه دشمن رو باید شناخت.
4: اقسم بالله العظیم ان نحمی المسجد الاقصى المبارک.
5: دنیا دندوکچه.
6: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah sevgili Özel FM dinleyicileri. Efendim bu haftada Ahmet Varol hocamla Dünya Döndükçe programıyla yaklaşık bir saat kadar sizinle olacağız. İnşallah son bir haftalık muhtelif coğrafyalarda muhtelif gelişmeleri Ahmet Varol hocam sizlere değerlendirecek. Bizler de sizlere aktaracağız inşallah. Ahmet hocam hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk, sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
6: Allah razı olsun. Efendim, her zaman olduğu gibi tabii gündemimiz dolu. Önemlilik sırasına göre öncelikle Birleşmiş Milletler'in belli aralıklı kurulları oluyor, genel kurulları. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da konuşması özellikle beklenen de bir konuşmaydı. Hani nelere vurgu yapılacak diye. Neden hocam bizim şu anda gündemimizi teşkil edecek bir başlık oldu? Yani nedir diğer genel kurullardan ayıran bu genel kurulun özelliği? Yani bizi ilgilendiren meselelere değinilip de böyle gerçekten radikal kararlar alınan bir genel kurul oldu 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu?
7: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. Şimdi öncelikle burada bazı ana hususlara temas edelim. Yani bu Eylül'deki toplantı aslında normalde genel kurulun açılışı olarak kabul ediliyor. Yani genel kurul çünkü bir yıllık bir çalışma dönemine deniyor. Şeyde Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nda ve işte Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kurulduğu tarihten bu yana böyle bir yıllık genel kurul konuları belirleniyor. Bu konular üzerinde sonra araştırmalar, değerlendirmeler yapılıyor. O araştırmalar, değerlendirmeler doğrultusunda genel kurul kararları alınıyor. Fakat bu kararlar orada genel kuruldaki temsilciler vasıtasıyla alınıyor. Yani bu Birleşmiş Milletler'e üye ülkelerin orada bir daimi temsilcisi oluyor. O daimi temsilciler kararlarla ilgili oylarını kullanıyorlar ve ondan sonra neticeye bağlanıyor. Bu bir yıllık bir çalışma sürecini ihtiva ediyor. Ama her yılın Eylül ayında bu genel kurulun açılışı yapılıyor. Bu açılış da bir tür zirveye dönüştürülüyor. Çünkü bu açılış esnasında devletlerin en üst yöneticileri de genel kurul çalışmalarına katılıyorlar ve onlara orada belli bir süre konuşma hakkı tanınıyor. Normalde 15'er dakikalık konuşma hakkı tanınıyor ve her üye ülkenin en üst düzeydeki yöneticisi bu süre içerisinde konuşmasını yapıyor, mesajını veriyor, kendi davalarını gündeme getiriyor. Bazen de işte birilerinin damarına dokunuyor. Onlar da bırakıp kaçıyorlar, salonu terk ediyorlar falan. Bu tür şeyler de yaşanıyor. Aslında genel kurulun işte bu açılış, yani zirve toplantıları hemen hemen her yıl gündem oluyor. Fakat bu sene biraz daha farklı olması, bu yıl gündemde daha önemli sıcak gelişmeler yaşanıyor olmasından kaynaklanıyor. Neden? Çünkü geçtiğimiz dönem içerisinde, yani Birleşmiş Milletler'in 80. Genel Kurulu'nun çalışmalarının devam ettiği süre içerisinde önemli olaylar yaşandı. Şimdi işte bu olayların konuşulacağı, gündeme getirileceği, hakkında kararların alınacağı 81. Genel Kurul açılışı yapıldı. Bu 81. Genel Kurul'la ilgili çalışmalar gelecek yılın Eylül'üne kadar devam edecek. Gelecek yıl Eylül'de tekrar bu genel kurul kapanacak. Onun yerine 82. genel kurul başlayacak. 82. genel kurulun açılışında da gene böyle devlet başkanları, yöneticiler falan bir haftalık bir süre içerisinde konuşmalarını yapacaklar. İşte mesajlarını verecekler. Sonra o devlet yöneticileri, yani o zirve oluşturan yönetici kesim memleketlerine geri dönecekler. Onların, yani o ülkelerin daimi temsilcileri gene genel kurulda kalacak. Ve o daimi temsilciler bir yıl boyunca çalışmalara katılacak. İşte şu an çalışmanın düzeni, sistemi, mekanizması böyle. Önce oradan başlayalım. Yani bu nedir? Bu genel kurul. Çünkü yanlış anlaşılıyor bazen. Yani sanki genel kurul işte oradaki bir haftalık çalışmaymış gibi anlaşılabiliyor. Yani haberlerden böyle bir şey kanaat hasıl oluyor. Oysa asıl genel kurulu değil. Yani asıl genel kurul bir meclisin açılması ve bir dönem çalışması demek. Şimdi genel kurul nereden geliyor? Bir de ona temas edelim. Şey, yani Birleşmiş Milletleri üye ülkelerin hepsinin orada bir temsil hakkı var. Bir üyeyle temsil hakkı var. İşte bu temsilcilerin, ki bunlar işte daimi temsilci deniyor. Yani devlet kendisi daimi temsilcisini çeker, başkasını tayin eder. Ama orada sürekli bir tane temsilcisi bulunuyor o çalışmalarda. İşte tüm üye ülkeleri temsil eden bir temsilcinin bulunması sebebiyle bu meclise genel kurul deniyor. Yani bu tüm üyelerin temsil edildiği meclise genel kurul deniyor. Ama bir de güvenlik konseyi var. Yani güvenlik kurulu diyelim, yani genel kurul, genel konseyi aynı anlama gelir. Bir de güvenlik konseyi var. Güvenlik konseyi ise 15 üyeden oluşur. Tüm üyeler temsil edilmez orada güvenlik konseyinde. 15 üyenin 5 tanesi daimi üyedir, 10 tanesi değişken üyedir. O 10 değişken üyeden 5 tanesi 2 yıl orada kalır, sonra onlar gider yerine başkaları. Yani böyle 2 yılda bir beşer beşer değişir yani. Beşer, onu birden değişmez. Yani beşer beşer değişir. Fakat güvenlik konseyinde o 10 tane geçici üye, yani 5 tane daimi üye var, 10 tane de geçici üye. O 10 geçici üyenin de 5'i 2 yıl içerisinde değişiyor. 5'i de bir sonraki 2 yıl içerisinde değişiyor. O şekilde bir değişme söz konusu. Bu şekilde de 4'er yıl kalabiliyorlar. Bunlar da o genel kurula üye ülkeler arasından işte sırayla veyahut da genel kurulda yapılan oylamalarla vesaireyle orada kendi sistemine göre değişiyor. Fakat daimi üyeler işte Rusya, Çin, Amerika, İngiltere ve Fransa. Bunlar sabit. Onların temsilcileri sürekli orada kalıyor. Ha bir de şöyle bir şey var. Şimdi genel kurulun aldığı kararların yaptırım özelliği yok. Yani genel kurulun aldığı kararlar, mesela bir ülke aleyhine karar alınmış olsa bile o karara bir ülke, muhatap olan ülke uymadığı zaman cezalandırılmıyor. Yani böyle bir yaptırımı yok. Ama Güvenlik Konseyi kararlarının yaptırım özelliği var. Yani eğer Güvenlik Konseyi kararlarına uymazsa bir ülke, o zaman ona yaptırım uygulanıyor. Bir de şimdi işte dediğim gibi 15 üyeden oluşuyor. Onu geçici, 5'i daimi. Bu daimi üyelerin aynı zamanda veto hakkı var. Yani orada Güvenlik Konseyi'nde 14 tane üye bir kararın lehine oy verse, Amerika ben reddediyorum dedi mi o karar geçmiyor. Çünkü veto hakkı var. İşte bu 5 üye hem daimidir orada Güvenlik Konseyi'nde, yani yaptırım hakkına sahip olan komitede hem daimidir hem de veto hakkına sahiptir.
6: Dünya 5'ten evet. Büyüktür'deki muhatap olan 5 bu daimi üyeler galiba, değil mi hocam?
7: Evet. Evet, aynen. Yani dünya 5'ten büyüktür denilirken kastedilen yani bunlar. Peki bu ne anlama geliyor? Neden böyle bir sistem var? Birleşmiş Milletler'in oluşum sürecine bakmak gerekiyor. Birleşmiş Milletler normalde 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kuruldu. 1945'te 2. Dünya Savaşı'nın bitmesiyle hemen beraber kuruldu yani. 1945'te ve işte ondan bu yana her yıl genel kuruluyor. İşte bu sene 81. yılına girmiş olduğu için 81. genel kurul deniyor buna. Şimdi Birleşmiş Milletler'de biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı sonrasında Birleşmiş Milletler'in oluşturulmasında öne çıkan gaye dünya bir daha böyle bir savaş yaşamasın. Yani öne çıkan şey, sloganik konu buydu. Dünya bir daha böyle bir savaş yaşamasın. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nda 80 milyon civarında insanın öldüğü tahmin ediliyor. Bu kadar insan belki hepsi silahla ölmedi. Ama açlıktan ölenler oldu, hastalıktan, salgınlardan ve değişik sebeplerle ölenler oldu. Bunların hepsini dahil ettiğiniz zaman yaklaşık 80 milyon civarında insanın öldüğü tahmin ediliyor 2. Dünya Savaşı'nda. Ve işte bu savaşta dünya büyük bir sarsıntı geçirdi. Ve dünya bir daha böyle bir savaş yaşamasın diye normalde Birleşmiş Milletler işte dünyaya barışı hakim kılmak için bir uluslararası küresel bir yapı oluştursun. Fakat şimdi böyle bir gayeyle öne çıkılırken yani buradaki ve yetkili olanlar kimdi? Savaştan galip çıkanlar. İşte ondan dolayı bu Güvenlik Konseyi'ni oluşturanlar savaştan galip çıkanlardır. Güvenlik Konseyi'ndeki daimi üyeler yani özellikle. Yani Güvenlik Konseyi'ndeki daimi üyelerin hepsi 2. Dünya Savaşı'ndan galip çıkan cephenin içerisinde yer alan üyelerdir. Sonrasında Amerika ile Rusya birbiriyle karşı karşıya, yani o zaman Sovyetler Birliği'ydi tabii. Evet. Amerika ile Sovyetler Birliği birbiriyle karşı karşıya geldi. Amerika ile Çin bugün mesela rekabet ediyor vesaire, ama 2. Dünya Savaşı'nda bunlar beraberdi. Birlikte savaştılar. Karşılarında Japonya vardı, Almanya vardı, İtalya vardı ve onlarla işbirliği yapan ülkeler vardı. Bunların hepsi elendi. Rusuz. Yani burada dikkat ederseniz, yani normalde işte barışı hakim kılmak ve dünyanın tekrar bir 2. Dünya Savaşı, yani 2. Dünya Savaşı'nın benzeri bir savaş yaşamaması için böyle bir teşkilat kuruluyor, ama bu teşkilata savaştan galip çıkanlar hakim oluyor. Diğer husus, burada bir kere mağluplar elendi, galipler üste çıktı, bu bir. İkincisi, dünya üzerinde küresel bir güç oluşturulurken yönetenler ve yönetilenler kadrosu oluşturuldu. Yani dünyaya hükmeden güçler, bunlara global güçler denildi, küresel güçler, bir de hükmedilen güçler. Dolayısıyla dünyada artık 5 tane hakim güç ve 200'den fazla da, şu anda 193 üyesi var Birleşmiş Milletler'in, ama dünyadaki ülke sayısı 200'den fazla, 250'lere kadar ulaşıyor. Bazıları üye değil Birleşmiş Milletler'e. Şu an 193 üyesi var, ama dikkat ederseniz bu 193 üye içerisinde 5 üye yönetiyor Birleşmiş Milletleri. Ve 193 üyenin diğer 188'ini sadece işte geleceksin, görüşünü belirteceksin. Sizin için de burada bir genel kurul oluşturduk. Burada oyunuzu vereceksiniz. Oy verdiniz. Dediniz ki biz İsrail'in Batı Şeria'dan çıkmasını istiyoruz. Dediniz ki biz İsrail'in Kudüs'ten çıkmasını istiyoruz. Biz İsrail'in Gazze'deki savaştan dolayı cezalandırılmasını istiyoruz. Tamam dediniz, işte davulunuzu çaldınız. İşte Birleşmiş Milletler'in mantığı budur. Yani gelin burada istediğiniz şekilde oyunuzu verin. Ama bu sizin verdiğiniz oylar sahada bir karşılık bulacak anlamına gelmiyor. Sizin verdiğiniz oylar sadece sizin bir bakıma deşarj olmanızı sağlayacak. Yani geleceksiniz, burada oy vereceksiniz, deşarj olacaksınız. Ya tamam, sizin işiniz bitti. Ama dünyayı bu 5 ülke yönetecek. Ama şu anda bu 5 ülkede birbirleriyle çatışıyormuş gibi görünecek. Fakat sahada savaşmayacaklar. Dünya üzerinde hüküm sürmek için birbirleriyle çekişecekler.
6: Bu 5 ülke dışındaki ülkelerin etkisizliğini teyit etmek anlamında soruyorum hocam. Mesela 180 ülke dedi ki, demin sizin verdiğiniz örnekten yola çıkarak, İsrail Gazze'den ve Batı Şeria'dan çekilsin. Hatta bu yaptıklarından o cezalandırsın. Bu 5 üyeden bir tanesi dedi ki, yok kardeşim tamam, siz şeyinizi, meramınızı dile getirdiniz ama bu kabul edilmedi demesi yeterli mi onun düşmesi için gündemden?
7: Şimdi genel kurulda alınan kararlar veto edilmiyor. Yani genel kurul kararlarıyla ilgili bu 5 üyenin herhangi bir itiraz hakkı yok. Yani itiraz etse bile sadece red oyu verir, o kadar. Genel kuruldaki kararlarda bu sistem yok. O da kitabına uydurmuşlar. Ama genel kurul kararlarının yani yaptırım özelliği yok. Genel kurulda alınan kararlara uymazsa, yani Siyonist işgal rejiminin aleyhine bir karar aldınız mı? Tamam. Mesela genel kurulda diyorsunuz ki İsrail Batı Şeria bölgesinde işgalcidir, buradan çekilmesi lazım. Ve bunu genel kurulda 150 tane üye onayladı. Ve dolayısıyla büyük bir kalabalığın desteğiyle bu karar kabul edildi. Tamam, bu karar kabul edilmiş oluyor. Ama bu karara İsrail uymadığı zaman Birleşmiş Milletler hiçbir şey yapmıyor. Yani neden? Çünkü genel kurul kararlarının hiçbir yaptırım özelliği yok. Ama güvenlik konseyine getirdiğin bir kararı, diyelim ki onu da zaten güvenlik konseyine üye ülkelerden birisi getirebilir. Yani güvenlik konseyine üye ülkeler de dediğim gibi 15 üyeden oluşuyor. Bunların 10 tanesi geçici, 5 tanesi daimi. O 10 üye tüm dünya ülkelerinin arasından dönüşümlü olarak seçiliyor. Tüm diğer ülke, yani diğer üye ülkeler arasından dönüşümlü olarak seçiliyor. Onlardan bir tanesi diyelim ki aynı karar, yani genel kurulda alınmış bir kararın aynı metnini getirdi, Güvenlik Konseyi'ne taşıdı. Güvenlik Konseyi'nde bu karar 14 tane üyenin onayıyla kabul edildi. Amerika reddetti, veto etti. Artık o geçmiyor. Şimdi Güvenlik Konseyi'nde alınan karar baskı gücüne sahip. Yani orada alınırsa bu karar, o zaman bu kararı uygulamak zorunda. Yani İsrail aleyhine diyelim ki bu karar alındı, İsrail onu uygulamak zorunda. Ama İsrail'in hesabına Amerika orada veto ediyor. Dolayısıyla o karar geçmiyor yani. İşte burada da dediğim gibi, yani Güvenlik Konseyi'nde de 10 tane geçici üye var. Onlar diğer dünya ülkeleri arasından dönüşümlü bir şekilde seçiliyor. 2 yılda bir beşer beşer değişiyor. Ama 5 üye daimi. Yani dolayısıyla dünyayı 5 üye yönetmiş oluyor. Yani şu anda dünya üzerinde bu beşli saltanatı var. Dolayısıyla bu dünyada küresel anlamda bir disiplinin, bütün herkesin hakkını, hukukunu koruyan bir sistemin olduğunu hiç kimse söyleyemez. Çünkü şu anki Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın yapısı 2. Dünya Savaşı'ndan galip çıkmış ülkelerinin iradesine göre şekillenmiştir. Dolayısıyla şu anki dünya sistemi 2. Dünya Savaşı'nın ortaya çıkardığı bir durumdur. Ve tabii ki ortada bir Birleşmiş Milletler Teşkilatı olmasına rağmen yine de bu kadar süre içerisinde, yani aradan 80 yıldan fazla zaman geçmiş, bu süre içerisinde dünya bir sürü savaş yaşadı. Ve işte bu yılki toplantıyla birlikte, yani bu yıl genel kurulun açılışıyla birlikte gündeme getirilen şeyleri var. Ve dünyada şu an hala 130 noktada çatışma olduğu tahmin ediliyor. Ve bunların tabii bazıları büyük çapta, bazıları bölgesel, yöresel çatışmalar. Ama bir kere Birleşmiş Milletler Teşkilatı barışı sağlayamamıştır, bu bir. Adaleti de sağlayamamıştır. Çünkü hem kararlar üzerinde zulüm otoritesi var, hem de Birleşmiş Milletler'e bağlı çeşitli hukuk kurumları gene uluslararası mekanizmaya çalışıyor ve adaleti icra etmiyor. Öyle bir şey var. Bir de bu seneki genel kurulun açılışıyla ilgili özellikle vurgulamamız gereken bir husus var. Bilindiği üzere Filistin heyetine Amerika vize vermedi. Yani Filistin yönetimi başkanı, Filistin devlet başkanı olarak tanımlanıyor da, yani biz bu tanımlamayı tamamen anlamsız buluyoruz. Neden? Çünkü ortada Filistin devleti yok ki Filistin devlet başkanı olsun. Ama Mahmud Abbas'a Filistin devlet başkanı diyorlar. Devlet başkanı da olsa adam, yani gerçekten devlet başkanı olsa bile, yani adama Amerika vize vermedi işte. Onunla birlikte olan heyete de Amerika vize vermedi. Vize vermemesinin sebebi ise, yani kullandığı gerekçe, Filistin'in İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde halen devam eden davalarının bulunması. Yani Amerika diyor ki, sen eğer buraya toplantıya katılmak istiyorsan İsrail aleyhine hiçbir dava açmayacaksın. İsrail gelecek 70 bin kişiyi katledecek, Gazze'de her tarafta insanları perişan edecek. Yani istediği her şeyi yapacak ama sen dava bile açmayacaksın. Dava açarsan vize alamazsın. Böyle bir mesaj verdi bir bakıma. O yüzden Filistin yönetimi başkanı işte Mahmud Abbas katılamadı şahsen, yani bir fiil katılamadı. Ama videoyla katılması için bir şey teklifte bulunuldu. Görüntülü olarak videoyla katılması için. Bu teklifte 152 üyenin olumlu oyuyla kabul edildi. Ve o şekilde iştirak edebildi Mahmud Abbas. Fakat burada şunu görüyoruz. Normalde Filistin yönetimi, yani bir devlet olmadığı için zaten Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nda üye değil. Ama bu çalışmalara iştirak etmesi için daha önceki toplantılarda lehinde karar verilmişti. Ondan dolayı Birleşmiş Milletler'de var, daimi temsilcisi var. Yani genel kurulda hemen hemen diğer devletlerle aynı statüde bir hakkı var. Devlet olarak değil de siyasi yönetim olarak orada üye sayılıyor. ve daimi temsilcisi de var. Buna rağmen 2 senedir Amerika Filistin heyetine vize vermiyor. Geçen senede vermedi, bu senede vermedi. Dolayısıyla Filistin heyeti bu açılış toplantılarına katılamadılar. Ondan dolayı daha çok Filistin'le ilgili konuları Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gündeme getirdi. Arap dünyasından da pek Filistin meselesini gündeme getiren kimse olmadı. Zaman zaman işte böyle biraz sokuşturuyorlar ama yani en çok görüldüğü kadarıyla Tayyip Erdoğan öne çıkar Filistin meselesini ve bu yönüyle de bir bakıma Filistin'in davasının, Filistin halkının sözcüsü olarak hareket etmiş oldu. Bu yönüyle de takdir topladı diyebiliriz. Ama maalesef burada Birleşmiş Milletler'le ne kadar bunları konuşsanız da sahaya taşınmadığı zaman fiili olarak bir karşılığı olmuyor. Yani.
6: Eyvallah. Aslında tabii siz daha evvel de bazen konuşma içerisinde geri geliyor. Bu tip kurumların yani bir tabela kurum olmaktan öteye gitmediğini, netice itibariyle bunların küresel emperyalistlere hizmet ettiğini de belirtiyorsunuz. Şimdi düşünün ki tüm dünyayı temsil ettiğini söyleyen bir kurumun 190 küsür ülkeden sadece yani dünyanın kaderatı konusunda 5 ülke karar veriyor ve bu da Birleşmiş Milletler olarak kabul ediliyor. Bunun tabii artık bu tür kurumların gerçekten bu son özellikle son belki 10-15 yıl içerisinde tüm dünya halkları da gördü ki bunların bir tabela kurum olmaktan öteye hiçbir vasıfları yok. Yani bunların zulmün had safhada olduğu noktalarda işte sürekli bahsettiğimiz Gazze'de ya da Afrika'da olabilir, Asya'da olabilir. Buralarda maalesef bunların yani bırakın bir şey yapmayı, fiili bir müdahale etmeyi. İşte demin bahsettiğiniz yani şöyle bir şey olabilir mi? Bu kurul Amerika'da yapılıyor diye netice itibariyle bu tarafsız bir şey olması lazım. Yani sen İsrail'e dava açtın diye bu kurula katılamazsın. Bundan dolayı daha doğrusu katılamazsın diye. Bundan dolayı sana vize vermiyorum demenin kılla mantıkla izah edilebilir hiçbir şey yok ama kabul görüyor. Yani mesela mantık şunu gerektirir. Yani zerre kadar kalbinde, vicdanında adalet barındıran oradaki ülkeler böyle bir şey asla olmaz diye tepki göstermeleri muhtemelen vardır da tabii. Hulasa yani bu tür kurumlar biz sadece bilgilendirme açısından Ahmet Hocam da yoksa bunların aldığı kararlar bizi zerre kadar tatmin etmekten öte ilgilendirmiyor bile. Şey çünkü yani bunların aldıkları insanlık hayrına bir karar yok. Hele Müslümanlar hayrına bir karar söz konusu bile değil. Çünkü Birleşmiş Milletler'in genel kurulu kararı mı yoksa güvenlik konseyi kararı mı orasını tam bilmiyorum ama siz daha iyi bilirsiniz. İsrail aleyhine alınmış pek çok karar var. Muhtemelen genel kurulu kararı olabilir. Ama dünyada bu tür emperyal güçler sadece dünya ülkeleri üzerinde biraz daha yayılmacılığını yani etkisini daha böyle geniş kapsamlı kullandıkları kurumlar öte bir şey vasıfları yok bu kurumlar.
7: Bu kararlarla ilgili bir açıklama yapayım istersen.
6: Lütfen hocam lütfen.
7: Şimdi Birleşmiş Milletler'in en belirgin kararları birincisi Filistin topraklarının bölünmesiyle alakalıdır. Bu genel kurulu kararıdır ama uygulanmıştır. 181 sayılı genel kurul kararı uygulanmıştır. Sonraki dönemde 1967 ve 1973'te çıkarılan Siyonist işgal rejiminin işgal topraklarını genişletmesiyle ilgili 338 sayılı karar mesela 1967 tarihli kararı Güvenlik Konseyi kararıdır. Ama bu Güvenlik Konseyi kararı Siyonist işgal rejiminin 1948'de kontrol altına almış olduğu toprakların dışındakileri işgal edilmiş topraklar olarak tanımlıyor. Ondan dolayı normalde tüm dünyanın burayı, bu bölgeleri işgal edilmiş topraklar olarak tanımlaması gerekiyor. Ama Amerika kendisi Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı, bu karara uymadı. Ve ayrıca bu kararın uygulanması için, yani Siyonist işgal rejiminin işgal edilmiş topraklardan çekilmeye zorlanması için de herhangi bir yaptırım uygulanmadı. Sadece bu tanım sabitlendi. Yani 1948 sonrasındaki işgallerin tanınmaması yani oraların İsrail olarak kabul edilmemesi şeklinde bir karar olarak bir teori kararı haline dönüştü. Uygulamada bir karşılık bulmadı.
6: Eyvallah ki yaptırım gücü olmasına rağmen yani bir güvenlik konseyi kararının böyle bir gücü olmasına rağmen böyle bir şeyde fiiliyatta olmadığını görüyoruz. Bu da tabii ne kadar boş bir kurum olduğunu gösteriyor. Efendim bir sonraki konumuz. Geçen hafta Fas'tan bahsetmiştik biraz. Bu Siyonist devletle, işgalci terör devletiyle büyükelçilik düzeyinde bir iletişime geçtiğini yani öyle bir irtibat kurulduğunu karşılıklı. Şimdi bir genel seçim durumu var Fas'ta. Bu tabii neden Fas'taki seçimler ilgilendirsin bizi? Bu arada Fas meşruti bir yönetim, yani krallık var. Oradaki meclisin seçimlerin şekli nedir? Dünyayı, kamuoyunu ilgilendiren kısmı nedir hocam? Dinleyicilerimize nasıl izah edersiniz Fas'taki seçimleri?
7: Şimdi Fas'taki seçimlerin bizi ilgilendiren tarafı tabii ki Fas'ın İslam aleminin bir parçası olmasıdır en başta. O yüzden bu seçimler ne anlam ifade ediyor Fas'ta, o tarafına bakarız. Yoksa sonuçlar ne getirecek, o konuda çok fazla bir beklentimiz olmadığını ifade edelim. Şimdi Fas normalde kraliyet rejimi ve son kararı kral veriyor. Yani Fas'taki kraliyet rejimi mesela İngiltere'deki kraliyet rejimine veya Hollanda'daki, Danimarka'daki kraliyet rejimine benzemez.
6: Sembolik değil yani.
7: Yani öyle krallar siyasete karışmıyor. İşte bu işi biraz daha seçimle belirlenmiş, kurumlara devretmiş sayılıyorlar da Fas'ta öyle değil. Fas'ta kralı isterse meclisi ilga eder, İsterse hükümeti ortadan kaldırır. Yani kralın yetkileri geniştir yani Fas'ta. Yani orada bir yandan meclis de var ama. Yani işte 395 üyeli bir parlamentosu var. Bu parlamentoyla yani hükümet belirleniyor. Kralın kendisi değil. Kral babadan oğula geçiyor. Bundan önceki kral, şimdiki kralın babasıydı. Şimdi bu ölürse bundan sonra da onun veliahtına geçecek. Böyle bu şekilde babadan oğula geçen bir sistem var krallıkta. Orada halk karışamıyor yani. Kralın belirlenmesi işine halk karışamıyor. Fakat buna da kısmi olarak şartlı demokrasi veyahut da meşruti demokrasi falan değişik şekillerde isim veriyorlar. Şimdi bu son seçimler geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleştirildi. Bu 395 üyeli parlamentonun üyelerinin belirlenmesi için 5 yılda bir seçim yapılıyor Fas'ta. Ama 2011 ve 2016 seçimlerinde Fas'ta İslami camiayı temsil iddiasında veyahut da o kimlikle, o söylemle çıkmış olan bir parti yükseliş gerçekleştirmişti mecliste. Bu da Fas'ın Adalet ve Kalkınma Partisi. Ama bu arada şunu belirtelim, Fas'taki bu Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'deki Adalet ve Kalkınma Partisi'nden önce kurulmuştur. Yani ismi Türkiye'den almadı, onu belirtelim. 1998'de kuruldu bu isimle. Yani daha önce de vardı, farklı bir isimleydi. Ama 1998'de Adalet ve Kalkınma Partisi ismini aldı. Ama Türkiye'deki Adalet ve Kalkınma Partisi 2001 yılında kuruldu. Bu parti 2011'de ciddi bir yükseliş gerçekleştirdi. 107 sandalye kazandı şeyde, mecliste. Ama tabii 107 sandalye tek başına hükümet kurmaya yetmiyordu. Buna rağmen kral hükümeti kurma görevini bu partinin genel başkanı olan Abdullah Benkıran'a verdi. O da koalisyon hükümeti kurdu. Sonra 2016'da yeniden seçim yapıldığında bu parti tekrar artırdı oylarını ve bu sefer 125 sandalye kazandı şeyde, mecliste. Fakat 125 sandalye de yetmiyordu. Gene koalisyonla devam etti. Ama o dönemde özellikle Siyonist işgal rejimiyle Fas kralı arasındaki ilişkilerin çok belirgin bir şekilde öne çıkması ve bu Abdullah Benkıran'ın, işte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu ilişkiler karşısında pasif kalması, yani reel politik stratejisini bilip de çok fazla bu ilişkilere müdahale etmek istememesi. Çünkü onun destekçileri, yani bu partinin destekçileri Siyonist işgal rejimiyle işbirliğine karşıydılar. Oy vermelerinin sebeplerinden bir tanesi de zaten Siyonist işgal rejimiyle olan ilişkilere tavır koymaktı. Şimdi vatandaş sana Siyonist işgal rejimine karşı tavır koyman için bu oyu veriyor. Sen gidiyorsun işgal rejimiyle olan ilişkilerin daha da geliştirilmesi karşısında yüzüne perde çekiyorsun. Hiçbir şey, yani sanki olayları görmüyormuş gibi davranıyorsun. İşte onun neticesinde bu parti 2021 seçimlerinde ciddi bir oy kaybına maruz kaldı. Sandalye sayısı 125'ten 13'e düştü. Ve tabii ki hükümetten de çekilmek zorunda kaldı. Bu arada kral da özellikle laik, batıcı partileri destekledi, onları öne çıkardı. Ve işte en son 2026 seçimlerinde laik, batıcı kimliğiyle tanınan Asalet ve Çağdaşlık Partisi diye bir parti birinci oldu. 97 sandalye kazandı mecliste. Asalet ve Çağdaşlık Partisi denmesi, yani işte biz batıcıyız, modern, yani modernite zaten. Partinin Fransızca'daki adında modernite deniyor. Yani biz modern bir toplum istiyoruz falan, böyle bir anlayışla oy topladı. Ama şunu söyleyeyim, Fas halkı bu seferki seçimlerde tavrını sandığın başına gidip de belli bir siyasi partiden yana tavır koymaktan ziyade sandık başına gitmeyerek boykot etmek suretiyle ortaya koydu. Neden? Çünkü 2021 seçimlerinde oy kullanma oranı %50 idi. 2026 seçimlerinde, yani geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleştirilen seçimlerde %38'e düştü. Bu da halkın aslında seçimi protesto ettiğini gösterir. Buradaki kraliyet rejimi Siyonist işgal rejimiyle ilişkilerini sürdürüyor. Askeri ilişkilere varıncaya kadar her alanda ilişkileri artırıyor ve geçtiğimiz günlerde de, işte geçen hafta sözünü etmiştik, karşılıklı büyükelçilik açmak üzere anlaştı işgal rejimi. Yani işgal rejimi Gazze'de soykırım yapıyor. Fas kralı işgal rejimiyle göbek atıyor. İşte bu durum karşısında halk bir bakıma neyi tercih edeceğini konusunda biraz farklı bir yönelişe girdi. Çünkü baktı ki daha önce beklediği parti istediğini vermedi. Yani o desteklediği ve beklediği parti istediğini vermedi. Burada oyum, yani sandığa attığım oy bir karşılık bulmayacaksa o zaman ben de oy vermem dedi ve seçimleri protesto etti. Bundan dolayı oy kullanma oranı ciddi şekilde düştü. Ama bu sefer Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyları nispeten arttı. Yani bir önceki 2021 seçimlerine oranla, yoksa 2016 ve 2011 seçimlerine değil, yani 2016 ve 2011 seçimlerini gene gerisinde kaldı. Fakat 2021 seçimlerine nispetle biraz arttı. 2021 seçimlerinde 13'e düşmüştü, bu sefer 54'e çıktı. Fakat buna rağmen gene şu anda dördüncü parti durumunda. Birincisi bu Asalet, ikincisi Ulusal Bağımsızlar Partisi oldu. 66 sandalye kazandı. Üçüncüsü İstiklal Partisi oldu ki İstiklal Partisi onların, yani oranın CHP'si diyebiliriz. Üçüncüsü İstiklal Partisi oldu 65 sandalyeyle. Dördüncüsü de 54 sandalyeyle Adalet ve Kalkınma Partisi. Kalan sandalyeleri diğer küçük partiler paylaştı. Şimdi muhtemelen hükümeti artık bu Asalet ve Modernite, yani Asalet ve Çağdaşlık Partisi'ne verecekler. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Burada birileri işte seçimden başarıyla çıktığında sanki halkın desteğini kazanmış gibi görünüyor. Oysa vaka öyle değil. Halk bu olaya karışmamış oluyor. Bir bakıma halk tavrını bu şekilde gösteriyor. İşte bu partiler sadece işe karışanların oylarını alıyorlar. Ama sahnede de onlar görünüyor. Onun için yani şu an Fas'taki bu siyasi aritmetik halkın siyasi tercihinin birebir yansıması değildir. Halkın siyasi tercihinin 2/3'üne yakın bir kısmı sistemi boykot etmiştir. Yani asıl halkın siyasi tercihini, siyasi duruşunu burada aramak lazım. Bu boykotta, protestoda, karşı duruşta aramak lazım. Ama maalesef işte Fas'ta kraliyetin iradesi hepsini eziyor ve orada halkın iradesi, işte biraz önce dünya ile ilgili olarak konuştuğumuz husus var ya, yani 5 ülke bütün dünyaya hükmediyor, orada da bir tane kral herkese hükmediyor ve halkın iradesini temsil etmiyor. Yani şu an oluşan meclis halkın iradesini temsil etmiyor, halkın iradesi bilakis orada protestoda, karşı duruşta kendini göstermiştir.
6: Eyvallah. Yani aslında bildiğimiz daha doğrusu İslam coğrafyaların yönetimlerinden çok da farklı bir şey değil. Hani bizim en büyük düşmanımız ne İsrail ne de Amerika. Aslında en büyük düşmanımız, Müslüman halkların en büyük düşmanları kendi başlarındaki satılmış hain ve tamamen kendi istikballerine yönelik planlar yapan insanlar, hükümetler, bu yönetimler, krallar, şunlar bunlar. Dolayısıyla yani aslında bu halklar başlarındaki bu hainlerden kurtulmadıktan sonra İsrail'de ya da Amerika'nın tasallutundan kurtulmaları çok da mümkün olmadığını da görüyoruz aslında bu örneklerden. Siz de sıkça bahsediyorsunuz, sıkça anlatıyorsunuz. Efendim, bir diğer konumuz Yemen. Malum Körfez biraz böyle muallaktayken birkaç haftadan beri Yemen'de oldukça sıcak anlar yaşadık. Özellikle Suudi Arabistan'a karşı taarruzu, saldırısı, hasreten Suudi Arabistan'a yönelik olması akıllara şöyle bir şey de getiriyor. Hemen biliyorsunuz birkaç hafta evvel yapılan Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki Mekke anlaşmasının, güvenlik anlaşmasının devreye girip girmeyeceği konuşuluyor. Türk Dışişleri Bakanı bununla alakalı işte biz sözümüzün eriyiz, sözümüzdeyiz türünde açıklamalar yaptı. Haklı olarak birilerinin zihnine de şöyle bir şey geliyor. Aslında bu hani biz işte Müslüman ülkeler arasında tırnak içerisinde böyle güzel anlaşmalar olursun derken yoksa aslında bambaşka bir çukura çekmek için bir senaryo muydu bu? Yani bu açıklamalar hocam siz nasıl değerlendirirsiniz? Çünkü bismillah daha dün yapıldı anlaşma, ardından böyle bir şey olunca Suudi Arabistan'a yapılan saldırı doğal olarak Türkiye'ye, Pakistan'a yapılmış sayılacaktır. Yani nasıl değerlendiriyorsunuz hocam Yemen'deki bu kargaşalığı ve bu anlaşmanın uygulanma durumu ne olabilir sizce? Hayata geçme durumu söz konusu olabilir mi?
7: Şimdi her şeyden önce anlaşma henüz tam nihai şeklini almış değil. Yani uygulamasıyla ilgili prosedür tam olarak şekil almış değil. Sadece prensip anlaşması niteliğindedir. Bu bir. İkincisi, Yemen ile Suudi Arabistan arasında zaten geçmişe dönük bir çatışma var. Ondan dolayı bu çatışmaların yeniden yükseltmesinden dolayı hemen Mekke Anlaşması'nın devreye sokulması ve Türkiye ile Pakistan'ın da savaşa iştirak etmesi söz konusu değildi. Ondan dolayı hani Yemen'deki bu Husi hareketine yönelik bir takım uyarılar olduysa da bir askeri müdahaleden söz edilmedi. Evet. Yani Türkiye Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklama destek verme anlamındaydı. Yani askeri bir müdahale anlamında değildi. Yani destek verme, yardımcı olma konusunda. Ki bunu da yaptı zaten. Yaptığı biliniyor. Ondan dolayı yani bir müdahale için herhangi bir girişim söz konusu olmadı. Bu da aslında Mekke'deki bu ortak savunma anlaşmasının İran'a karşı Amerika'nın hesabına planlandığı şeklindeki ön yargıların geçersizliğini ortaya koydu. Yani eğer ki gerçekten bu anlaşma, yani bu Mekke ortak savunma anlaşması iddia edildiği gibi Amerika'nın hesabına olsaydı, İran'a karşı olsaydı, burada işte fırsat çıkmışken hemen müdahale etmeleri ve Yemen'deki bu Husileri bahane ederek devreye girmeleri gerekirdi. Öyle bir şey olmadı. Bu da işte o teorilerin aslında mantıksız olduğunu, tutarsız olduğunu açığa çıkarmıştır. Fakat şimdi Husiler tabii bu son operasyonları ne için yaptılar? İran'a destek için. Bu çok bilinen bir şey. Çok açık, çok net. Ki biz bunu konuştuk zaten. İran bir tarafta Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmenin sağladığı avantajları gördü. Karşılığında Husiler kanalıyla Babul Mendebi'yi de kontrol etmesi durumunda üste çıkacağını düşündü ve ondan dolayı Husileri harekete geçmek için teşvik etti. Ki bu olaylar da yeni başlamadı. Son dönemde hız kazandı. Yani bu olaylarla ilgili hazırlıklar geçtiğimiz Temmuz ayında başladı. Ağustos ayında kademeli olarak ilerledi. Eylül ayında şiddetlendi ve Eylül ayında özellikle bu Aden'deki askeri güçlerin zayıflamasından yararlanarak sahil bölgesini ele geçirdiler tamamen. O Kızıldeniz kıyısını ele geçirdiler. Babul Mendebe kadar ilerlediler. Neden? Çünkü bu Husilerin kontrol ettiği bölgeler oradan saldırı düzenledikleri zaman füze saldırısı yapmaları gerekiyor. Ama şimdi Babul Mendebe'nin kıyısına kadar gidince topçu saldırısıyla da gemileri engelleyebiliyorlar. Fakat olaylar hemen bununla durulmuş değil. Burada bir de Amerikan tutumu karşımıza çıkıyor ve Amerika'nın da aslında nasıl çifte telli oynadığını görüyoruz. Yani bir taraftan Mekke Anlaşması'na destek verdiğini söylüyor ama öbür taraftan Husiler böyle bir operasyon gerçekleştiğinde biz bu işe karışmayız. Bu Suudi Arabistan'la Yemen'in arasındaki bir meseledir dedi ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin yaptığı çağrılara olumsuz cevap verdi. Yani müdahale etmesi için siz kendi başınızın çaresine bakın dedi. Neden? Çünkü aslında Amerika'nın yapmak istediği Suudileri de savaşın içine çekmek ve bunun için de Husilerin operasyonlarından istifade etmekti. Ve bu

0: gemilerini vuruyorsunuz, İsrail gemilerini vurmuyorsunuz. Niye? Sebep nedir? O da dedi ki İsrail Gazze'de şu anda saldırılar bıraktığı için onun gerekçesi ortadan kalkmıştır. Halbuki İsrail Gazze'de saldırılara devam ediyor. Yani orada uzlaşma sağlandığı için. Yani netice itibariyle bütün hepsini birlikte değerlendirdiğimiz zaman iç içe geçmiş labirent gibi bir oyunla karşı karşıyayız. Herkes farklı bir hesap yapmış ve bu hesapta herkes kendine göre bir netice almaya çalışıyor. Ama olaylar durulmuş değil. Husiler bir taraftan kıyıya yüklendiler ama öbür taraftan da Aden'deki askeri güçler de o iç bölgelere yönelik saldırılarını daha da artırdılar. Yukarıdan sıkıştırmaya çalışıyorlar. Eğer yukarıdan sıkıştırıp Husileri de arkadan kıskaca alırlarsa belki Babun Mendeb'deki tesirleri azalacaktır. Yani şu an hiçbir taraf tam olarak bir tahakküm sağlayabilmiş değil. Bir de şu anda zaten her ne kadar Babul Mendeb'e çok yaklaşmış olsalar da Husiler çok olayların öyle aleyhlerine dönmesine sebep olacak bir hava oluşturmamak için gemilere pek müdahale etmiyorlar. Sadece Suud gemilerine engel oluyorlar. Amerikan gemilerine, İsrail gemilerine ve daha başka gemilerine pek müdahale etmiyorlar.
1: Yani aylarca Körfez'deki o durum muallakta kalmışken şimdi herhalde buradaki durumda böyle bir netleşmeden sürümcemede kalmaya devam edecek bir süre daha. Biz de gelişmeleri sizlere aktaracağız inşallah önümüzdeki haftalarda. Efendim bir diğer konumuz, dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Trump ilk göreve başladığının neredeyse haftasında ayına varmadan civardaki bütün ülkeler hakkında böyle bir ahkam kesmeye başlamış. Yani Küba'dan Kanada'ya, işte Grönland'dan Güney Amerika, Venezuela'ya kadar. Grönland Danimarka'nın nüfusunda ama çok da Danimarka'nın kontrolünde olan bir yer değil. Amerika'da biraz da bunu belki şey yaparak hani orada bir anlamda Rusya'ya karşı stratejik bir konumlanma kendine tasarlamıştı. Gerçi o zamanlar çok ciddiye de alınmadı. Hani bu böyle saçmalıyor sürekli. Saçmalamalarından biri denildi ama aslında görüyoruz ki o saçmalıklar zamanla böyle bir ayağı yere basar bir hale de geliyor. Bu geçtiğimiz günlerde Grönland'la alakalı çeşitli teşebbüsler oldu hocam. Dinleyicilerimize gelişmelerden bahseder misiniz hocam? Amerika sanki bir yerleşecek gibi mi hocam? Siz nasıl yorumluyorsunuz?
0: Yani şu an görüldüğü kadarıyla Amerika dünya eşkıyalığı konusunda iddialı. Onun için Venezuela'ya saldırdı. Şimdi de Grönland konusunda Danimarka'yı bir bakıma hizaya getirdi sayılabilir kendi açısından. Çünkü Danimarka anlaşmayı kabul etti. Ama şöyle, Amerika'da başlangıçtaki iddialarının bir kısmından vazgeçti. Oraya el koymak değil, oranın askeri kontrolünü ele geçirme gibi, oraya askeri mekanizmasını kurma gibi bir anlaşma yaptı. Danimarka da bu anlaşmaya razı oldu. Şu an için Amerika, Grönland'ı askeri bir üs ve alan olarak kullanabilecek. Yani yapılan anlaşmaya göre orada askeri faaliyetlerini gerçekleştirebilecek. Aslında şimdi giderek Amerika Avrupa içinde tehdit olmaya başlıyor. Şimdi biraz önce 2. Dünya Savaşı'ndan söz ederken o zaman aynı cephede yer alan bazı ülkelerin zaman içerisinde rakip olduklarına dikkat çekmiştik. Şimdi yani şu an Amerika ve Avrupa ittifak içerisinde görünseler de yakın bir gelecekte bunlar birbirleriyle uğraşma noktasına gelebileceklerdir. Muhtemelen Trump her ne kadar kafası çalışmayan birisi gibi görünüyorsa da çok da öyle aptal birisi de değil. Biraz uzak mesafeyi de göz önünde bulunduruyor. Eğer ileride Avrupa ile Amerika arasında sıkıntılar olursa bunlara istediğimiz zaman tehdit gönderebileceğimiz bir ayağımız olsun diye Grönland'a yerleşecek gibi görünüyor.
1: Bakacağız, göreceğiz. Yani aslında Avrupa tehlikeyi Rusya'dan umarken hiç beklemediği bir noktadan mı geleceksin dediğiniz gibi ilerleyen zamanlarda onu da göreceğiz. Efendim bir diğer konumuz yine Gazze, Filistin. Hocam orada da tabii her hafta biz hatırlatma babında da olsa bir gündeme getiriyoruz. Yani Gazze'de bu alçaklar, bu terörist, siyonistler orada düşük ölçekli de olsa hani belki bir yoğun değil ama artık düzenli olarak orada ihlaller, katliamlar devam ediyor yine. Yani yardımların ulaşmamasından tutun da işte oradaki insanların her türlü mağduriyetleri düzenli olarak devam ediyor. Ve dünya insanları da bunun belki yeterince farkında değiller. Biz de bunu görev adediyoruz kendimize. En azından bizim insanımıza, bizim dinleyicilerimize duyurma anlamında. Biraz da hocam isterseniz Gazze'den ve Batı Şeria'dan bahsedelim hocam. Oradaki son gelişmeler hakkında dinleyicilerimize ne aktarırsınız?
0: Şimdi Gazze'de Siyonistlerin düşük ölçekli saldırıları gene devam ediyor. Tamamen

0: çizilmiş değil. Bu bir bakıma korku havasının devam etmesi amacına yönelik. Yani sürekli bir savaş olmasın fakat bu insanlar kendilerini burada rahat hissetmesinler diye bir politika, bir strateji izliyor. Neden bunu izliyor? Çünkü Siyonistlerin asıl amacı Gazze'yi boşaltmaktır. Yani Gazze ahalisini oradan tamamen çıkmaya zorlamak ki bu niyetlerini çok belirgin bir şekilde ortaya koymuşlardır. İslam dünyasının bunu görmesi lazım. Biz bunu daha önce de konuştuk. Yani burada tekrar edelim. Siyonistler eğer bugün Gazze'yi boşaltırlarsa yarın sıra Sina'ya, Mısır'a, Kahire'ye gidecek.
1: Aynen.
0: Eğer ki Güney Lübnan'ı işgal ederlerse yukarıya doğru Beyrut'a, Şam'a doğru ilerleyecekler. Yani Siyonistlerin orada her ne şekilde olursa olsun önünü açmak demek o tehdidin, tehlikenin sana doğru yanaşmasına müsaade etmek demektir. O yüzden Filistin halkı bugün sadece Filistin topraklarını savunmuyor. İslam dünyasını savunuyor. İslam coğrafyasını ve bütün dünya Müslümanlarının onurunu savunuyor. Yani bütün dünya Müslümanlarının mukaddesatını savunuyor. Bunu artık görmezden gelmemek lazım. Siyonistler işte bir taraftan böyle ateşkes ihlalleriyle böyle düşük ölçekli saldırılara devam ederken bir yandan da ablukayı çeşitli şekillerde sürdürüyorlar. Bir miktar insan yardımı gidiyor ama ihtiyacın çok gerisinde. İşte Mesiyenler konusunda sıkıntılar var. Onu bırak şu sıralarda sağlık sektöründe ciddi problemleri var. Yani bazı hastaneler artık çalışamıyor. Çalışsa bile çok kısıtlı hizmetler verebiliyor. Bazı hastane kurumlarında özellikle acil hizmetler verilemiyor. Düşünün mesela diyaliz hastaları için gerekli olan bir bikarbonat kartuşu diye bir şeyden söz ediliyor yani haberlerde. Hani biz bilmediğimiz için yani bu işin sektöründe çalışmadığımız için tam olarak ne işe yaradığını bilmiyoruz ama bu kartuş olmadığı zaman diyaliz yapılamıyor diyorlar doktorlar. Ve Siyonistler bu kartuşu bile sokmuyorlar şu anda şu sıralarda ve o yüzden diyalize girmek zorunda olan hastaların birçoğuna bu hizmeti veremiyorlar. Ki biliyorsunuz bu diyaliz hizmeti o zorunlu bir şey. Yani insanların için çok önemli bir şey. Giremedikleri zaman büyük sıkıntılar yaşıyorlar hastalar. Ve Siyonist işgal rejimi tıp sektöründe kullanılacak bir kartuşu bile içeri sokmuyor. Yani bunu adam götürüp de bomba olarak kullanacak değil. Füze olarak, roket olarak kullanacak değil. Bunun ne amaçla kullanılacağı belli, biliniyor. Bunu bile Siyonist işgalci içeriye sokmuyor. Bu da işte o Siyonist işgalcinin vahşi ruhunu yansıtması açısından dikkat çekici bir şey değil mi? Gazze'de bunlar devam ederken Batı Şeria bölgesinde de gasp, Yahudileştirme, o yerleşimciler vasıtasıyla saldırılar düzenleme hepsi devam ediyor. Bu da ayrı bir konu ve son zamanlarda özellikle askeri bir takım tedbirler alma iddiasıyla çeşitli arazilerdeki zeytinlerin tamamen sökülmesine karar verildi ve sökme işlemleri de bizzat işgalci askerler tarafından başlatıldı. Neymiş iddiaları? İşte buralar askeriye için önemli güvenlik alanlarıymış. Halbuki şu an zeytinler artık olgunlaşma döneminde. Yani önümüzdeki aydan itibaren hasat dönemi başlayacak. Fakat şu an en verimli döneminde bu ağaçları tek tek söküyorlar. Yüzlerce ağacı söküyorlar. Bazılarında şeyleri o Siyonist Yahudi yerleşimciler geliyor yakıyor ve onlar da söküyorlar. Bu şekilde insanların mahsulüne de zarar veriyorlar.
1: Bir de tabii bununla ilintili olarak oradaki yerleşimcilerin çeşitli kendilerince kutsal günleri, işte bayramları bahane ederek sürekli bir Mescid-i Aksa'ya taarruzları var. Aslında biraz belki ona da değinebiliriz. Çünkü oradaki yerleşimciler gerçekten hani Siyonistler ne olduğunu biliyoruz. Bu yerleşimciler gerçekten hastalıklı ruh. Yani böyle ciddi olarak sadece inanıyorum ki orada Müslümanlar değil, bunlardan rahatsız olan pek çok Yahudi de var aslında. Biraz da hocam bu yerleşimcilerden bahsetsek, bunların bu tecavüzlerinden.
0: Bu son günler Yahudi işte kültürüne göre, dinine göre demiyorum. Çünkü bunlar tarih içerisinde oluşmuş. Yani vahye göre şekil almış şeyler, uygulamalar değil. Tarih içerisinde işte falanca tarihte Yahudiler sürgüne gitti, falanca tarihte şöyle bir olay yaşandı falan filan diye bunların yıl dönümüne tekabül eden bir takım günleri özel günleri kabul ediyorlar. Bazılarını bayram kabul ediyorlar. Bir de bu Yahudilerin kendi şeyleri var, takvimleri var. Bu takvime göre yılbaşı oluyor. İşte geçtiğimiz günlerde bu yılbaşı, yani Yahudi yılbaşısı vardı. Yahudi yılbaşısıyla birlikte Yahudi bayramları da başlıyor. Bunları bahane ederek Mescid-i Aksa'da Müslümanların kullanacağı alanlara kısıtlama getirdiler. Maksat neydi? Bu alanlara Yahudilerin girmesi. Ve özellikle bu dönemde Yahudilerin daha çok içeriye girmelerine imkan sağlamak için çeşitli tedbirler aldılar ve bir taraftan da tabii o yerleşimci grupları organize eden işte aşırı Siyonist bir takım cemaatler var. Onlar da bunları organize edip getirdiler ve son günlerde Mescid-i Aksa'ya yoğun bir şekilde baskınlar oldu. Bu baskınların asıl amacı şeyi Mescid-i Aksa ile ilgili bu paylaştırma planının altyapısını, zeminini oluşturmak. Bunu artırarak yani Mescid-i Aksa'nın en azından bir kısmından vazgeçin şimdilik diye zorluyorlar oradaki Müslümanları. Buranın bir kısmını Yahudilere bırakın diye. Yani İbrahim Camisi'nde yaptıklarının aynısını orada da yapmak istiyorlar. Eğer bunu başarabilirlerse zaten ikinci aşamada tümünü ele geçirmek için savaş vereceklerdir. Ama maalesef İslam dünyası Siyonistlerin bu konudaki sinsi oyunlarının farkında değil yani.
1: Eyvallah. Ya sinsi falan da değil hocam. Sinsi falan da değil. Adamlar da aleni yapıyorlar. Hani böyle bir şeyi gizli gizli yapıp da böyle sonradan bir şey ortaya çıkartmıyorlar. Adamlar İslam coğrafyasındaki bu duyarsızlığın ya da bu ihanetin o kadar farkındalar ki artık böyle sinsice falan bile davranmıyorlar. Yani o kadar o konuda rahatlar. Burada dediğiniz gibi aslında belki civardaki, özellikle civardaki o İslam topraklarını işgal eden o yöneticilerin şöyle bir yanılgıları, bunu anlamış olmamaları mümkün değil ama işte ihanet bütün ruhlarını sardığından, yani orada elleriyle Kudüs'ü verseler, Mescid-i Aksa'yı verseler, elleriyle Gazze'yi böyle ambalajlayıp teslim etseler, onlara yine kurtuluş yok, yine yok, yine yok. Çünkü bir sonraki hedef kendileri olacağını biliyorlar, bilmeleri lazım. Ama bu ihanetlerinin bedelini Siyonistler ödeyeceklerse, bunlar da ihanetlerinin bedelini ödeyecekler. Biz buna dinlenmiyoruz. Efendim, bu haftanın son konusu yine bir hatırlatma. Malum dinleyicilerimizin pek çoğunun hatırlayacağı üzere aşina olduğu bir isim. Profesör Yusuf El Karadavi'nin vefatının 2022'de vefat etmişti. Dördüncü yılı, seneyi devriyesi. Yusuf El Karadavi tabii günümüz İslam dünyasında görüşlerine, fikirlerine itibar edilen bir alimdi. Onu hatırlatma adına biraz da görüşleri, fikirleri konusunda dinleyicilerimize bilgi aktarma anlamında ne dersiniz Ahmet Hocam?
0: Yusuf El Karadavi gerçekten değerli bir ilim adamıydı. Allah rahmet eylesin. Hem ilim hem de aksiyon ehliydi. Yani bazıları ilim ehli oluyorlar ama pek sahada görünmüyorlar. Yani genellikle kitapların arasında dolaşıyorlar ama Yusuf El Karadavi öyle değildi. Hem kitaplarla uğraşıyordu hem de fiiliyatta da bizzat görülüyordu. O özelliğinden dolayı kendisini birçok yerde değişik vesilelerle görme imkanım oldu. Yani kendisiyle görüşme imkanlarımız oldu. Özellikle Uluslararası Kudüs Müessesesi, yani benim de kuruluşunda bizzat yer aldığım Uluslararası Kudüs Müessesesi'nin uzun süre genel kurul başkanlığını yaptı. Ve Kudüs davasında da çok önem veren birisiydi. Filistin davasına, Kudüs davasına. Bunun için önemli çalışmaları oldu. Bu konudaki faaliyetlere çeşitli şekillerde ilmi çalışmalarıyla destek verdi. Bu konuda kitaplar yazdı. Aynı zamanda mümkün mertebe itidalli olmaya çalışan birisiydi. Yani bazıları var belli bir anlayış üzerinde biraz uca kayıyorlar. Başkaları başka bir anlayış. Yani bu mümkün mertebe orta yolu bulmaya çalışan birisiydi. Tabii her insanın hatası olur. Çünkü insan beşer olarak yani hataya müsait bir şekildedir. Çünkü Allah-u Teala yani aynı zamanda tevvaptır. Yani tevbeleri kabul edici. Çünkü insan hata edici olarak yaratılmıştır. İşte Allah aynı zamanda tevbeleri kabul etmektedir. Onun için kimseyi masum göstermek hiç gerekli değil. Bir kimseyi masum olarak göstermek hiç gerekli değil. Bunun bir anlamı da yoktur. Bakın Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin hatalarından örnekler veriliyor. Adem'le başlayarak peygamberlerin hatalarından örnekler veriliyor. Demek ki peygamberler de hata edebiliyorlarmış. O yüzden yani kimseyi masum gösterme gibi bir iddiamız yok. Bu iddiaları da zaten tasvip etmiyoruz. Ama insanların iyi taraflarını, güzel hizmetlerini hayırla anarız. Görmüşlerse arkalarından da hayırla yad ederiz. O kadar yani.
1: Eyvallah. Efendim, bu konuğumuzla beraber bu haftaki programımızı da neticelendirdik. Haftaya yeni gelişmelerle ve Ahmet Hocam'ın yorumlarıyla sizlerle olacağız inşallah. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
2: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
1: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
4: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
7: Güvenlik Değerler Eğitimi Derneği, çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
8: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212-667-3363 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
4: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adap temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يا رحمن.
10: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
11: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
12: Özel FM
13: 103.2.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: dünya nimeti olarak İslam sana yeter. Meşguliyet olarak ibadet sana yeter. İbret olarak ölüm sana yeter.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Zillet, yaltaklanma, yağcılık derecesine varmadan mütevazi ol. Devamlı mertebenden azını iste ki ona ulaşasın.
1: Kendinizi bilgi yönünden geliştirin, dini konuşmalara katılın. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kuyumcu.com.
1: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. Umutkervanı.org.tr.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
4: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
1: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
11: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
3: Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
0: Reklamları dinlediniz.
12: Saat 18.
0: Özel FM. www.özelfm.net. Özel FM.net.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون صدق الله العظيم. Kavminin cevabı Lut ailesini şehrinizden çıkarın. Çünkü onlar temiz kalmak isteyen insanlardır demek oldu. Neml suresi 56. ayet. Muhterem Müslümanlar, bugünkü hutbemizin konusu İslam toplumlarının bozuluşudur. Bilindiği üzere bugün dünya üzerinde yaşayan toplumların pek azı müstesna, hepsi bozulmuş durumdadırlar. Her toplum kendi dini ne olursa olsun, kendi dinlerinden, ahlaki değerlerinden, örfünden ve giyim tarzlarından uzaklaşmış durumdadırlar. Bu bozulmalar nihayetinde İslam toplumlarına da sirayet etmiş ve hilafetin kaldırılıp İslam'ın toplumsal hayattan uzaklaştırılmasıyla hız kazanmıştır. Neden bu bozuluşun hız kazanma süresinin İslam'ın toplumsal hayattan uzaklaştırılmasından sonra olmuştur denilebilir ve bunun alakası sorulabilir. Bunun alakası şundan dolayıdır. Halifeli bir toplum demek, İslami bir toplum demektir. İslami toplumlarda ise Allah'ın kanunları geçerlidir. Dolayısıyla halifenin elinin altında bulunan topraklarda Allah'ın kanunlarıyla hükmedilirdi. Onun için temiz bir toplumu bozucu olan içki, kumar, zina, faiz, gıybet, haset, dedikodu gibi kötü işlerin alenen yapılması yasaktı. Bundan dolayı kötü işlere meyledenlere fırsat tanınmamıştı. Ancak bu kimseler bu kötü işleri imkan buldukça gizli gizli yapmaya çalışırlardı. O günkü yönetimler kötü işleri serbest bırakıp da sonra bunlar kötü ve zararlıdır, bunları yapmayın demiyorlardı. Allah Azze ve Celle'nin kanunlarında önce kötülüklere kapı açacak şeyler ortadan kaldırılıp kökü kurutularak ve kötülüklere gidecek kapılar tamamen kapatıldıktan sonra o kötü işleri yapanlara ceza verilir. Beşeri sistemlerde ise bunların hepsi serbest bırakılıp sektörleştirilir. Sektörleştirilmesiyle de kalmayıp devamlı olarak reklamının yapılmasına izin verilir. Sonra da bu kötü işlerden dolayı bu şeylerin yapılmasından sonra kişiler eğer suç işlerlerse derhal cezalandırılırlar. Mesela bir adam içki içer ve sarhoş olur. Sarhoş olunca da ne yaptığını bilmez bir hale gelir, çevreye zarar verir, huzursuzluk çıkarır, eve gelir hanımını ve çocuklarını döver, evi dağıtır vesaire. Aile fertlerinden birisi ona müdahale edecek olursa o da kafası kötüyken çeker vurur ve katil olur. Ya da adamın biri kumar oynar, her şeyi kaybeder, eve gelir evdeki eşyaları götürmek ister. Çocuklarından, hanımlarından veya kardeşlerinden biri ona müdahale ederse o da onlara karşı giriştiği kavgada bir de bakarsın ki onlardan birini bıçaklayıvermiş. Ya da evli olduğu halde, fark etmez bekar olduğu halde zina eder de zina ettiği adamın kocasıyla, babasıyla, kardeşiyle vesaire
kavga eder ve bu kavga neticesinde ya kendisi katil olur ya da onlar onu öldürür, katil olurlar. İşte beşeri sistemlerin kanunları böyle. Nefse hoş gelen bütün kötü şeyleri serbest bırak ve teşvik et. Sonra da onlardan meydana gelen kötü şeylerden dolayı insanlara ceza ver. Değerli kardeşlerim, toplumu bozan en büyük etkenlerden birisi de şüphesiz ki insanların giyim tarzlarıdır. İslamiyet'ten önce bile insanların giyim hususunda bir temizliği ve bir edebi vardı. Yani fıtri olarak bir haya duygusu vardı, giyimleri fazlaca cezbedici değildi. Yani vücudunun bütün hatlarını ortaya koyan dar ve açık elbiseler fazlaca yoktu. Bir başka deyişle giyinik çıplaklık söz konusu değildi. Ayrıca toplumların birbirleri üzerinde etkisi de fazla yoktu. Çünkü ulaşım ve iletişim çok zordu ve toplumların kendi örf ve ananelerine bağlılığı çok güçlü bir şekildeydi. Ne zaman ki İslam ortadan kaldırıldı ve yerine tağuti düzenler getirildi, işte ondan sonra bütün İslam topraklarında yaşayanlar yavaş yavaş kendi ahlak, örf ve kültürlerini kaybetmeye başladılar. Onun yerine Batı'nın bozuk ve kokuşmuş kültürü ve İslam dışı giyim tarzı yerleşmeye başladı. Ardından teknoloji çağına girilmesiyle birlikte dünyanın bir köy haline gelmesi bu bozuluşu zirveye taşıdı. Artık İslam topraklarında yaşayanlar teknolojinin esiri haline getirilmiş ve teknolojinin cezbeden eşyalarını elde edebilmek için çok çalışmak zorunda bırakılmışlardır. İnsanlar hedefledikleri eşyaları alabilmek için çok çalışmak ve helal olmayan yollarla arzularını gerçekleştirme çabası vermeye başladılar. Bir yandan taksit ödeme esaretinden kurtulma çabası, bir yandan çağdaş olabilme adına soyunma çabası. Yavaş yavaş cadde ve sokaklarda kadınların çoğalması, başlarının açılması ve yavaş yavaş birçok yerinin açılmaya başlaması. Kardeşlerim, bu bozuluşa hız kazandıran en tehlikeli ve en büyük fitne olan eşya ise şüphesiz ki televizyondur. Batılıların güç kullanarak bozamadıkları toplulukları işte bu fesat kutusuyla bozmuşlardır. Bir yandan macera ve savaş filmleriyle sahte kahramanlar üretip gençleri isyana, içkiye, kumara, kavgaya, şiddet ve zorbalığa özendirdiler. Bir yandan gırgır ve şaka komedi filmleriyle de toplumun ciddi yapısını bozdular. Diğer yandan aşk filmleriyle temiz bir aile oluşumuna engel oldular. Bu aşk filmlerinden etkilenen gençler ciddi bir şekilde düşünmeden, ciddi bir tefekkür gerçekleştirmeden sokakta, parkta, sinemada, baloda, diskoda veya benzeri bir mekanda tanıştığı insanlarla arkadaş olmaya başladılar. Bu arkadaşlıklar flört adı altında onlara yıllarca, günlerce, aylarca zina yaptırmaya vesile oldu. Sonra bunlar bu zaman zarfında birbirleriyle hoşnut olurlarsa evlenmeye karar verirler. Eğer birbirlerinden hoşnut olmazlarsa her biri kendilerine ayrı bir zinakar bulmak üzere ayrılmaya karar verirler. Sonra evlenenlerin mesut olduğu ve evliliklerinin çok uzun sürdüğü de pek nadirdir. Mahkemelerdeki boşanma davalarına baktığınızda birçoğu bu yolla kurulan evliliklerin boşanma davasıdır. Çünkü bu evliliklerin kuruluşu helal yollardan değildir. Böyle ailelerin düğünlerine bile baktığınızda nikahın ve düğün töreninin İslam'a uygun olmadığı görülür. İçkilerle yapılan düğünlerde damat ile gelin bile zaman zaman içki içer ve bazen içkili bir şekilde gerdeğe girerler. Dolayısıyla besmelesiz bir aile oluşmuş, bu ailede doğan çocuklar da gördükleriyle yetişip ve televizyonun etkisiyle de iyice bozulmaya başlamıştır. Bu teknoloji çağından birçok toplum etkilendi ve değişti kardeşlerim.
bu etkiden ve batılıların bu aletlerle estirdiği değişim rüzgarlarından sonra şu insan grupları ortaya çıktı. 1. Batının idare şeklini, yaşam tarzı ve giyim tarzını benimseyen grup. Başka bir deyişle demokrasiye tam bir teslimiyetle teslim olan grup. 2. Hem Batı'nın idare şeklini, yaşam tarzını ve giyim tarzını hem de kendi dininin ve örfünün yaşam tarzı, giyim tarzı ve idare şeklini reddetmeyip duruma göre hareket eden grup. 3. Batı'nın idare şeklini kabul edip yaşam tarzını ve giyim tarzını kabul etmeyen grup. 4. Batı'nın idare şeklini, yaşam ve giyim tarzını reddedip kendi dininin ve örfünün idare şeklini, yaşam tarzı ve giyim tarzını kabul edip ve bunda ısrar etmeye devam eden grup. 5. Ortak yanları olan ve inandığı gibi yaşamayan bir grup. Şöyle ki bu grup Batı'nın idare şekline karşı tavırları farklı fakat giyim ve kuşam noktasında aynı olan grup. Yani bir kısmı Batı'nın idare şeklini kesinlikle kabul etmezler. Bir kısmı da Batı'nın idare şeklini kabul etmede bir beis görmezler. İşte bunların ortak tarafları giyim, kuşam ve toplumsal ilişkilerde tavrını net olarak belirleyememeleridir. Mesela erkeğin giyim tarzına baktığınızda bir batılı erkekten farklı bir model değil. Kadının giyim tarzına baktığınızda ise

tür defilesine çıkacakmış gibi. Diğer taraftan bu grubun toplumsal ilişkilerine baktığımızda erkeği olsun kadını olsun gayet rahat hareket ederler. Kendilerine nikaha düşen kişilerle rahatlıkla beraber oturup kalkma, tokalaşma, ailelerle birlikte oturma, muhabbet etme, toplantılar, geziler ve yolculuklar gibi hareketlerde bulunabilirler. Değerli kardeşlerim, işte Batı'nın bizden aldıkları ve bize verdikleri. Artık karda mıyız, zararda mıyız diye hesap edilecek olursa sonucunu hesap etmek zor olmasa gerek. Eğer insanlar dünya üzerinde temiz ve huzurlu bir toplum istiyorlarsa İslam'a teslim olmaktan başka bir çareleri yoktur. Çünkü İslam demek adalet demektir. İnsanların haklarını koruyan ve birbirlerinin haklarına tecavüz etmelerini yasaklayan bir dindir. İslam insanlara kolaylık getirmiştir. Onlara zarar verecek şeylerin hepsini ortadan kaldırmıştır. İslam'daki anlayış sivrisinekle mücadele etme anlayışı değildir. İslam'daki anlayış bizzat bataklığı kurutma anlayışıdır. Beşeri sistemlerde ise tam tersinedir kardeşlerim. Bataklığı serbest bırakırlar ki insanlar sivrisineklerle mücadele etmeye devam ederlerken onlar da onlara ürettiği ilaçları satsınlar ve kendilerine gelir sağlasınlar. Ayrıca beyni sivrisineklerin vızıltısıyla meşgul, vücudu da onların ısırmasıyla uyuşan toplumları idare etmek daha kolaydır. Çünkü onların dertleri kendilerine yeter. Sıhhatli düşünme ve davranma kabiliyetini yerli yerince kullanmaya zaman bulamazlar. Değerli kardeşlerim, bilindiği gibi İslam dini toplumun temiz olması için insanoğlunun önüne beşikten mezara kadar nasıl bir hayat yaşamaları gerektiğini belirten bir sistem koymuştur. Dolayısıyla toplumun çevirdiği olan aile sağlam bir temel üzerine bina edilmiştir. İşte bu temel üzerine bina edilen aile temiz bir şekilde hayatlarına devam ederlerken diğer ailelere de hiçbir zarar vermezler. Hatta diğer ailelere de yardım elini uzatır, ekmeklerini ve emeklerini de onlarla paylaşırlar. Bundan dolayı da ortaya temiz ve huzurlu bir toplum çıkar. Aksi takdirde birbirlerine güvenmeyen, birbirlerini dolandıran anarşisi, terörü, adaletsizliği, yokluğu, yönetim kavgası vesaire kötülüğü çok olan bir toplum ortaya çıkmış olur. Kardeşlerim, öyle bir tarla düşünün ki, yani öyle bir tarla sahibi düşünün ki, tarlasını haram yollardan elde etmiş ve yine tarlasına ekeceği tohumu da haram yollardan kazanmış ve tarlaya ekmiştir. Böyle bir adamın tarladan alacağı mahsul bol da olsa haramdır, hayırsızdır ve bereketsizdir. Yine bir tarla sahibi düşünün ki tarlasını helal yollardan kazanmış ve tarlasına ekeceği tohumu da yine helal yollardan kazanmış ve tarlaya ekmiştir. Böyle bir adamın tarlasından alacağı bir mahsul az da olsa helaldir, hayırlıdır ve bereketlidir. İşte insanlar da böyledir. Helal rızıklarla beslenir, İslami yollarla yuvasını kurar ve Allah'ın adıyla tohumunu ekerse ortaya huzurlu, güvenli, adaletli ve temiz bir toplum çıkmış olur. O halde temiz bir toplum için Allah'ın adıyla, Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinize olsun. Ela inna ahsenel kelam ve eblagan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kuryel Kur'an festemi'u leh ve ansitû leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dîne indallâhil islam.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Allah'ın düşmanlarını unutmayınız. Onların sizi sevmediğini bilin ve ona göre hareket edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
6: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kuzu kapama 749.95, papya 8'li tuvalet kağıdı 69.85, patlıcan 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
7: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
8: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Gülperenk Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 1808. İşte bu kadar.
4: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
11: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
12: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
4: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
2: Reklamları dinlediniz.
13: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
14: daha söyleyecek çok sözümüz var.
15: 103.2 Özel FM.
16: Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
17: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
14: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
15: Özel FM
14: 103.2.
18: Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
19: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme huz biyedihim lil haqq ve akdif fi kulubihimul havfe min ve enza' min kulubihimul havfe minel kuffar. قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحناك بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين. اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين. اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه. اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم إنا نعاهدك على التوبة اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين. ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. يا إله الكون يا ملك الملوك يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
4: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
5: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
8: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
9: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
10: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Arzum El Blender 1699.95, çekirdeksiz üzüm 39.99, Ayşe fasulye 69.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
11: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr

0: Halumecio.com. Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
1: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
4: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
6: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
7: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
9: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Gönüller Allah'ın zikriyle tatmin olur. Gül görünce göz güler, bal yiyince dil güler. Gül de, bal da topraktan gelir. Göz de, dil de topraktan yaratılır. Ama seven, sevinen, sevilen, üzülen gönülse topraktan yaratılmadığından gönlün sevinmesi, huzur bulması, tatmin olması maddi şeylerle olmaz. Görünmeyen gönlün gıdası da görünmez olur. Milyar dolarlara sahip adam intihar ediyor. Sanatın zirvesindeki adam intihar ediyor. Şöhretin yıldızı olmuş ama kendi yıldızını kendisi söndürüveriyor. Çağın en yaygın hastalığı olan stres daha fazla dünyalığı tam olan insanlarda görülüyor. Bedenlerinin isteğini, hazzını karşılamışlar ama gönül ihmal edilmiş. Bu gönül bu dünyaya sığmaz. Onun arzusu cennette biter. Bu dünyada gönlü tatmin edecek insan sözü de yoktur. Bir ara aklını Aristo'nun sözü ikna etse de aklı açıldıkça Aristo'yu da avucunda dürüp büker ve söz çöplüğüne atarlar. Şimdilerde Aristo'nun sözlerine söz antikacılarından başkası iltifat etmez. Ama tahrif edilmiş Tevrat'la tahrif edilmiş İncil, içinde Hakk'ın sözlerinin kokusu olduğundan hala okunmaya devam ederler. Ya aslını görseler, tahrif edilmemiş, bugün inmiş gibi söz ve manaları taze olan Kur'an ayetlerini okusalar, turfanda sebze yer gibi gönüllerini tatmin ederler. Rabbimiz buyurur, onlar ki iman ederler ve kalpleri Allah'ın zikriyle tatmin olur. İyi bilin ki kalpler ancak Allah'ın zikriyle tatmin olur. Rad Suresi ayet 28. Buradaki zikr kelimesi hem la ilahe illallah, Allah'tan başka yaratan, yaşatan ve yöneten yoktur kelime-i tevhidinin manasını da düşünerek, kula kul olmaktan kurtulmanın ve yalnız Allah'a kul olmanın tadına varır. Aynı zamanda bu zikr kelimesi Kur'an-ı Kerim anlamına gelir. Tarihte yüzlerce filozofun tartıştığı bir konuda akıl darmadağınık olurken, Rabbin Kur'an'ından bir ayetle o konuda bilgi verdiğinde gönül tatmin olur, durula kalır. Servetini, şöhretini, makamını, rütbesini gönlünün önüne perde yapıp sahip olduklarıyla sevinenler, düğünde damat ve gelinin birbirlerine kavuştuklarına sevinirlerken, çocukların da atılan şekerlerden kapıp sevinmelerine benzer. Rabbimiz bu konuya da açıklık getiriyor. Bize kavuşmayı ümit etmeyen, alçak bir hayata razı olup onunla tatmin olan ve ayetlerimizden gafil olanlar, işte onların kazandıklarından dolayı sığınakları ateştir. Yunus Suresi ayet 7 ve 8. Biz Rabbimizin bize indirdiği zikir olan Kur'an-ı Kerim'i bugünlerde çokça okuyarak zikrimizi yaptığımız gibi onun da hayatımızı düzenleyerek hem bu dünyamızı güzelleştirmeye hem de ahiretimizi güzelleştirmeye çalışalım. Mahmut Toptaş, Milli Gazete.

0: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Sa'd 35-36. Hazreti Süleyman'ın duası. Süleyman: Ey Rabbim, beni bağışla ve bana öyle bir mülk ihsan et ki ardımdan hiç kimseye yaraşmasın. Şüphesiz bütün dilekleri veren sensin, dedi.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
3: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
7: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
8: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
11: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
12: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
13: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
14: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
15: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: Kıymetli dinleyenler, Siyer'in Gölgesinde programıyla Abdullah Dahi sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecmain. Allahümme amin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli kardeşler, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvet ve risalet ile vazifeli kılınmadan önceki Mekke'de bulunan haniflerden bahsediyor idik. Onların önden geleni Zeyd bin Amr bin Nüfeyl idi. Putperestliği tamamen reddetmiş, Mekke'nin o günkü yönetimi olan demokratik ve laiklik parlamenter sistemi reddetmiş. Çünkü onlar bu dini kabul etmekle, ayrıca putperestliği kabul etmekle, bir de malumunuz olduğu üzere putperestlik, yani puta tapınmanın o günkü anlayışı. Mekkeli müşrikler putları Allah'tan başka ilah edinmiş değillerdi. Çünkü onlar da biliyorlar, kendi ellerle yontmuşlardır. Ya taşlardan ya ağaçlardan yonttukları putlar. Bu putlar yerinden kıpırdamaz. Onlara kesinlikle sorduklarına cevap vermez. Şöyle inanıyorlardı ki, inançları buydu. Diyorlardı ki bunlar bizimle Allah arasında birer vesiledir, aracılardırlar. Allah'ın katında dualarımızın kabulü, ondan gelecek yardım için bize aracılık yaparlar, vesile olurlar. Yani bugünkü canlı putlar, cansız putlar adına nasıl ki hükümler koyuyorlarsa, onlar da ataların ilkeleri ve putların bu aracılığından dolayı yasalar koyuyorlardı. Mekke halkı için onların tabi olacağı yasalar gündeme getiriyorlar idi. Malum bugünküler de benzeri veyahut da aynısı olan meseleleri gündeme getiriyorlar. Dikkat ediyoruz, bugün ataların heykellerini her ne kadar onları putlaştırmışlarsa, hatta bazı destanlarda, şiirlerde yaradan diye hitap edilmiş, ilah olarak görülmüş, o yazarın ya da şairciğin ifadeleri, tabii onlara itibar edenlerin bütünü onların durumu gibidir. Nasıl ki onlar putlar adına hareket ediyorlardı kendi kendilerine, günümüzdeki gayri İslami düzenlerde de üç aşağı beş yukarı bu şekilde düşünülmektedir veya düşünceleri amel haline getirilmektedir. Putlaştırdıkları, ilahlaştırdıkları ataların adına onların ilkeleri çerçevesinde ya da doğrultusunda yönetimi kendi havalarınca devam ettiriyorlar. Dünyanın durumu bundan ibaret. Hangi ülkeye bakarsanız bakın, bunun bir benzerini göreceksiniz. Veya o günkü laik demokratik şirk devleti olan, parlamenter sistem olan Mekke'nin bir görüntüsünü görebilirsiniz. Benzerini görebilirsiniz. Bundan dolayı Zeyd bin Amr bin Nüfeyl bu sistemi, putlara tapılmayı, putlardan medet ummayı veyahut da onların atalarının ilkelerinden hareketle bu putperestliği, bu tevhidin dışında hareket etmeleri ya da insanın tabiatına aykırı, şahsiyetine aykırı, fıtratına aykırı düzenlerin gündeme gelmesi, dinlerin gündeme gelmesi ki defaten ifade edildi. Hak din sadece İslam'dır. Hayatın her yönüne hitap eden, mutlaka yaşanmakta olan, geçmişte yaşanmış, gelecekte yaşanacak olan insanlık aleminin bütün dertlerine deva hak din İslam'dadır. İslam'ın boş bıraktığı hiçbir yön yok. hayatı ilgilendiren, gerek insan için, gerek hayvan için, gerek bitkiler için, gerek tabiat için, hangi meseleyi ele alacaksanız alın, eğer gerçekten İslam tanınıyorsa, kitabıyla, sünnetiyle, icvasıyla, kıyasıyla İslam'ı tanıyan birileri hangi konuyu ele alacaklarsa alsınlar, mutlaka İslam'ın o konuda söylediği var. Hiçbir konu boş bırakılmamış. Rabbimiz Azze ve Celle'nin buyurduğu Maide Suresi'nin 3. ayet-i kerimesinde, bugün üzerinize nimetimi tamamladım. Bitti. Dininizi ikmal ettim. Dinde kamilleşti, olgunlaştı. Hiçbir noksanlık kalmadı. Ve insanın ta ki kıyamete yakın zamana kadar tevhid ehli olarak yaşaması, Allah'a kul olarak hayatını idame ettirmesi, insanca, insanın şahsiyetine, fıtratına uygun bir şekilde yaşaması için her şey beyan edilmiştir. Apaçık bir şekilde. Kur'an'da, sünnette, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın varisleri olan İslam alimlerin, müştehitlerin bir konuda söz birliği yapması, yani icmadan, kıyasla, fetvalardan, dolayısıyla İslam'ın dokunmadığı hayatı hiçbir mesele yok. Yahudilik ve Hristiyanlık gibi değil. Yahudilik ve Hristiyanlık İslam'ı bozdular. Kendi havalarını işin içine koydular. Kendi havalarının istediklerini yazdılar ve bu Allah tarafından diyen mukaddes kitaplar gündeme getirdiler. İslam Adem Aleyhisselam'dan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelene kadar tek hak dindir. Tek hak din İslam'dır. Diğerlerin bütünü batıl. Yahudilik Musa Aleyhisselam'ın getirdiği miydi? Musa Aleyhisselam İslam'ın peygamberi. Harun Aleyhisselam İslam'ın peygamberi. Yahya Aleyhisselam, Zekeriya Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam İslam'ın peygamberleridirler. Allah'ın vazifeli kıldığı rasuller ve nebilerdirler. Onların beyan ettikleri mutlaka hak idi. Hak din İslam idi. Ama daha sonra onlara kendilerini mensup kılanlar tarafından kitaplarını bozdular, akidelerini bozdular. İslam topraklarındaki işgal edilmiş ve her beldesindeki müminler esaret altında. İslam olmayan, İslam'ı kabul etmeyen, İslam'ı reddeden, yasaklayan batıl dinlerin, ideolojilerin, düzenlerin egemenliği altında zulüm görmektedirler. Dolayısıyla aralarında bazıları ortaya çıkar. Bütün bu zilletlerini hiç düşünmeden, belki de düşünüyorlar ama ihanetlerinden ya da cehaletlerinden ifade ediyorlar. Yahudiliğin ve Hristiyanlığın da hak din olduğu, onlara bağlı olanların da cennete gireceklerinin iddiasından ve dinler arası diyalog gündeme getiriyorlar. Getirmeye çalışıyorlar. Bu İslam'da yeri olmayan lekum dinukum veliye din ayet-i kerimesi gereği, ayrıca malum Ali İmran suresinin 19. ayetinde Rabbimizin buyurduğu, Allah katında hak din sadece İslam'dır. Hak din İslam ve diğer batıl dinler. Çünkü her ideoloji din olman iddiasındadır. Onun akideye dair, inanca dair inanılması gerekli olan ilkeleri var. Ona inandıktan sonra hayat ona göre şekillenir. Daha önceleri de ifade edildi. Eğer komünizm kabul ediliyorsa, komünizmin inanç ilkeleri var. Önce inanırlar. Neye? Emekçi sınıfının üstünlüğüne. Buna inanır, ona göre ekonomi şekillenir, ona göre siyaset şekillenir, ona göre yargı şekillenir, eğitim şekillenir, aile hayatı şekillenir. Ya da demokrasi dinine inanıyorsa, önce inanıyor, ilkelerini ortaya koyuyor, şunlar şunlar şunlardır diyen, sonra bu ilkeler çerçevesinde hayatı şekillendirirler. Kapitalizm öyle, faşizm öyle, diğer bütün batıl dinler öyledir. Hak din İslam ve hak din İslam'a iman etmiş olan bir mümin veya müminler, muvahhidler, kafirin suresinde nasıl ki Allah Azze ve Celle Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben ve onun yüce şahsiyetinde bütün mümin muvahhidlere hitaben, o kafirlere, yani Allah'ı yegana yasa koyucu kabul etmeyen, Kur'an'ı hayat kitabı kabul etmeyen, İslam'ı hayat düzeni kabul etmeyen, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayat önderi ve örneği kabul etmeyenlere de ki, sizin dininiz size, benim dinim bana. Defaten ifade etti ki yeryüzünde dinsiz kimse yok. Müminler birilerine dinsiz dedi mi İslamsız demek istiyorlar. Çünkü din İslam'dır. Hak din. İslam'ın dışındaki bütün batıl ideolojiler, felsefeler, sistemler, devlet düzenleri, bunların bütünü batıl dinlerdir. Hak dinler üçe ayrılır. Hayır, hak din tektir. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a getirdiklerine inanmayanlara kafir denilir. Kafir denilir. Ve cennete ancak müminler girerler. Müslümanlar girerler. O müminler ki Allah Azze ve Celle yegane ilah, Rab, Melik, yasa koyucu olarak kabul etmişler, iman etmişler, Kur'an'ı hayat kitabı kabul edip iman etmişler, İslam'ı hayat nizamı olarak kabul edip iman etmişler, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı yegane hayat önderi ve örneği olarak kabul edip iman etmişler. Şimdi bunları red edenler ile iman edenler nasıl cennette bir araya gelecekler? Dinler arası diyalog. Dinler arası diyalog olmaz. Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki ben görevli kılındım, vazifeli kılındım. Allah bana bu vazifeyi verdi. İnsanlar la ilahe illallah deyinceye kadar, diğer sahih hadislerinde la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyinceye, namaz kılıncaya, zekat verinceye kadar onlarla savaşmam bana vazife olarak verildi. Emrolundum Allah tarafından. Ha böyle diyecek olurlarsa ve namazı kılıp zekatı verecek olurlarsa, ki birincisi malum olduğu üzere akidenin tamamı, ikincisi ise yani namaz ve zekat bedenle yapılacak bütün ibadetler ile mal ile yapılacak bütün ibadetlerin sembolüdür. Yani İslam'ın bütünüyle, akidesiyle, ameliyle kabul edilinceye kadar insanlarla savaşılmam emrolundu. Ona emredilen aynı zamanda ümmetine de emredildi. Bakara suresinin 193. ayet-i kerimesi ve Enfal suresinin 39. ayet-i kerimesi buna en açık delildir. Fitne kalmayıncaya ve din bütünüyle Allah'ın oluncaya kadar, buradaki din egemenliktir, hakimiyettir. Allah'ın dininin egemenliği, yani İslam'ın bütün yeryüzüne egemen oluncaya kadar, buradaki fitnede de maksat bütün fesirlerin ortak görüşü şirktir. Şirk ve küfür yeryüzünde bütünüyle yok edilinceye kadar, insanların kalplerinde yer almışsa bile bu gaybıdır. İnsanlar zahiren Allah'ın dinine boyun büküyorlarsa kalplerindekinden dolayı hesabı Allah'a verirler. Onu biz bilmeyiz. O zamana kadar onlarla savaşın. Eğer kabul edecek olurlarsa savaş ancak zalimlere karşı devam eder. Zalimler ki en büyük zulüm olan şirki işleyenler, İslam'ı reddedenler, İslam'ı hayat nizamı olarak kabul etmedikleri gibi egemenliğinde bulundukları beldelerde İslam'ı yasaklayanlar, hükümlerini yasaklayanlar. Elbette ki İslam tanınıyorsa bu yasaklayanlar kavramı çok iyi anlaşılır. Ama İslam tanınmıyorsa egemenlerin egemenliklerine zarar vermediği takdirde İslam'ın bazı şeylerini görüntü olarak serbest bırakmalarına aldanmış olanlar bu cümleden dolayı çok zorlanır, hatta reddederler. Kim demiş yasak ya? Deyiverirler. Bunun için Zeyd bin Amr laik demokratik parlamenter sistemin egemen olduğu, putların adına hareket edildiği, putlaştırılmış ataların ilkeleri çerçevesinden hareket edilen bir Mekke'de meseleyi kavradı. Fakat nasıl davranacağını bilemiyor. Ve kendine bir din arıyor putperestin dışında. En yakın Yahudilerdir. Onlar kendilerini ehli kitap olarak görürler. Allah'a iman ettiklerini söylerler ama birçok şirk koşarlar. Kitaplarını, yani Tevrat'ı ve Zebur'u kendi elleriyle bozarlar, bozdular. Onlara gideyim, kendilerle konuşayım. Zeyd bin Amr bin Nüfeyl Mekke'den Şam'a doğru çıktı da tevhid dininden soruyor ve ona tabi olup onu arıyordu. Derken Yahudilerden bir alime kavuştu da ona dinlerinin mahiyetinden sordu ve belki ben de sizin dininize girerim. Onun için bana dininizin haline haber ver dedi. Yahudi alim Zeyd'den sen Allah'ın gadabına uğramadıkça veya Allah'ın gadabından payını almadıkça bizim dinimiz üzere olamazsın dedi. Zeyd, ben ancak Allah'ın gadabından kaçıyorum. Ben ebeden Allah'ın gadabından hiçbir şeyi taşımam ve ben onu taşımamaya muktedir haldeyim. Sen bana dinlerden başka bir dine delalet eder misin dedi. Madem ki böyle bir durumum var, o halde bana böyle bir şey söyle ki ben onlarla görüşeyim. Senin gibi gadaba uğramışlar da değil. Malumunuzdur ki Fatiha suresinin son ayeti, 7. ayet. İhtina sıratel müstakim, 6. ayet. Sıratel lezine en'amte aleyhim. Bizi dosdoğru yol üzere hidayet et. Veya bize hidayet et. Kendisine nimet verdiklerinin yoluna. Gayril meğdubi aleyhim veleddallin. Gadaba uğramış ve dalalete düşenlerin yoluna değil. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanıyla gadaba uğrayanlar Yahudiler, dalalete düşenler Hristiyanlardır. Ben Müslümanım diyenler namaz kılıyorlarsa eğer, ki mutlaka kılınması lazım, imandan sonra en büyük hakikat namazdır. Namaz imanın dışa vurulmuş şeklidir, ispatıdır. Namaz kılıyorlarsa okudukları Fatiha'da. Namaz kılınmıyorsa da çeşitli vesilelerle okudukları Fatiha'da bizi dost doğru yol üzerine hidayet eyle, bize hidayet eyle, bizi hidayete ermiş olanlardan eyle, kendisine nimet verdiklerinin yoluna. Bunu Allah'tan diliyorlar. Önce diyorlar sadece sana ibadet ederiz, sadece sana itaat ederiz ve yine sadece senden yardım dileriz. Rab olarak kabul ettik, iman ettik. Ondan sonra da hidayet dilemesi, dost doğru yol üzere sağa sola sapmamak için bize hidayet eyle, hidayetimizi arttır. Nasıl bir hidayet? Kendisine nimet verdiklerinin yoluna sevk olmak ve o yoldan çıkmamak. Kimdi bunlar? Nisa suresinin 69. ayete cevap veriyor. Allah'a itaat eden, gereği şekilde Allah'tan korkan, müttaki olanlar, emrolundukları gibi dost doğru davrananlar, Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, siddikler, salihler ve şehitlerle beraberdirler. Fatiha suresinde diyor ki, Ya Rabbi bizi onların yolu üzere sabit kıl. Sağa sola kaymayalım, şeytanın vesvesesine kaymayalım. İnsanlardan şeytanlaşmış olanların esaretine düşmeyelim. Onların peşine düşmeyelim. Peygamberlerle, siddiklerle, salihlerle ve şehitlerle beraber olalım. Gadaba uğramış ve dalalete düşenlerin yoluna Ya Rabbi sevk edilmemek için bize hidayet ver. Bize yardım et ki kesinlikle gadaba uğrayan ve dalalete düşenlerin yoluna sapmayalım. Onların izinden gitmeyelim. Onların hayat düzenlerini kabul etmeyelim. Onlar gibi olmayalım. Ne muazzam bir dua. Onun için de dil ile yapılanın hal ile gerçekleşmesi lazım. Ve şu anda işgal altındaki İslam topraklarından Yahudilerin ve Hristiyanların egemenlikleri, gerek siyasi egemenlikleri, düzenlemekleri, gerekse hayata kültürel olarak egemen oluşları, ben Müslümanım diyen yeryüzündeki insanların esaret altında bulundukları işgal edilen İslam topraklarındaki düzenlere bir bakın. Ya Yahudinin ya Hristiyanındır. İslam yok ortada. Hatta İslam yasaklanmış. İslam'ı gündeme getirenlerin yeri zindan köşeleri ya da dar ağaçları ya da vücutların derece kurşunlardır. Şimdiye kadar böyle görüldü. Bundan sonra da çok iyi şeyler olacak değil. Bundan dolayı gadaba uğramış. Yahudiler gadaba uğramış. Hristiyanlar dalalete düşmüş. Ya Rabbi onlardan bizi muhafaza eyle diye Fatiha'dan alabildiğini okuyorlar. Hatta Fatiha'yı okup onun namaz kılan birçok iktidardaki yöneticiler ya da egemen olan yöneticiler İslam topraklarına bakın. İşgal edilen İslam topraklarında egemen olanlar, yetki sahibi olanlar bütünüyle bakıyorsunuz ki ya Yahudinin peşinde ya Hristiyanın peşinde. Düzen ya Yahudilerin kurdurttuğu ya Hristiyanların kurdurttuğu. Giyiminden kuşamına, eğitiminden yargısına, ekonomisinden yönetimine kadar. Sonra da Fatiha okuyorlar. Aman ya Rabbi. Peki siz peygamberlerin, sıddıkların, salihlerin, şehitlerin yolundan gitmeye çalıştınız da Allah sizi Yahudi ve Hristiyanların gadaba uğramış ya da dalalete düşenlerin yoluna icbaren mi sevk etti? Böyle bir ikrah mı oldu haşa Allah tarafından? Aksine Rabbimiz onlara tabi olmayın. Onlar birbirlerindendirler. Yahudiler ve Hristiyanlar birbirlerindendirler. Sizden kim onlara uyarsa o da onlardandır. Ayet apaçık. İstediği kadar ben Müslümanım desin, feryadı figan etsin. Dili ben Müslümanım diyor, hali ben Yahudiyim, ben Hristiyanım. Ya da onların yolundan, izinden gidiyorum, onlara uşaklık yapıyorum. Onların kölesi olmuşum, onların kulu olmuşum diyen dili ben Müslümanım diye feryat eder. Hali de bu şekilde Yahudi ve Hristiyanların kulu kölesi olduğundan dolayı feryadı figan eder. Gören göz, duyan kulak, idrak edecek kalbe ihtiyaç var. Firaset ve basiret sahibi her mümin bunu görür. Demek ki kesinlikle Yahudi dedi ki biz gadaba uğramışız. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da zaten öyle beyan etti. Sadece Yahudi ve Hristiyan değildir. Hak din İslam'ın dışındaki bütün batıl dinler gadaba uğrayanlar ve dalalete düşmüş olanlar tarafından bağırlarına basmışlar. Mensupların bütünü böyledir. Hangi din olursa olsun. Şimdi bu gadaba uğramış ve dalalete düşmüş olanlara birileri dinler arası diyalogu gündeme getiriyorlar ve cennette müminlerle beraber Allah'a tevhid etmiş, asla şirk koşmamış, lem yelit ve lem yulet diye iman etmişlerle Allah'a oğullar ve kızlar nispet eden ve Allah sadece Beni İsrail'in tanrısıdır. Diğer insanları niye yarattı? Beni İsrail'e eşekler olsun diye yarattı. Merkepler olarak, hizmetkarlar olarak yarattı. Allah Azze ve Celle de buyurdu ki Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesinde, ben cinleri ve insanları sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Beni İsrail ne zamandan beri var? O gün devletler yok muydu? İnsanlar yok muydu? Beni İsrail yani Yakup Aleyhisselam'ın çocukları, torunları, nesli. Yakup Aleyhisselam'dan önce İshak Aleyhisselam, ondan önce İbrahim Aleyhisselam, ondan önce Nuh Aleyhisselam. Bize bildirilmiş olan nebiler ve rusulleri biliyoruz. 124 bin ya da 224 bin iki hadiste sahiptir. Aleyhissalatü vesselamın beyan buyurduğu nebi ve rasul vazifeli kılınmış. Peki ben İsrail daha hayatta yok iken, Yakup aleyhisselam babası İshak aleyhisselam daha yeryüzüne ayak basmamış iken, binlerce, on binlerce, yüz binlerce insan var yeryüzünde. Onlar ne yaratıldı? Beni İsrail'e hizmet etmek için yaratılmışlar ise haşa, daha ortada bir şey yok. Hani Yahudi ve Hristiyanların yalan söyleyerek kendilerine iftira ettikleri gibi, Yahudiler dediler ki İbrahim aleyhisselam Yahudidir. Hristiyanlar dediler ki İbrahim aleyhisselam Hristiyandır. Rabbim ikisini de yalan diyor. Yalan söylediklerini, iftira ettiklerini, ihanet ettiklerini beyan ediyor. Halbuki İbrahim aleyhisselam hem Yahudilikten hem Hristiyanlıktan önce yaşamış. Asırlar önce yaşamış olan İbrahim aleyhisselam nasıl Yahudi olur, nasıl Hristiyan olur? Akıllarını kullanmaz, beyinlerini kullanmazlar. E yok ki kullansın. Olsaydı herhalde kullanabilirlerdi. Dikkat edin, bu cümleler hakaret değil, bir hakikatin ifadesi. Hakaret etmeye ihtiyaç yok. Hali olduğu hal üzere, durumlarını olduğu hal üzere beyan edilsin. Aklını kullanan, zeki olan, zekasını kullanabilen, şuurlu, idrak edebilen her insan bilir ki bu halin içinde bulunan, bu durumda bulunan hak üzere mi, batıl üzere mi? Doğruluk üzere mi, yanlışlık üzere mi? Aklını, beynini kullanan bir insan mı, yoksa akıl beyin meselesi kendisine dumura mı uğramış? Hakarete ihtiyaç yok. Doğrusu ifade edildikten sonra eğrisi zaten ortadan yok olur gider. Hak geldi, batıl yok olup gitti. Yahudi alim Zeyten, sen Allah'ın gazabından payını almadıkça kesinlikle bizim dinimize giremezsin. E o zaman bana herhangi bir benim ihtiyacımı görecek bir şeyler söyle. Ben tevhidi arıyorum. Ben Hanif dinini arıyorum. Ben Allah'a şirk koşulmamayı arıyorum diyor. Sonra siz Allah'ın yarattığı, besleyip büyüttüğü bu daha önceki hayvanları kesenlerden ben uzaklaştım. Putlar adına onlardan uzaklaştım. Bana böyle bir dine ya da bu din mensuplarına vesile ol, yol göster. Yahudi alimi, ben o dinin ancak Hanif dini olabileceğini biliyorum. E peki niye o dine mensup olmuyorsun diye sorulsa kendisine, madem ki biliyorsun, gadaba uğramak meselesinden niye uzaklaşmıyorsun, niye bile bile bu suçu işliyorsun diye sorulabilirdi. Zeyd Hanif dini nedir dedi Yahudi alim, o İbrahim'in dinidir. İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyandı. O Allah'tan başkasına ibadet etmez dedi. Demek ki Yahudiler ve Hristiyanlar Allah'tan başkasına ibadet ederler. Gadaba uğramış, dalalete düşmüş olanlardırlar. Ha şimdi bunlar bilinmiyor değil. Sadece bilgi iman değil kardeşler. Sadece bilgi, yani bilmek iman değil. O bildiğinin hak olduğuna inanmak ve gereğini yapmak imandır. Ehl-i Sünnet akidesinde amel imandan bir cüz değildir. Ama her imanın, daha doğrusu her amelin imanla ilişkisi var. Onda bir cüz değil ama her amelin imanla ilişkisi var. Bundan dolayı madem ki İbrahim Yahudi ve Hristiyan değildi, bunu biliyorsun. Peki hala niye Yahudilikte ve Hristiyanlıkta direniyor ve kendinizi de İbrahim Aleyhisselam'a nispet ediyorsunuz? O Allah'tan başkasına ibadet etmezdi. Siz ne yapıyorsunuz Yahudiler? Siz ne yapıyorsunuz Hristiyanlar? 1500 sene önce Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayattayken size anlatmadı mı? Size davet etmedi mi? Ey Yahudiler, Mekke anlaşmasına sizler imza atmadınız mı? Ve üç kabile de ihanet etmediniz mi? Her zaman olduğu gibi. Hala ihanet içindeler. Hala kendilerine Allah tarafından Nil'den Fırat'a yeryüzünün bu bölümü vaat edilmiş, mutlaka elde etmemiz lazım. Allah'a iman etmiyorsunuz ki. Allah Musa Aleyhisselam'ı vazifeli kıldığı gibi, İsa Aleyhisselam'ı vazifeli kıldığı gibi, onlara kitap verdiği gibi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı da vazifeli kıldım ve kendisine kitap verdi. İhanet içinde oldukları için, bakın, kendileri İsa Aleyhisselam'ı kabul etmediler. Zekeriya Aleyhisselam'ı ve Yahya Aleyhisselam'ı kabul etmediler. Hala da öyleler. Kabul etmediler. İsa Aleyhisselam'ı kabul etselerdi Yahudiliği bırakır Hristiyan olurlardı. Yani ehli kitap olarak iki batıl din, hak din İslam'ın karşısında olacağına tek batıl din olurdu. Gerçi tarih boyunca İslam alimleriyle Yahudilerin hahamları, Hristiyanların papazları, rahipleri bir araya geldiklerinde mutlaka yenilmişlerdir. Çünkü akıl mantık işi değil ki yaptıkları. Eğer gerçekten Allah'a iman ediyorlarsa, gerçekten Allah tarafından nebiler ve rasullerin vazifeli kılınıp kendilerine vahyedilip kitap verilerek tevhid dini, hak din İslam gündeme geldiğine inansalardı, Musa Aleyhisselam'a da ihanet etmezlerdi. Harun Aleyhisselam'a ihanet etmezlerdi. Firavundan kurtulmuşlar, gelip Samiri'nin yaptığı buzağa tapıyorlar. Hristiyanlara bakıyorsunuz, apayrı şirk ve küfür içinde. Hanif dini İbrahim'in diniydi. O Allah'tan başkasına ibadet etmezdi. Biliyorlar. Ve biliyorlar ki gerçekten Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın kulu ve Resulü, nebilerin sonuncusu. Resullerin de nebilerin de sonuncusu. Çünkü kendisi buyurdu ki ben Resullerin de nebilerin de sonuncusu. Benden sonra nübüvvet ve risalet yoktur. Benden sonra risalet ve nübüvvet tamamlanmıştır. Din tamamlandı. Nimet tamamlandı. Noksanlığı yok ki yeniden görevli kılınsın. Allah Azze ve Celle'nin dilemesi buydu. ve bunun hak olduğuna mutlak iman ediyoruz. Hiçbir şüphemiz yok. Zeyd onun yanından çıktı ve Hristiyanlardan bir aleme kavuştu. O da Yahudi alimine söylendiği gibi kendisine söyledi. Yani ben din arıyorum ama tevhid dinini arıyorum, İbrahim'in dinini arıyorum, hak dinini arıyorum, bozulmamış olan hak İslam'ı arıyorum. Ona söyledi. O da Zeyd'e, sen Allah'ın lanetinden nasibini almadıkça dalalete düştüler, lanete uğradılar, asla bizim dinimiz üzere olamayacaksın dedi. Zeyd ona da, ben ancak Allah'ın lanetinden kaçmaktayım, ben ebeden Allah'ın lanetinde de gadabından da hiçbir şey taşımam. Ben bunu taşımamaya muktedir halde bir durumdayım. Muktedir haldeyim. Allah Azze ve Celle'nin koruduğu kullardan bir kulum demek istiyor kendisi. Sen bana başka dine delalet, yani vesile ol, sebep teşkil et. Beni başka bir dine delalet eder misin dedi. Hristiyan alimi, ben o dinin ancak Hanif dini olabileceğini biliyorum dedi. Zeyd, Hanif dini nedir dedi. Hristiyan alimi, İbrahim'in dinidir. O ne bir Yahudi ne de bir Hristiyandı ve yalnız Allah'a ibadet ederdi dedi. Zeyd bunların İbrahim peygamber hakkındaki sözlerini görünce oradan çıktı ve onların arazisinden dışarı çıkınca iki elini yukarıya kaldırdı da şöyle dua etti. Allah'ım, ben seni şahit tutuyorum. Ben İbrahim'in dini üzereyim dedi. Yani neyse onu kabul ediyorum. Şirk koşmuyorum asla. İmam Ebu Bekir radıyallahu teala'nın kızı Esma radıyallahu teala anha anlatıyor. Ben Zeyd İbni Amr İbni Nüfeyli sırtını Kabe'ye dayamış olduğu halde ayakta gördüğüm şöyle diyordu. Ey Kureyş toplulukları, Allah'a yemin ediyorum ki benden başka sizlerden hiç kimse İbrahim'in dini üzere değildir. Ravi dedi ki Zeyd diri diri gömülecek kız çocuklarına hayat bahşederdi. O kızını öldürmek isteyen kimseye onu öldürme, ben onun yaşama masrafını sana veririm derdi ve o kızı yanına alırdı. Kız çocuğu hareket edip yetişince de babasına, istersen kızı sana gelivereyim, ister onun masrafını da sana ödeyeyim derdi. Malumdur ki cahiliye dönemindeki, yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvet ve risalet ile vazifeli kılınmadan önceki Mekke cahiliye toplumunda, ki İslamsız olan bütün toplumlar cahiliye toplumudur. O günkü Mekke'de durumun bir benzeri kendilerinde var. Ve kendilerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın varisleri olan İslam alimleri, mübelligleri, davetçileri tarafından İslam'ın ulaştırılması lazım. Onlar sadece İslam'ı duymuşlar veya kendilerini İslam'a nispet ediyorlar da İslam'dan birkaç şey öğrenmişler. İslam'ın onların öğrendiği birkaç şeyden ibaret olmadığı, hatta öğrendikleri kendilerine öğretilenlerin de İslam'ın o konudaki ilkelerinin birileri tarafından yanlış anlatılması ya da kendilerinin yanlış yönlendirilmesinin de bizzat ifade olunması gerekli. Namaz kılıp da Allah'a yegane yasa koyucu, Kur'an'ı hayat kitabı, İslam'ı hayat düzeni, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı da hayatın önderi ve örneği olarak kabul etmeyen, kendini de Müslüman kabul eden kitlelere gerçek anlamında İslam'ın gitmesi lazım. Çünkü onlar İslam'ın emrettiği meseleleri gerçekten ya bilmiyorlar ya da bile bile büyük hatalar içindedirler. Çünkü onlar Allah'ın yerine hayata egemen olan yasaları kendi hevalarını ilahlaştırıp gündeme getirenlerin yasalarına tabi oluyorlar. Bu bir diktatör olabilir, bu bir meclis olabilir. Kimse yasama hakkını kendinde gören, Allah'ın hükümlerle hükmetmediği bir yana, o yüceler yücesi olsun, Allah'ın hükümlerinde egemen oldukları beldelerde yasak edenlerin, gerek yönetimde, gerek ekonomide, gerek yargıda, gerek sosyal hayatta, gerek aile hayatında, gerekse eğitimde, Allah'ın hükümlerine değil, onların yasalarına, tüzüklerine, mevzuatlarına tabidirler. Bu başlı başına şirki gündeme getirir. İnkar etmiyorlarsa da şirk ortadadır. İnkar etmediklerini de hasreten gerçek veçesiyle ifade edilmesi lazım kendilerine. O günkü cahiliye toplumu, kız çocukları çalışmadıkları için, elleri kılıç tutmadıkları için, düşmana karşı savaşamayacakları için, aile ekonomisine yardımcı olamayacakları için, ayrıca düşmanlar tarafından esir olarak alındıklarında namusların kirletilmesinden dolayı birçok sebepler gündemde. Onun için kız çocukları oldu mu onların çok zoruna giderdi. Hatta anne çocuğu doğurduktan sonraki o yorgunluk, o kırgınlık, o zahmet içindeyken, hatta baygın haldeyken, yaralı haldeyken, çocuğu ona göstermeden götürüp canlı canlı feryat eden çocuğu gömüyorlardı. Böyle bir anlayışları vardı. Peki şimdiki cahiliye toplumlarına bakın. Evet, toprağa gömüyorlar. Toprağı mı gömüyorlar? Hayır efendim. Toprağın üzerinden kendilerinin fıtratına, tabiatına, hayalarına, edeplerine aykırı bir şekilde toplumun içine gömüyorlar. Cahiliye toplumlarının içine gömüyorlar. Bir defa Allah'ın dişi kullarına Allah Azze ve Celle'nin emirleri var. Bunlar tabidir, fıtridir. Tabi olunduğu vakit Allah'ın dişi kulları olan kadın, bayan, hanımefendi değer kazanır. İffetiyle, izzetiyle, örtüsüyle, kıymetiyle toplumun içinde değer kazanır, saygın olur. Ama bunları dinlemeyecek olursa çok basitleşir. Çok basitleşir. Rabbine karşı isyanı gündeme getirdi mi? Kılığıyla, kıyafetiyle, oturmasıyla, yaşantısıyla mutlaka değerini düşürür. Çok basitleşir. Aslında Allah Azze ve Celle'nin yarattığı bu kul gerçekten değerli bir kuldur. Kendi değerini, kendi kıymetini bilmesi lazım. Rabbine itaat etmesi lazım. Tabii önce imanla beraber, ahlakıyla, edebiyle, hayasıyla,

onları sever. Allah onları sevdi mi diğer insanlara da sevdirir. Malum olduğu üzere insanın tabiatında, fıtratında var. Eğer fıtrat bozulmadıysa kişi sevdiğine mutlaka değer verir. Sevdiği şehvet meselesi değil ki. O muhabbet kalbi bir muhabbet, ruhi bir muhabbet. O şehvetten hiç bilgisi yok. Bundan dolayı değer kazanır. Gerek erkek, gerekse bayan. Allah'a kul olup da kulluğun gereği olarak giyimi, kuşamı, oturması, kalkması, edebi, hayası, ahlakın iman ettiği İslam'a göre ve emrolunduğu gibi dosdoğru olursa toplum içinde değer kazanır. Ama o günkü cahiliye toprağa gömüyordu. Bugünkü cahiliye düzenlerin, cahiliye toplumların toprağın üzerinde ama yine bu yönüyle gömmüş gibi hareket ediliyor. O gün hayatına son veriliyordu. Bugün yeryüzünde yürüyen canlılar ama edep noktasında, haya noktasında, ahlak noktasında perişan olduklarını görüyoruz. Ve Zeyd bin Amr bin Lüfeyl işte bu şekilde davranıyordu. Onları bu cahiliyetten, bu laik ve demokratik anlayışlardan kurtarmaya çalışıyordu. Kız çocuğun masrafını veriyordu ya da yanına alıyordu. Yani o kişi diyordu ki ben buna bakamam. Tabii Er-Rezzak Allah'a da gereği gibi iman etmedikleri, aynı zamanda inandıklarını söylediği halde şirk koştukları Allah Azze ve Celle'nin Rezzak sıfatına itibar etmiyorlardı. Masraflarını veriyordu ve o kız çocukların görmesinden kurtarıyordu. İfade ettik ya, bilmek iman değil. Eğer sadece bilmek imanla olmuş olsaydı Yahudiler Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gerçekten Allah'ın peygamberi olduğunu bilirlerdi. Biliyorlardı zaten. Ama bilmek onların imanını gerektirmedi. Bilmek ayrı, inanmak ayrı. Hristiyanlar da biliyorlardı Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah tarafından vazifeli kılınmış bir nebi ve rasuldur. Daha sonraki sohbetlerde ifade edildiği gibi Yahudiler ve Hristiyanlar çocuklarından daha iyi Resulü Sellem'i tanıyorlardı ki o Allah'ın Resulüdür. Biliyorlardı. Hala biliyorlar ama iman etmiyorlar. Ya adam biliyor kardeşim. Lafı aslında bir yanılmadır, bir hatadır. Bilmek ayrı, iman etmek ayrı. Bir kişi ya da kişiler İslam'ı kendisi için araştırma sahası. Ya entelektüel olarak ya akademisyen olarak araştırma sahası kabul etmiş. Okuyor, biliyor. Oturduğu vakit sanki karşında bir İslam alimi varmış gibi tek tek anlatıyor. Ayetleri, hadisleri, kaynaklarla beraber, delillerle beraber iman konusu hayır. Ben bu işin uzmanıyım. Mütehassıs olan bir insanım. İnanmış değilim. Nitekim birçok oryantalistler aynı durumda. Ayrıca onların yerli uşakları da aynı durumda. İlahiyat mezunları, ilahiyat profesörleri, ilahiyat doçentleri, birçoklarına bakıyorsunuz ki çok tehlikeli inanç içindeler. Hatta sadece meslek edinmişler bunu. Ya da camilerde namaz kıldıranlar. Meslek edinmek ayrı bir mesele. Maaşla bu görevi yapmak ayrı bir mesele. İman etmek ayrı bir meseledir. Kur'an'dan birçok ayetleri, süreleri ezberlemiş. Hatta hafız. Hafız olması inanmasını gerektirmeyebilir. İsteriz ki bütün hafızlar iman etsinler gerçek veçesiyle.
Bütün bilenler

0: iman etsinler, müminlerle bizlerle kardeş olsunlar. Ama olmuyorlar. İhtiyaç duymuyorlar, istemiyorlar. Bunun için o gün kız çocuklarını kurtarıyordu ve sonra babasına ne diyordu? İstersen kızı sana vereyim, ister onun masrafını da sana ödemeye devam edeyim derdi. Bu kadar da güzelliği vardı. Bu olay Sahih Bukhari'nin Kitabul Menakibul Ensar Bab 23 Haber 49. Ayrıca Kitab-ı Zebahil'de Bab 16 Haber 24. Aynı haber Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde yer alır. İbn Kesir'in El Bidaye ve Nihayesinde yer alır. İmam Zehebi'nin Tahrir-ül İslam'ında yer alır. Ayrıca İmam Nesai'nin Es-Sünen-ül Kubra, Tebarani'nin El-Mu'cem-ül Kebir ve Ebu Ya'la El-Mevsili'nin Müsned'inde de aynı haber yer almış olur. Dolayısıyla Zeyd bin Nüfel'in cahiliyet durumundan Mekke'de elhamdülillah hakkı bulmaya, hak üzere olmaya çalışmasının gayretini görüyoruz. Ve bugün de elhamdülillah İslam'ı anlamış, iman etmiş, katılsız bir iman ile elindeki bütün imkanlarla Allah Azze ve Celle'nin kendisine farz kıldığı ibadeti vacibiyle, sünnetiyle, müstehabiyle, helallarıyla, müstehaplarıyla beraber yapmaya gayret eden müminler. O müminlerden Zeyd bin Amr'ın cahiliye dönemindeki, cahiliye dönemi o gün Mekke merkez olarak kabul edildiği takdirde ki bütün dünya öyleydi zaten. O günkü dünya öyleydi. Bir baksın, iyice kontrol etsin, acaba içinde yaşamış olduğu gayri İslami şirk ve küfür düzenleri o günkü Mekke'ye uyuyor mu, uymuyor mu? O günkü Mekke'nin bir benzeri mi, değil mi? Ha, Zeyd bin Amr gibi de davransın denilmez, dikkat edin. Çünkü o İslam'la tanışmamıştı. Berikil'in İslam'la tanışması var. Ta sözümüzün başında ifade etti ki İslam hayatın her şeyine mutlaka müdahil olmuş. Mutlaka İslam'ın o konudaki bir hükmü var. Yani araştırmaya, oraya git, buraya gel, doğrusunu bulay meselesi Zeyd bin Amr gibi değil artık. Evet, bilmiyorsak İslam'ın o yönünü mutlaka ya ehli olan bir İslam alimine ya da o konudaki yazılı belgelere müracaat ederek Allah'ın izniyle öğrenecek, yaşayacak ve onu topluma ulaştırmaya gayret edeceğiz. İnşallah gelecek sohbetimizde kaldığımız yerden devam etmeye gayret ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme amin. Vesselamu aleykum ve rahmetullah.
1: Kıymetli dinleyenler, Siyer'in Gölgesinde programıyla Abdullah Daiyi dinlediniz.

0: محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
2: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 2361.
3: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Aydent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 9693, Esenyurt Şubemiz 0545 950 8287.
4: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun. Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
0: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
8: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
0: Reklamları dinlediniz.
9: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

0: gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Yahya bin Muaz radıyallahu anh şöyle demiştir. Onurlu insan Allah'ın emirlerine karşı gelmez. Hikmet sahibi kişi de dünyayı ahirete tercih etmez.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Peygamberimizin hadislerinden çok çok oku ve en az 40 hadis ezberle.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri mümkün oldukça oruç tutmaya çalışın.
0: Akaid esasları ve fıkıh teferruatları ile ilgili bir risale oku.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. İnsan hayatı zamandan ibarettir. Zamansa büyük bir hazinedir. Zaman hazinemizi sakın ola günah sermayesi yapmayalım. Her insanın beşeriyet icabı iyi ve kötü yönleri bulunabilir. Bizler her zaman iyi yönlerine bakalım. Kötü işleri başkalarına zarar vermediği müddetçe onları ifşa etmeyelim. Ancak kendilerine de gizli gizli nasihat yapmayı ihmal etmeyelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Özel FM her yerde sizlerle. Android cihazlarınızdan Google Play Store'a girerek Özel FM uygulamasını indirebilir, istediğiniz yerde, istediğiniz zaman radyomuzu dinleyebilirsiniz. Ayrıca Özel FM'in sosyal medya hesaplarından programlarımız hakkında en güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.
1: Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
4: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
5: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
7: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Fakir buharlı ütü 1499, Aytaç yarım yağlı süt 34.95, kabak 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
8: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
9: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adap temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
9: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
12: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563. Emel Okulları Bağcılar'da.
13: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
1: Özel FM.
16: www.ozelfm.net. ozelfm.net.
17: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamit Kahraman.
18: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba sevgili dostlar. Bir insanı tanımak programında da sizlerle birlikteyiz. Anlayan insan anladıklarını diğer insanlara anlatmakta bazen zorlanabilir. Bunun birçok sebebi vardır. En büyük sebeplerinden bir tanesi kendisine bir şey sunulan ya da tebliğ edilen insanın karşısındakinin ona bir şeyler söyleyenin sözlerini önemli ve gerekli görmemesinden kaynaklanır. Bir de buna dikkat eksikliği, anlamadaki yetersizlik, zihnin başka bir yerlere gidip gelmesi, yani aklın başka bir yerde olması gibi özellikler eklenince insan kendisine bir şey tebliğ edenin sözlerini yeterince iyi göremez, okuyamaz ya da anlayamaz. Bu durumda iki şey yapması gerekir. Birincisi, ya kendisine söylenen şeyleri tamamen reddedecek ya da onları kendi hoşlandığı hale getirmeye çalışacak. Yani kendi işine geldiği gibi yorumlayacak. Bazen bunun bir üçüncüsü de söz konusu olabilir. Kısmen anlayıp anladıklarını sürekli dile getirip anlamadıklarını üzerine örtmeye çalışmak gibi. Ama her üç durumda da anlatanla anlaması gereken aynı dili konuşmuyor demektir. Neden bu açıklamayı yaptık? Araf suresinin 59. ayetinden itibaren bu akşam kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Öyle bir ayet yine önümüze geldi ki tüm anlamışların anladıklarını anlamak istemeyenlere anlatma aşamasında yaşayacakları sıkıntıları arka arkaya zikreden ayetler geldi. İnsanların bazıları vardır ki düşünürler. Kendisine bir şey söylensin ya da söylenmesin düşünürler. Çünkü düşünmek anlamak için çok önemli bir etmendir. Yani insan düşündükçe anlar. Az düşünen insan az anlar, çok düşünen insan çok anlar. Düşünme yeteneğini Allah insana hadiseler arasındaki muhakemeyi doğru yapabilsin diye vermiştir. Ve sonuca çıkabilsin diye ve hedefine ulaşabilsin diye vermiştir. Şimdi düşünülecek şeylerle karşılaşmış olmasına rağmen kulak asmayan insana Allah müstani diyor. Biz bunu bu programlarda defaatle dile getirmiştik. Nuh Aleyhisselam'ın hadisesi şimdi önümüze gelecek. Kulak asmayan bir tebliğcinin sözlerini, bir elçinin sözlerini ciddiye almayan insanların yaklaşım haleti, ruhiyesi bizim önümüze, arkadan gelen ayetlerde önümüze konacak. O yüzden bunlara dikkatinizi çekmek istiyorum. Nuh Aleyhisselam şu anda aramızda olmadığına göre ve o Peygamber Efendimiz'den de çok uzun yıllar önce dünyaya gelmiş olmasına rağmen neden acaba düşünüp öğüt alınması için indirilmiş olan bir kitap da bizim önümüze geliyor? Bunu da düşünmeye ihtiyacımız var. Nuh Aleyhisselam gibi, diğer peygamberler gibi, sultanlar sultanı, kainatın en güzel insanı Peygamber Efendimiz gibi o görevi, o görev cübbesini üzerine giymeye çalışan insanlarla bunların dışındaki insanlar arasındaki olan diyaloğu mu Allah bize anlatmak istiyor acaba? Ey peygamberlerin izinden giden insanlar, onların başına gelen şeyler sizin de başınıza gelecek, bunu böyle bilin mi demek istiyor acaba Allah? Ve onları okuduğumuzda nasıl dersler çıkarmamızı istiyor acaba Allah? 59. ayet şu şekilde zikrediliyor Araf suresinde. Andolsun biz Nuh'u kendi kavmine gönderdik. Ne için? Anlamaları için. Gözlerinin açılmaları için. Zihinlerinin açılmaları için ve yüreklerinin açılmaları için. Bütün elçiler yani resuller kendisine gönderilen toplumu alıp Allah-u Teala'ya taşımak için vardırlar. Çünkü toplumlar çoğu kez kendi hevalarına göre yaşarlar. Çok az istisnai insanlar bunun dışındadır. İman geldikten sonra, bilgi geldikten sonra insanın kendi hevasına göre hareket etmesi olacak şey değildir. Ama olmuştur ne yazık ki. İşte o hevasına göre hareket eden insanlar çoğu kez elçilere yani resullere olmadık sözler sarf etmişlerdir. Elçilerin izinden giden insanlara da olmadık sözler sarf edeceklerdir. Okumaya devam edelim. Dedi ki, ey kavmim, Nuh aleyhisselam söylüyor, Allah'a kulluk edin, yani ona ibadet edin. Hayatınızı tamamen ona göre ayarlayın. Allah'a kulluk edin dendiğine göre, bir elçi gelmiş olduğu kavme Allah'a kulluk edin dediğine göre, o toplum Allah-u Teala'nın dışında başka bir yere ya da zata karşı kulluk yapıyor demektir. Yani kul olmayan insan yoktur. Buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Kul olmayan insan yoktur. Bir insan üç yere kulluk yapar. Doğru olandan eğri olana doğru gidelim isterseniz. Önce Allah'a kulluk yapar. Doğrusu budur. Fıtratının sözünü dinlerse, elçilerin sözünü dinlerse Allah'a kulluk yapar. Ama bu Kur'an-ı Kerim'de de zikredildiği gibi ne yazık ki insanların çok azı tarafından gerçekleştirilen kutlu bir eylemdir. İkincisi, insan şeytanına kulluk yapar. Yasin suresinin son sayfasında ve diğer surelerde geçtiği gibi ben size şeytana kulluk yapmayın demedim mi diye ayetler zikredilir. İkincisi, insan şeytana kulluk yapar. Üçüncüsü, insan kendi nefsine ve onun sonuçları olan hevasına kulluk yapar. Dolayısıyla bu üç kulluk yerinden hangisi bize daha yakın, ona dikkat etmemiz lazım. Bir dördüncüsü vardır ki o da Kur'an-ı Kerim'de münafıklar olarak zikredilir. Kalpleri hasta olanlar olarak zikredilir. Fakat onlar da yine kafirler sınıfındandır ve cehennemde en alt tabakada olacak diye zikredilen insanlardır. Onlar da bazen Allah'a kulluk yaparlar ama çoğu kez nefislerine ve şeytanlarına kulluk yaparlar. O gidip gelmeleri, yani felsefedeki agnostik olmaları, bazen Allah'tan yana bazen şeytandan yana olmaları en çok menfaatlerine düşkün olmalarından kaynaklanır. Yani bir insanın neden acaba münafık olduğunu irdelediğimizde bir şey karşımıza çıkar. Çok şey çıkar ama en belirgin olan şey şudur: o kişi menfaatçidir, çıkarcıdır. Çünkü çıkarları nereye istiyorsa orada olmuştur. Unutmayalım, Mekke'de hiçbir tanecik dahi münafık yoktu. Medine'ye gelince münafıklar türemişti. Bunun iki belirgin sebebi vardı. Birincisi, Medine'de müminler güçlenmişlerdi. Büyük orduları, devletleri vardı. İkincisi, ganimet çok çoğalmıştı. Menfaat vardı. Bağ bahçe arazi vardı, altınlar vardı. Dolayısıyla kar vardı, menfaat vardı. Müminlerden olmadığı halde öyleymiş gibi görünen insanlar türedi. Bu da bir derstir aslında. Müminler güçlendiği zaman münafıklar türeyecektir etrafında. Buna dikkat çekmek istiyor Allah. Biz tekrar dönecek olursak, elçi yani tebliğ eden ve tebliğ edilen arasındaki ilişkiye tekrar dönecek olursak. Doğrusu diyor, devam ediyor, Allah'a kulluk edin, sizin için ondan başka ilahınız yoktur. Tek ilah Allah'tır. Burada şöyle bir soru sormak gerekir. Allah'tan başka insanlar neden acaba ilah ediniyorlar? Neden Allah'tan başka ilah edinme haleti ruhiyesi var ki, inanışı var ki insanlarda, Allah bunu temizliyor? Bunun da birkaç sebebi var.
16: en önemli, en bariz sebebi Allah-u Teala'yı tanıma duygusundaki yetersizliktir. Allah-u Teala'ya olan bilgi eksikliğidir. Mesela Allah'tan başkasına kulluk yapmanın Kur'an-ı Kerim'de geçen en büyük esprisi şirktir, biliyorsunuz. Şirki anlayabilmek için, şu ayet üzerinde biraz durmak gerekir, düşünmek gerekir. Hazreti Musa'ya Allah-u Teala, Firavun'a git, o çok azdı, ona tebliğ et, uyar dediği vakit Hazreti Musa demişti ki, ey Rabbim, benim dilimde bir bağ var. Yani dilim pelte anlamında, dili pelteydi çünkü onun. Düzgün konuşamıyorum, işimde bana şerik ver diyordu. Kardeşimi bana işimde şerik ver, yani ortak kıl. Neden bunu söylüyordu? Yetersizliğinden dolayı. Mesela bu ifadeyi hiçbir peygamberde görmüyoruz. Çünkü hiçbir peygamberde konuşma anlamında bir sıkıntı söz konusu değildi. Sadece Hazreti Musa'da vardı. Ve Hazreti Musa'da bunu iyi bildiği için Rabbim bana işimde kardeşimi şerik ver diyordu. Yani ortak yap. İşte Allah-u Teala'ya şirk koşan insanların Allah-u Teala ile ilgili bilgilerini anlayabilmek için, durduğu yeri anlayabilmek için bu örneği verdik. Onlar da Allah-u Teala'yı yetersiz görüyorlar. Buraya dikkat. Şirk koşan insanın haleti ruhiyesinde, psikolojisinde Allah-u Teala'nın ilahlığına ait bir yetersizlik duygusu vardır. Yetmeyeceğine inanıyordur. Allah-u Teala'nın her şeye gücü yetemeyeceğine dair gizli bir inanışı vardır. Bilinçaltında o yatıyordur. O yüzden o boşluğu dolduracak başka ilahlar edinmiştir. Bu birinci sebep. İkinci sebep, yine Kur'an-ı Kerim'de zikredilen, bize yardımcı olurlar umuduyla diye tapıyorlar. Yani kendilerinden onlara direkt bir menfaat ulaşır duygusuyla. Neden Allah'tan bir menfaat beklemiyorlar da o somut olarak görmüş olduğu, ilah zannettiği şeylerden yardım istiyorlar? Çünkü insanın, unutmayalım bunu çok defaatle zikretmiştik, yaratılışında somuta göre hareket etme vardır. İşte somuta göre hareket ettiği için, Allah-u Teala'yı da somut olarak algılayamadığı için, acaba yardım eder mi etmez mi düşüncesini de yenemediği için, yardım edeceğine inanmış olduğu, öyle zan ettiği, ayette de öyle geçiyor, zan üzere giderler diyor, öyle zan ettiği sahte ilahlara tevessül ediyor, yöneliyor. Bir üçüncü sebepse insanın kendi nefsine ilah edinmesidir. Çünkü nefis hep rahatı ister, kolaylığı ister, güzelliği ister. Canının istediği her şeyi ister. Aslında canla nefis arasında herhangi bir ayrım da yoktur. Kelime farkı vardır. Can Türkçedir, nefis Arapçadır. Oradan kaynaklanan bir ifadedir. İnsan canım şunu istiyor ya da canım buradan çok sıkılıyor dediği şey aslında nefsinin hareketlerini ortaya koyuyordur. İşte tebliği reddeden, tebliğden uzak duran insanların haleti ruhiyesi budur. Bu bakış açısını ve bu duruş yerini iyi tanımak lazım ki, insanların bu içinde bulunmuş olduğu atmosferi iyi bilmek lazım ki, neden bazı şeylerin geç ulaştığını, yani insanların anlamak istemediğini ve neden bazı şeylere insanların hiç bakmadıklarını anlayabilelim. Eğer bir insan Allah'tan yüzünü çeviriyorsa, yüzünü başka bir şeye çevirmiş demektir. O yüzünü çevirmiş olduğu yerden dolayı yüzünü Allah'a çeviremiyordur. Demek ki o yüzünü çevirmiş olduğu yerin doğru olmadığını ona göstermek gerekir. Ancak o zaman insan belki ikna olacaktır. Eğer inatçı ya da kibirli değilse, ayet-i kerimelerde zikredildiği gibi, mağrur, kibirli ya da inatçı değilse, eğer kibirliyse ve inadı varsa, o insanın artık algılayabilme ihtimali de çok aza inmiştir. Buralara dikkatinizi çekmek istiyorum. Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur diyordu Nuh Aleyhisselam. Aslında bütün tebliğciler aynı şeyi söylüyorlar.

doğru koşsunlar, firar etsinler. Bunu istiyordu bütün peygamberler. Ama insanlar kulak asmıyorlardı. Çünkü kulak astıklarında nefislerine kulak asmamaları gerekecekti. Sıkıntı da buradaydı. 60. ayete gelecek olursak. Kavminin önde gelenleri şöyle söylüyorlar. Gerçekten biz seni açıkça bir şaşırmışlık ya da sapmışlık içinde görüyoruz dediler. Kime söylüyorlar bunu? Bir elçiye. Başka kime söyleyecekler? O elçilerin izinden giden insanlara. Yani bizlere, sizlere, hepimize. Neden öyle söyleyecekler? Çünkü onların doğrularına uymuyor getirilen doğrular. Onların iç dünyasındaki kabullere uymuyor. Uymadığı için gelen bilgiye ait bir iftirada bulunuyorlar. Sen şaşırmışsın, sapmışsın şeklinde. Neden? Onların normlarına, kabullerine uymuyor getirilen şey. Buradan şunu anlıyoruz ki insanlar hep kendi doğruları üzere giderler. Kendi doğru bildiği şey üzere insan nesli hareket eder. Aslında problem de hep buradan kaynaklanır. Bunu direkt dini bir bakış açısıyla değil, tüm bakış açıları içinde söyleyebiliriz. İnsanların her türlü konuda birbirleriyle anlaşamıyor olmalarının en temelinde söylenmeyen bir şey vardır. İnsanlar mutlaka ve mutlaka kendi doğru bildikleri yol üzere giderler ve onu merkez kabul ederler. Sizin ona yakınlığınız ya da uzaklığınız o doğruya yakınlığı ve uzaklığı gibi algılanır o kişi tarafından. O yüzden bütün anlaşmazlıklar vardır, o yüzden bütün sıkıntılar vardır. Bu anlaşmazlıkların ortadan kaldırılabilmesi için insanın içine sığınmış olduğu o kaptan, yuvasından çıkıp dışarıya gelmesi gerekir. Dışarıya gelip sizin onun kabını, yuvasını gördüğünüz noktadan kendisine bakmayı başarabilirse insanlar, yani bizler bunu yapabilirsek, o zaman doğrunun ne olduğunu daha iyi anlayabileceğiz. İçine saplandığımız ve kendimizi hapsetmiş olduğumuz o adalardan çıkıp dışarıdan bir baktığımızda kendimize, o zaman kusurlarımızı daha iyi göreceğiz inşallah. Anlaşmazlıkların büyük ölçüde kendiliğinden, büyük ölçüde ama kendiliğinden kalktığına biz de şahit olacağız. Mesela psikolojide empati diye bir şey vardır. İlgilenenler bilirler. Empati bir kişinin kendisini karşısındaki insan yerine koymasıdır. Psikoloji bunu insanların birbirini daha iyi anlaması için disiplin haline getirmiştir ve empati psikolojide epey bir yer tutar. Özellikle Batı psikolojisi buna ciddi derecede önem verir. Bunun en büyük sebebi anlaşmazlıkların ve huzursuzlukların toplum içerisinden kısa sürede kalkmasını amaçladığı için. Mesela Batı'ya giden arkadaşlarımız hep şunu anlatıyorlar. Batı'da herkes çok nazik. Zahiren herkes birbirine karşı çok şefkatli gibi gözüküyor, çok kibar gözüküyor, çok ince gözüküyor. İşte bu onların ta ilkokul dönemlerindeki yetiştirilen empati duygusunun bir sonucudur. Ama aynı insanlar, mesela bir arkadaşım Amerika'da yaşarken yeni almış olduğu bir aracıyla kaza yaptığını söylüyor. Saatlerce bekledim, bir insan durup bir yardım dahi etmedi. Ben sadece orada görevlilerin gelmesini bekledim. Kimse yardım etmiyor, dönüp bakmıyor. Bir insan düşse, ölse kimse dönüp bakmıyor. Bu da madalyonun öbür tarafı. Çok nazik ve kibar olan insanlar neden acaba yardımlaşmayı sevmiyorlar? Çünkü empatide bir şey eksikti. O Batı'nın hiçbir zaman bilemeyeceği, bulamayacağı bir şey. Çünkü onların özünde olmayan bir şey. Nedir o? Kalbilik. Biz tipi toplumlarda biraz daha doğuya gittiğimizde, Orta Doğu'ya doğru gittiğimizde insanların çok kalbi olduğunu görürsünüz. Batı'ya doğru gittiğinde ise kalbilikten uzaklaşıp nefsi bir atmosfere büründüğünü görürsünüz. İnsanların birbirlerine olan toplum içerisinde yaşarken çok kibar ve nazik olarak görünmeleri kendisinin beklemiş olduğu davranıştan dolayıdır. Aslında öyle davranılmasını istediği için kendilerine ait nefsi saygılarının yüksek olmalarından kaynaklanır. Ama kalbi durum olmadığı için, kalbi bir damar olmadığı için o insanlar hiçbir zaman yardım ellerini uzatmazlar. Yardımlaşma, ikram, misafirperverlik, sıcaklık ve dostça sarılmak o tür insanların iç yapılarında pek olmayan bir özelliktir. Tabii ki istisnalar olabilir ama toplumun sosyolojik olarak geneli böyledir. İşte bir insanın
vermiş olduğu bilgiye sen şaşırmışsın ya da sapmışsın diyen insanlar tamamen ve tamamen kendi doğruları

0: üzere giden insanlardır. Ve bundan hiçbir tereddütü olmayıp bu doğrunun dışında bir doğru olamaz zaten noktasında duran insanlardır. Problem de buradadır işte. Müstahnilik damarlarımızı bir kenara bırakacak olursak sevgili dostlar, acaba bana söylenen bir şey ve benim pek kabul etmek istemediğim bir şey doğru olabilir mi diye ne kadar düşündük? Bunu bir düşünelim. Bir arkadaşınız, yeni tanıştığınız birisi sizin doğrularınızdan daha farklı bir şey size sunduğu vakit nasıl bir reaksiyon gösteriyoruz acaba? Bize sunulan şeyin doğru olma ihtimalini göz önünde bulunduruyor muyuz? Yok canım, doğru olsaydı ben zaten bilirdim mi diyoruz? Bunları biraz gözden geçirelim. Ve çoğu arkadaşımız şunu fark edecek ki bir başka insanın bize sunmuş olduğu bir tebliği, bir bilgiyi bizim tarafımızdan o kadar da fazla kucaklanmayacaktır. İşte bu emniyet duygusundan ve müstahnilik duygusundan yola çıkan bir şeydir, oluşan bir durumdur. Bunun ortadan kaldırılabilmesi için insanların birbirine sen şaşırmışsın herhalde, sapmışsın herhalde, böyle şey olur mu sözlerinden kurtulabilmeleri için, sıyrılabilmeleri için kendisine sunulan bir şeye etraflıca bakabilme, sorgulayabilme, ölçüp biçip doğru olan vahye çarpabilme yeteneğinin gelişmesi gerekir. Bu yetenek gelişirse ancak insanlar birbirlerine karşı bakış açılarındaki ön yargıyı bir kenara bırakabilirler. O zaman anlayanla anlaması gereken arasındaki anlamsız ayrışmalar ortadan kalkacaktır. Anlayan anlattığına anladığını daha iyi anlatacaktır. Ve anlama evresi eskisinden çok daha güzel olacaktır. Bu ön yargı hastalıklarından kurtulduğumuz vakit bize sunulacak doğal bir ikramdır. Kavminin önde gelenleri 60. ayet üzerinde konuşuyorduk. Gerçekten biz seni açıkça bir şaşırmışlık ve sapmışlık içinde görüyoruz dediler. Dikkat ettiyseniz önde gelenleri ifadesi yer alıyor. Bu önde gelenler ne hikmetse Peygamber Efendimiz zamanında da peygamberimize çok çektirmişlerdi. Hazreti İsa döneminde de Hazreti İsa'ya çok çektirmişlerdi. Hazreti Musa döneminde de Hazreti Musa'ya çok çektirmişlerdi. Hazreti İbrahim döneminde de Hazreti İbrahim Efendimiz'e çok çektirmişti bu önde gelenler. Neden acaba? Neden toplumun önde gelenleri yeni bir düşünceyle, bilgiyle, vahiyle, fıtrati bilgiyle mücadele ederler? Çünkü önde gelenlerin pazarıdır yaşamış olduğu toplum. Orası bir pazardır. O pazarda başka birisinin olmasını arzu etmez. Çünkü başka birisinin gelmesi demek pazarı kaybetmesi demektir. Hatırlayalım. Mekkeli müşrikler Peygamber Efendimizle mücadele ederken diyorlardı ki, biz bu Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin dediklerini kabul edecek olursak bizim ticaretimiz bozulur, menfaatlerimiz bozulur. Yani orada bizim putlara karşı saygımız vardır, İlahlar bundan kızar, bundan rahatsız olur. Biz bu konuda bir şey kabul edemeyiz, biz dindar insanlarız, bu bizim dinimizi değiştirmek istiyor şeklinde değil de önde gelenler tarafından bizim işimiz bozulur, ticaretimiz bozulur endişesi. Sistemimiz bozulur, yani düzenimiz bozulur endişesi. İşte bu tüm vahye, vahyin tüm evrelerinde vahye engel olmak isteyen insanların, işte o önde gelenlerin müminlerle uğraşma statikosudur. İnsanlarla uğraşan ve insanlarla ilgilenen, insanları düzeltmek isteyen tüm insanlar buna benzer sözlerle karşılaşacaklar. Ne yapmak gerekir peki? Nuh aleyhisselamın, Musa aleyhisselamın, İbrahim aleyhisselamın ve Hazreti Peygamber Efendimizin yaptığını yapmak gerekir. Kınayıcıların kınamalarına bakmadan görevini yapmak. Bu çok önemli bir disiplindir ve bu çok önemli bir espridir. Bunun oluşabilmesi için birkaç şeye ihtiyacımız var sevgili dostlar. Birincisi Allah bilgisi. Allah'ı çok tanıyan insan ona çok fazla saygı duyar ve ondan korkar, ittika eder. Takvalı olur. İkincisi imanı güçlü olur. Üçüncüsü kınayıcıların kınamalarından korkmaz. Çünkü Allah'tan başka korkulacak olmadığını bilir. En büyük kınananın ahirette kınayıcının Allah olduğunu bilir ve Allah tarafından kınanmamak için dünyadaki o küçük kınayıcıların kınamalarına hiç itibar etmez. Onların sen şaşırmışsın, yoldan çıkmışsın, sapmışsın demelerine itibar etmez. Demek ki önde giden ve yolda giden insanlarda böyle bir ahlak olmalıdır. 61. ayete gelecek olursak. O, yani Hazreti Nuh, ey kavmim, bende bir şaşırmışlık ve sapmışlık yoktur. Ama ben alemlerin Rabbinden bir gönderilmiş elçiyim. Beni Allah gönderdi, ben kendimden söylemiyorum diyor Nuh Aleyhisselam. Bu sözleri diğer peygamberlerde de görüyoruz. Bu şu demektir, biz bunu kendimizden uydurmuyoruz. Bu Allah-u Teala'nın kitabıdır. Sen neyle uğraşıyorsun, neyi iptal etmek istiyorsun demek gerekir demek ki. Peygamberin izinden gitmek bunu gerektirir. 62. ayetse, size Rabbimin risaletini yani peygamberlik görevini tebliğ ediyorum, benden isteneni tebliğ ediyorum, yapmam gerekeni tebliğ ediyorum. Ey tebliğciler, bize geliyor bu ayet. Ayrıca size öğüt veriyorum, yani nasihat ediyorum, sizin iyiliğinizi istiyorum, size ahirette yarayacak şeyleri size tavsiye ediyorum. Ayrıca sizin bilmediklerinizi de ben Allah'tan size bildiriyorum. Sizde olmayan bilgi bana vahyediliyor ve o bilgi tamamen sizin menfaatinizde demek istiyor Hazreti Nuh Aleyhisselam. 63. ayetse, sakınıp rahmete kavuşmanız için içinizden sizi uyarıp korkutacak bir adam aracılığı ile bir zikir gelmesine mi siz şaştınız? Bir kitap gelmesine, bir vahiy gelmesine mi siz şaştınız? Neden insanlar bir uyarı gelmesine, nasihat gelmesine şaşıyorlar acaba? Onları şaşırtan şey nedir? İnsanların kendisine düşkün olmasını sağlayan sebep nedir? Yolundan bu kadar emin olmasını sağlayan sebep nedir? Neden insan nasihati sevmiyor? Nasihatte ne var ki insan nesli genel olarak istisnalar hariç nasihatten hoşlanmıyor? Nasihat bir insanın fıtratı üzere gitmesi için söylenen doğru sözlerdir. Damıtılmış sözlerdir. İçinde tecrübeyi barındırır, içinde hikmeti barındırır ve içinde güzelliği barındırır. En önemlisi içinde Allah-u Teala'nın rızasını barındırır. Nasihatsizlik ise, nasihatin olmadığı bir toplum ise, nasihati sevmeyen insanların oluşturmuş olduğu bir toplum ise, kendinden kendine yaşamayı hal edinmiş ya da meslek edinmiş, kendisini seven ve kendisine olan sevgiden daha önemli bir sevgi görmeyen insanlardan oluşan bir toplumdur. Kendisini seven ve kendisini sevmesinden daha önemli sevilecek hiçbir şey olmadığına inanan insanların bir toplumudur. İşte ciddi problem budur. Bunun uç noktası kişinin kendi nefsini ilah edinmesidir ya da Rab edinmesidir. Yani kişinin kendisine tapmasıdır. Demek ki nasihat kişinin kendisine tapmasını engelleyecek güzel sözlerdir. Sonuç itibariyle kişinin kendisine tapmasına götürebilecek bir halden kişiyi arındırabilecek bir durumdur. Demek ki nasihate kulak vermek akıbeti iyi olan bir sonucu arzu etmek demektir. Nasihatten kulak çevirmek ise, kulak asmamak ise kişinin kendi nefsinin sözünü dinlemesi demektir. O yüzden sevgili dostlar, nasihati ne kadar sevdiğimize dikkat edelim. Nasihat bizim için önemli mi değil mi, buna dikkat edelim. Eğer nasihati az seviyorsak neden az seviyoruz bunu düşünelim. İnsanın içerisindeki o kendine düşkünlük damarı birçok iletişimin, Rabbisiyle kendi arasındaki birçok iletişimin sağlıklı bir şekilde olmasına engel olur. Bu ciddi bir problemdir. Buna dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sakınıp rahmete kavuşmanız için sizi içinizden uyarıp korkutacak bir adam aracılığı ile bir zikir kitap gelmesine mi şaştınız? Gerçekten insanlar şaşıyorlar. Bu onların saplandığı emniyet duygularından kaynaklanıyor. 64. ayet. Onu yalanladılar. Biz de onu ve gemide olanlarla birlikte olanları kurtardık. Yani Hazreti Nuh'un gemisine binenleri Nuh Aleyhisselam'la beraber kurtardık diyor Rahman. Bütün arzı yani yeryüzünü su basmıştı. Bunun bütün hikmetlerini ancak Allah bilir. Dolayısıyla sadece bir gemi insan kurtulabilmişti. Nuh Aleyhisselam'ın gemisine binen insanlar. Şimdi düşünmemiz lazım. Kendimize bakmamız lazım. Biz insan olarak Nuh Aleyhisselam'ın gemisine ne kadar yakınız? Ya da o gemiden bize uzatılan can simidine elimizi uzatıyor muyuz? Can simidine elimizi uzattığımızı varsayalım. Gemiye çıkmak için çaba sarf ediyor muyuz? Ya da geminin içinde olduğumuzu fark edelim. Geminin ortasında merkezinde miyiz? Yani oraya yakın bir yerde miyiz? Yoksa çok kıyıda, güvertede, her an düşebilecek bir noktada mı duruyoruz? Dışarıda gemiye çarpan o dalgalar bizi sanki gemiden alıp aşağıya tekrar denize düşürecek gibi mi duruyor? Eğer öyleyse neden kıyıda duruyoruz, geminin kıyısında, kenarlarında? Neden içeriye gitmiyoruz? Neden o denizin dalgalarının bizi çekip almasına müsaade ediyoruz? Neden, neden, neden? Bunların tüm doğru cevaplarını kişi aslında tamamen kendisi verebilir. Rahman öyle söylüyor. Kişiyi kendi nefsine basirettir. Başka bir ayet-i kerimede kişi Allah'a karşı çok namkördür. Bunu kendisi de bilir. Dolayısıyla çok az insan hariç herkes ne yaptığını çok iyi bilir. Nereye istediğini çok iyi bilir, nereye koştuğunu çok iyi bilir. O yüzden sevgili dostlar, geminin kenarında değil, her an denize düşebilecek gibi olan noktada değil, geminin içlerine doğru yol almak lazım. O bizi deli gibi olan büyük dalgalardan, fırtınalardan inşallah koruyacaktır. Onu yalanladılar, biz de onu ve gemide olanlarla birlikte hepsini kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayan, inkar eden, küçük gören, hafife alan şeklinde de bunları tanımlayabiliriz. Yalan sayan diye geçiyor sadece ama aynı anlamlara geliyor. Ayetleri önemsemeyenleri suda boğduk. Çünkü onlar kör bir kavimdiler. Allah'ı sevmiyorlardı. Allah'ın getirdiklerini sevmiyorlardı. Neden öyleydiler? Allah Teala söylüyor. Onlar kör bir kavimdiler. Körlük ne demek? Bunun üzerine konuşalım. Malum olduğu üzere üç tane görme ya da üç tane körlük vardır. Birincisi gözün görmesidir. İkincisi aklın görmesidir. Üçüncüsü kalbin görmesidir. Diğer körlüklere gelecek olursak, birincisi gözün kör olmasıdır. İkincisi aklın kör olmasıdır. Üçüncüsü, daha kötüsü, kalbin kör olmasıdır. Gözün kör olması insanı sadece bu dünyada sıkıntıya sokar. O da zor bir imtihandır. Ama sonuçta bir imtihandır. Ona sabredenlere Allah mutlaka karşılığını verecektir. Ama aklın kör olması insanın algılayabilme melekesinin o kişiden kalkması anlamına gelir. Bu çok kötüdür. Artık kişi muhakeme yapamıyordur, muhasebe yapamıyordur, ölçüp biçemiyordur, neyin doğru neyin yanlış olduğunu algılayamıyordur. Tamamen hisleriyle ve duygularıyla hareket ediyordur. Ya da başkalarının sözleriyle, dolduruşuyla hareket ediyordur. Ne kadar fena. Akıl körlüğü özellikle de bizim toplumumuzun büyük bir kısmını kasıp kavurmaktadır. Fakat akıl körlüğü, göz körlüğü gibi fiziki anlamda hemen görülemediği için insanların aklının kör olduğunu görebilmek için de biraz basirete ihtiyaç vardır. Biraz bunu görebilecek bir göze ihtiyaç vardır. Ne yazık ki insanların sadece gözleri kör olduğunda ağlar. Ama akıllarının kör olduğunda kimse ağlamaz. Çünkü çoğu insan bunu fark etmez. Allah Teala'nın körlük dediği görmeme değil. Çünkü onlar kör bir kavimdi derken amaydı demiyor Allah. Ama bir insanın, gözü görmeyen bir insanın vahyi algılamasına bir manisi yoktur. Ama aklı görmüyorsa, daha kötüsü kalbi görmüyorsa, taşlaşmışsa, kalbinde maraz varsa, ki öyle söylüyor Rahman, kalbi marazlı insanlar diyor. Kalpler o kadar katılaşmıştır ki taştan bile katıdır diyor. Hatta öyle taşlar vardır ki Allah korkusundan yuvarlanır diyor. İşte o kalbi körelmiş insanlar, kalpleri taştan da beterdir. O yüzden şu andaki gören gözlerimizin görüyor olmasına sevindiğimizden daha çok akıl gözümüzün görmesine sevinmemiz lazım. Ve kalp gözümüzün görmesine sevinmemiz lazım. Ve Allah'a dualarımızda çok dua etmemiz lazım. Ya Rabbi, benim akıl gözümü aç, benim kalp gözümü aç, kalp basiretimi aç ya Rabbi. Bana anlamam gerekenleri anlat ya Rabbi. bana öğrenmem gerekenleri öğret ya Rabbi. Bana düşünmem gerekenleri düşündürt ya Rabbi. Benim kalbimin akletmesi ve görmesi gereken şeyleri ona göster ya Rabbi. Kalbimin gözünü aç, basiretini aç ve ona nur ver ya Rabbi diye sürekli dua etmesi lazım insanın. Çünkü bir insan kör olursa, akıl ve kalp körü olursa artık o kişi için büyük bir sıkıntı var olacaktır. O kişi için ahirette büyük bir körlük vardır. O kişi cenneti göremeyecektir ve Rahman'ın cemalini göremeyecektir. 65. ayetten devam ediyoruz. Ad kavmi de yani Ad toplumu da kardeşi, kardeşleri Hud'u gönderdik. Ad toplumuna, Ad kavmine kardeşleri Hud'u gönderdik diyor Allah. Hud kavmine dedi ki, ey kavmim, yine Nuh Aleyhisselam'ın söylediğini ve bütün peygamberlerin söylediğini söylüyor. Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka ilahınız yoktur. Hala ittika etmeyecek misiniz? Yani korkup sakınmayacak mısınız? Dediler. Yine kavminin önde gelenleri, 66. ayet, kavminin önde gelenleri inkar edenler, onlar dediler ki, o menfaat çevreleri, çıkar çevreleri, sistemini korumak isteyen o ileri gelenler, ekabirler dediler ki, gerçekte biz seni akli bir yetersizlik içerisinde görüyoruz. Hani demin dediğimiz akıl körlüğü var ya, onun başka bir varyasyonu bu. Akli bir yetersizlik içinde görüyoruz dediler. Ve doğrusu biz senin yalancılardan olduğunu zannediyoruz, böyle düşünüyoruz dediler. 67. ayet ise, ey kavmim dedi, bende akıl yetersizliği yoktur, akıl körlüğü yoktur, aslında o size aittir demek istiyor. Ama ben gerçekten alemlerin Rabbinin bir elçisiyim. Yani ben kendimden, kendi kafamdan haşa bunları söylemiyorum diyor. Bir peygamber ve kavmi arasında geçen sözleri görmüş olduk. Tekrar başa dönecek olursak 65. ayete. Ad toplumuna kardeşi Hud'u gönderdik. Hud dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Bütün peygamberlerin ortak mesajıdır bu. Kulluğu da şöyle düşünmeyelim sevgili dostlar. Ben Allah'a kul oldum, kemale erdim. Bu değil. Bu ancak şu olabilir. Ben denizden boğulmaktan kurtuldum, Nuh'un gemisine bindim. Ama geminin hemen kapı ağzına duran insanla geminin en sıcak, en güzel yerine gitmiş olan insan aynı değildir. O yüzden o geminin güvertesinde, rüzgarların içerisinde, dalgaların içerisinde, dalgalardan gemiye taşan suların içerisinde boğuşmaktansa içeriye geçip o sıcacık yere oturmak en akıllıcasıdır. Dolayısıyla kulluktaki dereceleri anlatmak istiyoruz. Onları hiçbir zaman göz ardı etmeyelim sevgili dostlar. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Aynı şey la ilahe illallah'ı tekrarlıyor. Bütün peygamberlerin ortak mesajıdır bu. Hala ittika etmeyecek misiniz? Korkup sakınmayacak mısınız? Ya da takvaya ulaşmayacak mısınız? Ya o takvayı emrettiyse ayet-i kerimesinde biz Alak suresinde de daha ilk inen surede de görüyoruz. Takva öyle bir kavram ki dönüp dolaşıyor, hep önümüze geliyor dikkatinizi çektiyse. Bilmiyorum bu programlarda takvayı kaç kez izah ettik. Yeri geldikçe yine bunu konuşacağız demiştik. Konularından bir tanesi tekrar geldi. Korkup sakınmak, ittika etmek, takvalı olmak. Takvanın iki şekli var demiştik. Yeni dinleyen kardeşlerimiz de olabilir. Onlar için de bir önem arz edebilir. Takvanın iki şekli vardır sevgili dostlar. Bir, insanın içinde oluşabilecek kirlerden kişinin kendisini temizlemesidir. Özünü temizlemesidir, nefsini temizlemesidir ve ruhunu temizlemesidir. Bu çok önemlidir. İkincisi ise dışarıdan onun özünü, aklını, kalbini, imanını, ruhunu kirletebilecek olan kirlerden sakınmasıdır. Yani çift taraflı bir temizliktir. Hem için içi temizlemesidir, hem de için dıştan kendisine bulaşabilecek hastalıklardan, kötülüklerden, bulaşıcı tüm mikroplardan kişinin kendisini arındırmasıdır. Eğer toplumda kirlenme diye bir şey olmamış olsaydı, pislenme diye bir şey olmamış olsaydı, günah, isyan ve kalbi karartan, imanı bozan etkenler olmamış olsaydı takvaya da gerek kalmayacaktı. Mesela cennette muttakiler ve muttaki olmayanlar diye bir ayrım olmayacaktır sevgili dostlar. Neden? Çünkü cennette kirlenme yoktur. Takvalı olmayı gerektirecek bir şey yoktur. Orada herkes aynıdır, aynı güzelliktedir. Almış olduğu lezzetler farklı olacaktır. Aynı ağaçtan iki kişi aynı elmayı yiyecektir. Ama dünyadayken daha çok koşturanlar, daha çok çalışanlar, Allah diyenler ve Allah için mücadele edenler, onlar elmadan diğerinden daha farklı lezzet alacaktır. Aynı meyveyi yiyecekler ama aynı lezzeti almayacaklar. Aynı sofraya oturacaklar ama farklı tatlar alacaklar. Bu tıpkı dünyada da böyledir. Aynı mekanda yaşarız, aynı evde yaşarız, aynı mahallede, sokakta yaşarız ama aynı değilizdir. İçimiz farklıdır, hayatımız farklıdır. Nasıl burada farklı farklıysak orada da öyle olacak. Ama dışarıdan kimse bir başkasının hangi lezzeti aldığını anlayamayacak. Bu da Allah-u Teala'nın ilahi bir adaletidir. 66. ayete gelecek olursak, kavminin önde gelenleri, inkar edenlere dediler ki, hep bu önde gelenler. Daha sonraki ayetlerde yine karşımıza çıkacak. O menfaat çevreleri, o kendilerine düşkün olan insanlar, o bütün arzı kendi arazileri zanneden insanlar, o bütün arzı kendi arazisi, menfaat tarlası zanneden insanlar. Onlar dediler ki, gerçekten biz seni akli bir yetersizlik içerisinde görüyoruz. Neden böyle söylüyorlar? Senin getirdiğin o vahiy ya da senin aklın bizim aklımıza uymuyor diyor onlar. Senin aklın bizim aklımıza uymuyor. Dolayısıyla biz sana akli bir yetersizlik damgası vurmak istiyoruz. Başka türlü işin içinden çıkamıyoruz. Başka türlü insanların sana doğru firar etmesini, koşmasını ve seni kucaklamasını engelleyemiyoruz diyorlar aslında. Bu şu demektir. Ne zaman ki tartışan ve konuşan insanlar, iki insandan birisi bir başkasını suçlamaya başlıyorsa onu söyleyecek başka bir şey kalmamış demek. O kendi fikrinin çürük olduğunu kabul etmiş demektir. Suçlamaya başlamak, hakaret etmek, etiketler yapıştırmak o suçlayıcının bitmişliğinin bir ispatıdır. O yüzden korkmayınız ve çekinmeyiniz. Her kim ki bizleri suçluyorsa o onun bitmişliğinin ve tükenmişliğinin işareti. Biz seni akli bir yetersizlik içerisinde görüyoruz. Ve doğrusu biz senin yalancılardan olduğunu düşünüyoruz. Öyle zannediyoruz, öyle görüyoruz diyorlar. Bu tip ifadeler her tebliğcinin önüne mutlaka gelecektir. Fakat bunlara selam de geç diyor Allah-u Teala bizim peygamberimize ve bizlere. Biz işimize bakacağız sevgili dostlar. Kendimizi tanıyacağız, insanları tanıyacağız, toplumu tanıyacağız ve Rabbimizi tanıyacağız. Rabbimizin istediğini istesin istemesin bütün insanlara ulaştıracağız. İşte iman budur, işte takva budur. 67. ayete gelecek olursak. Hud dedi ki ey kavmim, ey benimle beraber olanlar. Bende bir akıl yetersizliği yoktur. Ama ben gerçekten alemlerin Rabbisinin bir elçisiyim. Ondan gelen şeyleri size bildiriyorum. Bunun bir benzerini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de duyuyoruz. Ben bir ömürdür sizin yanınızda değil miydim? Ben de bir şey gördünüz mü? Ki buna benzer ifadelerin Resulullah Efendimiz'e yani Hazreti Hud Aleyhisselam'a ve Nuh Aleyhisselam'a yapılan iftiraların benzerleri o önde gelenler tarafından Peygamber Efendimiz'e de yapılmıştı. İşte Peygamber Efendimiz onları ikna etmek için onların durduğu yerlerin hiç de anlamlı ve doğru olmadığını göstermek için bir ömür boyu ben sizin yanınızdaydım, aranızdaydım, benden böyle bir şey duydunuz mu diyordu anlayabilmeleri için. Yani ben bunu kendinden uyduracak olsaydım çoktan bunu yapardım demek istiyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bana gelen bir vahidir. Aynı şeyi Hud aleyhisselam da söylüyor, Nuh aleyhisselam da ve bütün peygamberler de bunu ifade ediyor. 68. ayete gelecek olursak. Size Rabbimin risaletini ben tebliğ ediyorum. Ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm. Burada bir ifade geçti. Güvenilir, itimat edilir. Hatırlayacak olursak sevgili dostlar, Peygamber Efendimiz'e peygamberlik gelmeden önce bir sıfat gelmişti. Ona emin diyorlardı, Muhammed'in emin, güvenilir. Neden? Zarar gelmez. Bu sıfatı kim vermişti? Müşrikler vermişti. Hatta unutmayalım, Peygamber Efendimizin peygamberliğinin ta hicrete kadar olan, buraya dikkat, hicrete kadar olan yani 13 yıl Mekke'de geçen süresince hala emanetlerini, paralarını, değerli eşyalarını Resulü Efendimiz'e emanet ediyorlardı. Hazreti Ali yatağında niye bırakmıştı Peygamber Efendimiz? O emanetleri sahiplerine versin diye. O kadar Muhammed'in emindi. Hem onunla uğraşıyorlardı, getirmiş olduğu dini çürütmek için uğraşıyorlardı. Kimse o dine girmesin diye uğraşıyorlardı. Ama değerli eşyalarını, evraklarını, her neyse Resul Efendimiz'e itimat ediyorlardı. Diyorlardı ki biz sende bir yanlışlık görmüyoruz, bir yalan görmüyoruz ama sen durduk yerde bir şey icat ettin haşa diyorlardı. Bizim atalarımızla aramıza giriyorsun, bizim sistemimizi bozuyorsun, bizim ticaretimiz bozulacak diyorlardı. Nereden çık bu Muhammed diyorlardı sana sen. Gel liderimiz olmak istiyorsan seni liderimiz yapalım. Gel bizi sen yönet diyorlardı. Kabe'nin ve Mekke'nin anahtarlarını sana verelim diyorlardı. Bütün sistemi sen yönet eğer derdin buysa diyorlardı. Ya da seni içimizde en şerefli, en zengin yapalım diyorlardı. Ama Resul Efendimiz güneşi sağ elime, ayı sol elime dahi verseniz ben bu davadan vazgeçmem diyordu. O kadar büyük bir imandı. Bizim elimize kimse güneşi koymadı. Bizim sol elimize kimse ayı koymadı. Ve bize böyle tekliflerle de bulunmadı. Hatta bırakınız böyle teklifleri, o kadar çok yolumuzu kesmiş olmalarına rağmen iman sahibi olan insanlar her türlü konfora doğru koşuyorlar. Resulullah Efendimiz'e o tip konforlar çok sunulmuştu. Şehrin ve Kabe'nin anahtarları da teklif edilmişti. Ama Allah Resulü onlara dönüp bakmadı bile. Çünkü o başka bir yere bakıyordu. Ama bakışı bozulursa bir insanın, bakışı kayarsa bir insanın, o da gözünü Allah'tan başka yere çevirmeye başlar. İşte bu bozulmanın, çürümenin ve ölmenin işaretidir. O yüzden nereye baktığımıza her zaman dikkat edelim. Bu mikrofonlarda bunu defaatle gündeme getirdik. İnsanın baktığı yere dikkat etmesi. Çünkü o çok önemli bir şeydir. Çok küçük gibi gözüken bir bakış çok büyük felakete zemin hazırlar, tohum oluşturur. O yüzden bakmamamız gereken şeylere asla bakmayalım sevgili dostlar. Ben sizin için güvenilir bir elçiyim diyordu. Güvenilir olmayan bir insan başka insana bir şey veremez. Peki güven nasıl sağlanır? Güven 3 şeyle sağlanır. 1- Sözde doğruluk. Sözün her zaman doğru olması. Hiçbir zaman çok az dahi olsa yalan olmaması. İkincisi, kişinin özünün, içinin düzgün olması. Yani içinde fesat olmaması. Mutlaka ve mutlaka dürüst olması. Üçüncüsü, davranışlarında belli bir ahlak ve ölçülü olmak. Bir, sözün düzgün olması. İki, için düzgün olması, dürüst olması kişinin. Üçüncüsü, davranışlarda büyük bir olgunluk ve ahlakın olması. Olgunluk ve ahlak olursa, iç temiz olursa, sözlerde de hiç yalan olmazsa, o kişi toplum tarafından güvenilir sıfatını kazanır. Ve bir insan artık güvenilir oldu mu, onu söylemiş olduğu sözler her zaman toplum tarafından kıymete alınır ifadeler. Dolayısıyla bir tebliğcinin iki tane önemli örtüsü olmalıdır sevgili dostlar. Aslında 3 tane önemli örtüsü olması gerekir. Birincisi güvenilirlik örtüsü. İkincisi bilgi örtüsü, doğru bilgi, sahih bilgi örtüsü. Üçüncüsü takva örtüsü. Bu 3 örtüyü üst üste giydiği vakit, bu 3 güzel elbiseyi üst üste bir tebliğci giydiği vakit toplumla ilişkisi her zaman güzel olur. Ancak menfaat çevreleri bunun dışındadır. Kalbi katılaşmış insanlar bunun dışındadır. Onlar da her zaman var olacaklardır. Kıyamete kadar etkisi her zaman sürüp gidecektir. 69. ayete gelecek olursak. Sizi uyarmak için aranızdan bir adam aracılığıyla Rabbinizden size bir zikir, bir vahiy gelmesine mi siz şaştınız? Allah'ın Nuh kavminden sonra sizi halifeler kıldığını, buraya dikkat, ve sizin yaratılışta gelişiminizi arttırdığını veya üstün kıldığını hatırlayın. Öyleyse Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluş bulasınız. 69. ayete geldik. Çok önemli bir konu. Vakit de daralıyor. Birkaç bir şey söyleyelim. İsterseniz bunu haftaya bırakacağım. Çünkü burada halifeler kılınması meselesi var. İnsan neden halife kılınır? Halife kavramı nedir? Halife kılınmış insanlar bunun görevini nasıl yerine getirebilirler? Ne yaparlarsa Allah-u Teala'nın istemiş olduğu bu halifelik formatı devam eder. Ne yaparlarsa insanlar bunun dışına çıkmış olurlar. Bir dönem kendisini halife hissedip de sonradan ticaretin halifesi olan insanlar bunu nasıl yaptılar? Buna da dikkatinizi çekmek istiyoruz. Burada tabii sırf ticaret değil, başka bir şey de olabilir. Yani merkezden uzaklaşmış insanların başka merkezlere yaklaşmasını burada kastediyoruz. Dolayısıyla bunların sebepleri nedir? Hikmetleri nedir ve çözümleri nedir? Bunlar üzerinde inşallah konuşacağız. Bu çok önemli bir ayet. Allah-u Teala'nın zikrini anlatma anlamında, insanların ulaştırması anlamında halifelik müessesesi. Hatırlarsak Allah-u Teala ben yeryüzünde bir halife var edeceğim ayet-i kerimesi vardı. Allah-u Teala'nın halifesi olmak belki sözde kolay ama uygulamada ve halde, davranışta, ahlakta çok farklı bir şeydir. Farklıdır, diğerleri gibi değildir, diğer kavramlar gibi değildir. Bir üst kavramdır. Yani birçok kavramı içine alan bir üst çatı, yani şemsiye kavramdır. Dolayısıyla buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Birçok arkadaşımız bunun üzerinde düşünüyor olabilir. Bunların yararlı olduğu kanaatindeyiz. Eğer bu programları takip ediyorsanız, kaldığımız yerden önümüzdeki haftayla ilgili 5-6 ayeti önceden dikkate alıp üzerine biraz düşünürseniz, burada birbirimizle anlaşmamız, birbirimizi tanımamız, zaaflarımızı ve problemlerimizi daha iyi görmemiz zannediyorum kolay olacaktır. Çünkü hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diyor Rahman? Hiç ayetlere bakanlarla, üzerine düşünenlerle düşünmeyenler bir olur mu diyoruz. İsterseniz burada nokta koyalım. Yolunuz açık olsun. Ona emanet olunuz. Selamun aleyküm.
1: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamid Kahraman.

0: Bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor?
1: Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
5: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Fakir buharlı ütü 1499, Aytaç yarım yağlı süt 34.95, kabak 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
8: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
9: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
10: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Aksa Akustik, mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
12: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Reklamları dinlediniz.
13: Saat 22. 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
2: Özel FM.
14: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki bedenin hareketi hayatın kanıtı olduğu gibi yapılan ibadette Allah'ı tanımanın kanıtıdır. Denilmiştir ki nimete nankörlük o nimeti ayıplayıp kınamaktır. Aklı kıt kişiyle arkadaşlık yapmak da uğursuzluktur.
2: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 35-36. Hanne'nin, Meryem'in annesinin duası. Hani İmran'ın kadını demişti ki:
1: Rabbim, karnımdaki çocuğu özgürce sana adadım. Benden kabul buyur. Çünkü sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin.
0: Fakat çocuğu doğurunca dedi ki:
1: Rabbim, onu kız doğurdum.
0: Oysa Allah onun ne doğurduğunu ve kızın erkek gibi olamayacağını çok iyi biliyordu.
1: Ve adını Meryem koydum. Ve ben onu ve onun soyunu lanetlenmiş şeytanın şerrinden sana ısmarlarım.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
6: Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
7: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
8: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
5: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Başiskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
9: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kuzu kuşbaşı 919.95, 700 gram sarelle fındık ezmesi 219.95, limon 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
10: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
11: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
13: daha söyleyecek çok sözümüz var.
14: 103.2 Özel FM.
13: Yeryüzünde kibir ve azametle yürüme. Çünkü sen asla yeri yaramazsın ve boyca da dağlara erişemezsin. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Özel FM 103.2. Sahih-i Müslim Şerhi El-Minhaç. Yazan İmam Nevevi. Polen Yayınları. Okuyan Dinçer Akın.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Değerli dinleyenler, İmam Nevevi'nin Sahih-i Müslim şerhi El Minhac'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, Resul olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi rıza ile, gönül hoşluğu ile kabul eden kimsenin büyük masiyetleri işlemiş olsa dahi mümin olduğunun delili babı. 150. Bize Muhammed bin Yahya bin Ebu Ömer el-Mekki ve Bişir bin Hakem tahdis edip dediler ki, Abbas bin Abdülmuttalip'ten rivayete göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinlemiştir. Rab olarak Allah'a, din olarak İslam'a, Resul olarak Muhammed'e razı olan kimse imanın tadını almış olur. Şer, imanın tadını alır. Et-Tahrir sahibi rahimahullah dedi ki, bir şeye razı oldum, ona kanaat getirdim, onunla yetindim, onunla birlikte başkasını istemiyorum demektir. Buna göre hadisin anlamı, Yüce Allah'tan başkasını istemezse, İslam yolundan başka bir yolda yürümezse, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatına uygun olmayan yolu izlemezse demek olur. Şüphesiz bu nitelikte olan bir kimsenin kalbine imanın tadı ulaşır ve böyle bir kişi de onun tadını almış olur. Kadı Yaz rahimahullah dedi ki, hadisin anlamı şudur, böylesinin imanı sahih olur. O iman ile nefsi rahat ve huzur bulur. O iman onun içinde iyice yer etmiş olur. Çünkü onun sözü geçenlere razı olması, Allah'ı tanımasının sabit, basiretinin derinlikli olduğuna, imanın kalbinin içine kadar karıştığına bir delildir. Çünkü bir işe razı olana o iş kolay gelir. Müminin de kalbine iman girecek olursa, Yüce Allah'a itaatler ona kolay gelir ve onlardan lezzet alır. Allah en iyi bilendir. İsnatta Ed-Deraverdi de bulunmaktadır ki ona dair açıklama mukaddimede geçmiştir. Bu senette Yezid bin Abdullah bin El-Had da vardır. O da Yezid bin Abdullah bin Usame bin El-Had'dır. Muhaddisler El-Had ismini bu şekilde yeğsiz olarak söylerler. Ama Arap dil bilginlerine göre tercih edilen bu ve benzeri isimlerde yağlı olmasıdır. El-Asi ve İbn Ebul Mevali isimlerinde olduğu gibi Allah en iyi bilendir. Bu hadis Müslim rahimahullah'ın tek başına rivayet ettiği hadislerden olup bunu Buhari rahimahullah sahihinde rivayet etmemiştir. İman şubelerinin sayısını, bunların en üstün ve en aşağı olanını, hayanın faziletini ve onun imandan olduğunu beyan babı. 151. Bize Ubeydullah bin Said ve Abd bin Humeyd tahdis edip dediler ki, bize Ebu Amir el-Akadi tahdis etti. Ebu Hureyre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurduğunu nakletti. İman 70 küsur şubedir. Haya da imandan bir şubedir. Şer, Ebu Amir el-Akadi'nin adı Abdülmelik bin Amr bin Kays'tır. Mukaddimenin baş taraflarında zayıflardan rivayet nakletmenin yasak oluşu babında buna dair açıklamalar geçmiş bulunmaktadır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin iman 70 küsur şubedir buyruğunu bu şekilde Ebu Amir el-Akadi'den, o Süleyman bin Bilal'den, o Abdullah bin Dinar'dan, o Ebu Salih'ten, o Ebu Hureyre'den, o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den diye bu şekilde rivayet etmiştir. 152. Bize Züheyr bin Harp tahdis etti. Ebu Hureyre dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İman 70 küsur yahut 60 küsur şubedir. Bunların en faziletlisi, üstünü La ilahe illallah demek, en aşağısı ise yolda rahatsızlık veren şeyleri kaldırmaktır. Haya da imandan bir şubedir. Şer, Züheyr'in Cerir'den, o Süheyl'den, o Abdullah bin Dinar'dan, o Ebu Salih'ten, o Ebu Hureyre'den diye rivayetinde 70 küsur yahut 60 küsur şeklindedir. Evet, Sehl'in naklettiği rivayet yoluyla Müslim'de 70 küsur yahut 60 küsur diye şüpheyle rivayet edilmiştir.
Buhari ise bunu kitabının baş taraflarında El-Akadi yoluyla gelen rivayetle 60 küsur diye şüphe söz konusu olmaksızın rivayet etmiştir. Ebu Davud, Tirmizi ve başkaları da Süheyl'in rivayeti olarak 60 küsur diye de şüphe ifadesi olmaksızın rivayet etmişlerdir. Tirmizi bu hadisi bir başka yoldan rivayet edip o rivayette 64 bab yani çeşittir diye rivayet etmiştir. İlim adamları iki rivayetten hangisinin daha tercih edileceği hususunda ihtilaf etmişlerdir. Kadı İyaz doğrusu diğer hadislerde diğer ravilerin naklettiği gibi 60 küsur olduğudur derken Şeyh Ebu Amr bin Es-Salah rahimahullah şöyle demiştir. Süheyl'in rivayetinde görülen bu şüphe Süheyl'den gelmektedir. Hafız Ebu Bekr el-Beyhaki rahimahullah da böyle demiştir. Ayrıca Süheyl'den şüphe etmeksizin 70 küsur dediği de rivayet edilmiştir. Süleyman bin Bilal ise bu hadisi Amr bin Dinar'dan şüphe etmeksizin kesin ifade ile rivayet etmiştir. Bu rivayet Sahihayn'da tahriç edilmiştir. Şu kadar var ki bizim elimizde bulunan Müslim'in kitabında 70 küsur şeklindeyken elimizdeki Buhari kitabında 60 küsurdur. Bunların her birisinin bu iki kitaptan hangisinde ne şekilde geldiğini nakletmiş bulunmaktayım. Bu iki rivayetin her birisinin bu hadisin rivayet yollarında bilinen bir rivayet olduğunda herhangi bir problem yoktur. Ancak tercihte ihtilaf etmişlerdir. İbn-i Salah devamla dedi ki, işi sağlam tutmak ve ihtiyat bakımından daha uygun görülen, daha az şubeyi söz konusu eden rivayetin tercih edilmesidir. Ama aralarından daha çoğunu söz konusu eden rivayeti tercih edenler de vardır. Ebu Abdullah el-Halimi işte bu rivayeti tercih etmiştir. Çünkü hüküm fazla olanı şüphesiz kesin olarak hıfzedip rivayet eden kimsenin lehine verilir. Devamla Şeyh İbn-i Salah dedi ki, diğer taraftan bu şubeleri tek tek tayin etmek ile ilgili söylenecek sözler uzayıp gider. Bu hususta pek çok eserler tasnif edilmiştir. Bunların en faydalı olanları ise Buhara'dan Şafilerin imamı olan Ebu Abdullah el-Halimi'nin Kitabul Minhac adlı eseridir. O aynı zamanda Müslüman imamların en üstünlerinden birisiydi. Hafız Ebu Bekir el-Beyhaki rahimahullah da oldukça değerli ve dopdolu eseri olan Şuabul İman'da da onun izini takip etmiştir. İbn-i Salah'ın ifadeleri bunlardır. Kadı İyaz rahimahullah dedi ki, küsur anlamındaki bıd ve bıd'a lafızları B harfi hem kesreli hem fethalı ba'd ve ba'd'a şeklinde okunabilir. Ancak bu sayıların kastedilmesi halinde böyledir. Eğer et parçası anlamında kullanılacak olursa B harfi sadece fethalı okunur. Sayı için kullanılırsa 3 ila 10 arası hakkında kullanılır. 3 ila 9 arası hakkında kullanıldığı da söylenmiştir. El-Halil dedi ki, bid'a yani küsur 7 demektir. 2 ila 10 arası olduğu da 12 ila 20 arası olduğu da söylenmiştir. Ama 12 için kullanılmaz. Derim ki, işte bu görüş daha yaygın ve daha güçlü olan görüştür. Şube ise bir şeyin bir parçası, bir bölümü demektir. Buna göre hadis 70 küsur hasettir anlamına gelir. Kadı İyaz rahimahullah dedi ki, daha önce imanın asıl anlamının sözlükte tasdik demek, şeriatta ise kalp ve dilin tasdiki anlamında olduğu açıklaması geçmiş bulunmaktadır. Şeriatın zahir ifadeleri imanı burada görüldüğü gibi ameller hakkında da kullanmaktadır. Bu amellerin en faziletlisi La ilahe illallah, en sonuncuları ise yoldan rahatsızlık verici şeyleri kaldırmaktır. İmanın kemalinin amellerle tamama ermesinin itaatlerle söz konusu olduğunu, aynı zamanda itaatlere bağlanıp bu şubeleri katmanın da tasdikin genelinden ve ona dair delillerden olduğunu, bunların tasdik ehli kimselerin ahlakını teşkil ettiklerini de söylemiştik. Buna göre bunlar iman adının hem şer'i hem sözlük anlamının dışında değildir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem herkes için muayyen olarak gerekli olan ve o sahih olmadıkça
diğer şubelerden hiçbirisinin sahih olmayacağı, tevhidin bu şubelerin en faziletlisi, en üstünü olduğuna, en aşağısının ise Müslümanlara zarar vermeleri umulan yolda kendilerine rahatsızlık verilebilecek şeyleri ortadan kaldırmak olduğuna dikkat çekmiştir. Bu iki uç arasında ise çok sayıda şube bulunmaktadır. Eğer müçtehit olanca gayret ile çalışan bir kimse galip zan ve ileri derecede sıkı bir takiple bunları tespit etmeye kalkışacak olursa tespit etme imkanını bulabilir. Nitekim daha önce geçenlerden bazıları bunu yapmış bulunmaktadır. Bununla birlikte bunlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kastettikleridir diye hükme varmak zordur. Diğer taraftan bunların muayyen olarak tek tek bilinmesi de gerekmez. Bunları bilmemenin imana zararı da yoktur. Çünkü imanın asılları yani kökleri ve dalları da kesin olarak bilinmektedir. Şubelerinin bu sayıda olduğuna inanmak ise icmali olarak gerekli bir husustur. Kadı İyaz Rahimahullah'ın açıklamaları bunlardır. İmam Hafız Ebu Hatim bin Hibban dedi ki, bir süre bu hadisin manasını adım adım takip ettim. Bu itaatlerin sayımını, dökümünü yaptım. Bunların burada belirtilen sayıdan çok daha fazla olduklarını gördüm. Bu sefer sünnetlere döndüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin imandan diye saydığı itaatleri saydım. Bu sefer de bunların 70 küsurdan az olduklarını gördüm. Yüce Allah'ın kitabına döndüm. Onu dikkatle okudum. Yüce Allah'ın imandan saydığı her bir itaatı saydım. Onların da 70 küsurdan az olduklarını gördüm. Kitaptakileri sünnettekilere ekledim. Tekrar edilenleri düştüm. Bu sefer Yüce Allah'ın ve Nebisinin sallallahu aleyhi ve sellem imandan diye saydığı her bir şeyin 79 şube olduğunu, ne fazla ne eksik olmadığını gördüm. Böylelikle Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu sayının kitap ve sünnetteki rivayetlerde yer aldığını kastetmiş olduğunu anladım. Ebu Hatim rahimahullah bütün bunları Vasful İman ve Şuabuhu adlı kitabında söz konusu etmiş ve aynı zamanda 70 küsur şube olduğunu rivayet edenlerin rivayetlerinin sahih olduğunu da ifade etmiştir. Çünkü Araplar onun dışındakilerin söz konusu olmayacağını kastetmeksizin bir şey hakkında bir sayı zikredebilirler. Bunun kitabında sözünü ettiği benzer örnekler de vardır. İman ve İslam ile ilgili hadisler de bu türdendir. Yüce Allah en iyi bilendir. Bize Ebu Bekir bin Ebu Şeybe, Amr bin En-Nakit ve Züheyr bin Harp tahdis edip dediler ki, Salim'den, o babasından rivayet ettiğine göre, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir adamı haya hakkında kardeşine öğüt verirken dinledi, sonra haya imandandır buyurdu. 154. Bize Abd bin Hümeyd tahdis etti. Bize Abdurrazzak haber verdi. Bize Mamer Ez-Zuhri'den bu isnat ile haber verip şöyle dedi. Kardeşine öğüt veren Ensardan bir adamın yanından geçti. 155. Bize Muhammed bin El-Müsenna ve Lafız İbnül Müsenna'ya ait olmak üzere Muhammed bin Beşşar tahdis edip dediler ki. Katade dedi ki, Ebu Sevvar'ı şunu tahdis ederken dinledim. O İmran bin Hüseyin'i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den tahdis ederken dinlediğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem haya hayırdan başka bir şey getirmez buyurdu. Bunun üzerine Büşeyr bin Kaab hikmette onun bir kısmı vakardır, bir türü sekinettir diye yazılıdır dedi. Bu sefer İmran ben sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis rivayet ediyorum. Sen bana yanında bulunan sahifelerden naklediyorsun dedi. Şerh Müslim rahimahullah'ın bize Muhammed bin el-Müsenna ve Muhammed bin Beşşar tahdis etti. İmran bin el-Hüseyin'i tahdis ederken dinledi. Müslim ikinci rivayet yolunda ise bize Yahya bin Habib el-Haris'i tahdis etti. Birkaç kişiyle birlikte İmran bin el-Hüseyin'in yanındaydık demektedir. Bu iki senetteki ravilerin tamamı Basralıdır. Bu kitapta yani bölümde arka arkaya gelen iki isnattaki bütün ravilerin Basralı olması gerçekten nefis bir şekildir. Şube her ne kadar vasıtlı ise de
O da aynı zamanda Basralıdır. Çünkü şube hem vasiti hem basri nispetlidir. O vasıttan Basra'ya geçmiş ve Basra'yı yurt edinmiştir. Ebu Sevvar'ın adı Hassan bin Hureys el-Adevi'dir. Burada geçen Ebu Katade'nin adı ise Temim bin Nüzeyr el-Adevi'dir. Temim bin Ez-Zübeyr de söylenir. İbn Yezid de denir. Buna hakim Ebu Ahmet zikretmiştir. Rahat birkaç kişi ise özel olarak aralarında kadın bulunmayan ve ondan daha aşağı sayıdaki erkekler için kullanılır. Kendi lafzından tekili yoktur. Çoğulu Erhut, Erhat ve Erahit ve Erahit olarak gelir. 156. Bize Yahya bin Habib el-Harisi tahdis etti. Ebu Katade tahdis edip dedi ki, biz birkaç kişiyle birlikte İmran bin Hüseyin'in yanındaydık. Aramızda Büşeyr bin Ka'ab da vardı. O gün İmran bize tahdis edip dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya tamamıyla hayırdır buyurdu. Yahut Allah Resulü hayanın tümü hayırdır buyurdu. Bunun üzerine Büşeyr bin Ka'ab şöyle dedi. Biz de kitaplardan birisinde yahut hikmette gerçekten onun bir bölümü sekinettir. Allah için bir tazimdir. Bir bölümü de zayıflıktır yazdığını görüyoruz. Ebu Katade dedi ki, bunun üzerine İmran öyle bir kızdı ki gözleri kızardı ve şunları söyledi. Bu ne demek oluyor? Ben sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis naklediyorum. Sense ona karşı çıkıyorsun. Ebu Katade dedi ki, İmran hadisi bir daha tekrar etti. Büşeyr de aynı sözleri tekrar edince İmran yine kızdı. Ebu Katede dedi ki, bizler de ey Ebu Nüceyd, o bizdendir, ondan bir zarar gelmez deyip durduk. 157. Bize İshak bin İbrahim bildirdi. Hüceyr bin Errabi el-Adevi diyor ki, İmran bin Hüseyin'den, o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den diyerek Hammad bin Zeyd'in rivayet ettiği bir önceki hadise yakın olarak hadisi rivayet etti. Şerh, Büşeyr bin Ka'ab dedi ki, onda bir sakınca yoktur deyip durduk. Büşeyr ve benzeri isimlerin nasıl okunacaklarına dair açıklamalar yazdığımız fasılların sonlarında geçtiği gibi mukaddimenin baş taraflarında da geçti. Ebu Nüceyd İmran bin Hüseyin'in kendisidir. Oğlu Nüceyd adı ile künyelenmiştir. Eddafu zayıflık kelimesi dad harfi fethalı da ötreli de okunabilir. İkisi de meşhur söyleyiştir. Hatta merratta aynahu, öyle ki gözleri kızardı. Asıl yazmalarda bu şekildedir ve sahihtir. Benzerleri de çoktur ve bilinmektedir. Biz bu hadisi Ebu Davud'un Sünen'inde ise tesniye elifi olmaksızın gözleri kızardı diye rivayet etmiş bulunmaktayız ki bu da açıktır. İmran radıyallahu anh'un tepki göstermesine gelince, onun Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin o tamamıyla hayırdır buyruğunu işittikten sonra bir kısmı da zayıflıktır demiş olmasından dolayıdır. Karşı çıkıyorsun ifadesi ise sen ona karşı başka bir söz söylüyor ve ona muhalif olan bir sözle ona itiraz ediyorsun demektir. Orada bulunanların o bizdendir, onda bir sakınca yoktur demelerine gelince bu kişi münafık, zındık, bidatçilik ya da buna benzer istikamet ehli kimselerin hallerine muhalif bir şekilde itham edileceklerden değildir anlamındadır. Allah en iyi bilendir. Müslim rahimahullah'ın bize İshak bildirdi. İmran bin el-Husayn'den. Bu senette İshak dışında hepsi Basralı olan ravilerin bulunduğu bir senettir. Yalnız İshak Basralı değildir, Mervezi'dir. Sözü geçen En-Nadr, Büyük İmam En-Nadr bin Şümeyl'dir. Ebu Neame'nin adı Amr bin İsa bin Süveyd olup vefatından önce hafızası karışmış sika ravilerden birisidir. Daha önceki fasıllarda ve onlardan sonra da Buhari ve Müslim'in sahihlerinde hafızası karışmış kimselerden gelmiş olan rivayetlerin ravi tarafından hafızası karışmadan önce alındığı bilinen rivayetler olarak kabul edildiğini açıklamıştık. Hüceyr adı ise ha harfi öteli okunur. Doğruyu en iyi bilen Allah'tır. Hamd ve minnet ona mahsustur. Rivayetlerde haya hakkında kullanılan farklı lafızlar. Haya imandan bir şubedir. Diğer rivayette haya imandandır. Ötekinde haya hayırdan başka bir şey getirmez
diğerinde haya tamamıyla hayırdır yahut tamamen hayırdır rivayetlerinde haya kelimesi memdud elif iledir. Utanmak demektir. İmam el-Vahidi rahimahullah dedi ki, dilciler haya etmenin hayattan geldiğini söylemişlerdir. Adam haya etti ifadesi ise onun ayıplanacak yer ve konumları iyice bildiği için sahip olduğu güçlü hayattan dolayı utandı demek olur. Buna göre haya ileri derecede duyarlılıktan, inceliğinden ve hayat şuurunun güçlü oluşundan gelir. İmam Üstad Ebul Kasım el-Kuşeyri'nin risalesinde Büyük Üstad Ebul Kasım el-Cüneyt radıyallahu anh'tan şöyle dediğini rivayet etmekteyiz. Haya nimetleri görmek ile birlikte taksirin de görülmesidir. İşte bunlardan kendisine haya denilen bir hal doğar. Kadı Yaz ve başka şarihler şöyle demektedir. Haya her ne kadar bir garize yani fıtri bir güdü ise de imandan diye sayması bazı hallerde edinilen bir huy ve diğer iyi ameller gibi kazanım ile elde edilen bir hal olmasından dolayıdır. Bu bazı hallerde de fıtri bir güdü de olabilir ama bunun şeriatın kanununa uygun olarak kullanılması ise bir kazanıma, niyete ve ilme gerek gösterir. İşte haya bu yönüyle ve iyilikleri işlemeye iten, masiyetlerden alıkoyan bir his olmasından ötürü imandandır. Hayanın tamamıyla hayır olup hayırdan başka bir şey getirmeyişine gelince bunun açıklaması bazı kimseler için zor olabilir. Çünkü haya sahibi büyük görüp saygı duyduğu bir kimseye açıkça hakkı söylemekten utanabilir. Bunun sonucunda ona iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı terk edebilir. Haya kişiyi bazı hallerde bir takım hakları ihlal etmeye, yerine getirmemeye ve bunun dışında adeten maruf olan bir takım şeyleri ifa etmemeye de itebilir. Bunun cevabı aralarında Şeyh Ebu Amr bin Es-Sallah rahimahullah'ın da bulunduğu imamlardan bir topluluğun verdiği cevaptır. Sözü edilen bu engel oluş gerçekte bir haya değildir. Aksine o bir acizlik, bir zayıf irade ve bir küçüklüktür. Bunlara haya adını vermek örfe göre ifadeleri kullananların kullanımlarındandır. Onlar bunu gerçek hayaya benzerliğinden ötürü mecazi olarak böyle adlandırmışlardır. Hayanın gerçek mahiyeti ise hak sahibi kimseler hakkında çirkin olanı terk etmeye ve kusurlu hareketten alıkoymaya iten bir huydur ve buna benzer hallerdir. Buna da bizim Cüneyt'ten, Allah ondan razı olsun, naklen zikrettiğimiz sözler delildir. Allah en iyi bilendir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin en alt derecesi ise yolda rahatsızlık veren şeyleri kaldırmaktır. Yani yoldan uzaklaştırmak, bir kenara almaktır. Rahatsızlık veren şey yani ezadan maksat ise taş, ot, diken ya da daha başka rahatsız eden her şeydir. Haya hakkında kardeşine öğüt veriyordu. Ona utanmamasını söylüyor. Yaptığı işin çirkin olduğunu belirterek çokça utangaç olmaktan vazgeçmesini emrediyordu. Ancak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onun böyle yapmasını yasaklayarak onu bırak çünkü haya imandandır buyurdu. Yani sen onu bırak, haya etmeye devam etsin. Ona utanmamasını söyleme. Onu bırak lafzı Buhari'de geçmiş olmakla birlikte Müslim'de geçmemektedir. İslam'ın vasıflarını toplu olarak söz konusu eden hadis babı. 158. Bize Ebu Bekir bin Ebu Şeybe ve Ebu Kureyb tahdis edip dediler ki, Cerir'den bize Ebu Kureyb de tahdis etti. Süfyan bin Abdullah Es-Sekafi dedi ki, ey Allah'ın Resulü, İslam hakkında bana öyle bir söz söyle ki, senden sonra ona dair kimseye, hadisin ikinci rivayet yolu olan Ebu Kureyb yoluyla gelen rivayetin ravilerinden, Ebu Usame'nin rivayetinde, senden başka şeklindedir. Soru sormayayım dedim. Allah'a iman ettim de sonra da dosdoğru ol buyurdu. Şerh. Ey Allah'ın Resulü dedim. Allah'a iman ettim de sonra dosdoğru ol. Kadı Yaz rahimahullah dedi ki, bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin geniş kapsamlı toplayıcı sözlerindendir. Ve bu muhakkak Rabbimiz Allah'tır deyip
sonra da dosdoğru olanlar Fussilet 30 buyruğu ile örtüşmektedir. Allah'ı tevhid edip ona iman edenler, sonra da dosdoğru yürüyerek tevhidden asla sapmayanlar, bu hal üzere ölünceye kadar şanı yüce Allah'a itaatten ayrılmayanlar demektir. Ashab-ı kiramdan ve onlardan sonra gelen müfessirlerin büyük çoğunluğu bizim yaptığımız bu açıklama çerçevesinde açıklamışlardır. Yüce Allah'ın izniyle hadisin anlamı da zaten budur. Kadı İyas Rahimahullah'ın sözleri burada bitmektedir. İbn Abbas radıyallahu anh, yüce Allah'ın emrolunduğun gibi dosdoğru ol Hud 112 buyruğu hakkında şunları söylemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine Kur'an-ı Kerim'in tamamında bu ayeti kerimeden ona daha zor ve daha ağır gelen başka bir ayet inmemiştir. Bu sebeple saçlarınız ağarmaya başladı dediklerinde ashabına Hud suresi ve benzerleri benim saçlarımı ağarttı diyerek cevap vermişti. Üstad Ebul Kasım el-Kuşeyri Risalesinde şöyle diyor. İstikamet, dosdoğru olmak, işlerin kemalinin ve tamama ermesinin kendisiyle gerçekleştiği bir derecedir. Onun varlığıyla hayırlar var olur ve düzene girer. Haleti itibarıyla dosdoğru olmayan bir kimsenin sa'yi yani çalışmaları boşa gider. Çaba ve gayretleri hüsrana uğrar. Kuşeyri der ki, ancak büyük kimseler istikametin hakkından gelebilir. Çünkü o alışılmışların dışına çıkmak, bir takım protokol ve alışkanlıklardan ayrılmak, Yüce Allah'ın huzurunda sıdkın hakikati üzere durmaktır. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dosdoğru olun, bununla birlikte her şeyi tamamen yapamazsınız buyurmuştur. Vasıti de, istikamet güzelliklerin kendisiyle kemale erdiği, fakat yokluğuyla güzelliklerin çirkinleştiği bir haslettir demiştir. Allah en iyi bilendir. İslam'ın hasletleri arasındaki fazilet farkı ve İslam'ın hangi işinin daha faziletli olduğunun beyanı babı. 159. Bize Kuteybe bin Said tahdis etti. Bize Leys tahdis etti. Ve bize Muhammed bin Rumh el-Muhacir de tahdis edip dedi ki, Leys Yezid bin Ebu Habib'den bildirdi. O Ebu'l-Hayr'den, o Abdullah bin Amr'dan rivayet ettiğine göre, bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme İslam'ın hangi hasleti daha hayırlıdır dedi. Yemeği yedirir, tanıdığın ve tanımadığın herkese selam verirsin buyurdu. 160. Bize Ebu Tahir Ahmet bin Amr bin Abdullah bin Amr bin Ser el-Mısri'de tahdis etti. Ebul Hayr'den o Abdullah bin Amr bin el-As'ı şöyle derken dinlemiştir. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Müslümanların hangisi hayırlıdır diye sordu. O Müslümanların dilinden ve elinden esen kaldığı kimsedir buyurdu. 161. Bize Hasan el-Hulvani tahdis etti. İbni Cüreyç Ebu Zübeyr'i şöyle derken dinledi. Cabir'i şöyle derken dinledim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi Müslüman diğer Müslümanların dilinden ve elinden esen kaldığı kimsedir buyururken dinledim. 162. Bana Said bin Yahya bin Said el-Umevi de tahdis edip dedi ki, Ebu Musa dedi ki, ey Allah'ın Resulü, İslam'ın hangi ameli daha üstündür dedim. O, Müslümanların dilinden ve elinden esen kaldığı kimsenin halidir buyurdu. Bunu bana İbrahim bin Said el-Cevheri de tahdis etti. Bize Ebu Usame tahdis etti. Bize Bureyd bin Abdullah bu isnatla tahdis etti. Dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Müslümanların hangileri daha üstündür diye soruldu deyip hadisin geri kalan kısmını aynen zikretti. Şerh 159-162 numaralı hadisler. Bu başlıkta yer alan ilk hadis Abdullah bin Amr radıyallahu anh'ın rivayet ettiği yemek yedirirsin nokta nokta nokta selam verirsin hadisidir. Müslümanların hangisi hayırlıdır? Allah Resulü dilinden ve elinden diğer Müslümanların esen kaldığı kimsedir buyurdu. Cabir radıyallahu anh'ın naklettiği rivayet olan hadiste Müslüman diğer Müslümanların dilinden ve elinden esen kaldığı kimsedir denilmektedir. İlim adamları der ki hadisteki İslam'ın hangi hasleti hayırlıdırın anlamı hasletlerinin, emirlerinin, durumlarının hangisi hayırlıdır demektir demişlerdir. Yine ilim adamlarının dediklerine göre
Müslümanların hangisinin hayırlı olduğuna verilen cevabın farklı oluşu, soru soranın ve soru sorulurken hazır bulunanların durumlarının farklı olmasından dolayıdır. İki yerden birisinde selam yaygınlaştırılmasına ve yemek yedirmeye ihtiyaç daha çoktu ve bunlar daha önemliydi. Çünkü bunlar ihmal edilmiş, daha az önemsenmeye başlanmıştı ve buna benzer açıklamalar yapılmıştır. Diğerinde ise Müslümanlara eziyet etmekten uzak durmaya ihtiyaç vardı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Müslümanların dilinden ve elinden esen kaldığı kimsedir buyruğu ise hiçbir Müslümana sözüyle olsun, davranışıyla olsun eziyet vermeyen kimse demektir. Özellikle elin söz konusu edilmesi çoğu eylemlerin onunla yapılmasından dolayıdır. Kur'an-ı Azimüşşan'da da kazanmak ve fiiller dediğimiz sebepten ötürü ele izafe edilmiştir. Yüce Allah en iyi bilendir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Müslümanların dilinden ve elinden esen kaldığı kimse buyruğunun şu anlamda olduğunu söylemişlerdir. Maksat kamil Müslümandır. Yoksa bu nitelikte olmayan kimse hakkında İslam'ın aslının reddedilmesi kastedilmemiştir. Aksine bu gibi ifadeler ilim faydalı olandır yahut alim zeyttir demeye benzer ki bu da mükemmel yahut sevilen kişi odur demektir. Nitekim insanlar Araplardır. Mal dediğin şey deve türüdür denilmesi de böyledir. Bütün bunlar bu hal sadece bunlara münhasırdır demek için değil, bunların daha üstün olduğunu anlatmak içindir. Hadisin anlamı ile ilgili bu açıklamalarımıza hangi Müslüman daha hayırlıdır sorusuna karşılık, elinden ve dilinden diğer Müslümanların esen kaldığı kimsedir diye cevap vermesi de delil teşkil eder. Diğer taraftan İslam'ın ve Müslüman kimsenin kemali bunun dışında daha pek çok haslete de bağlıdır. Özellikle söz konusu olanların zikredilmesi bizim sözünü ettiğimiz özel ihtiyaçtan ötürüdür. Allah en iyi bilendir. Tanıdığına ve tanımadığına selam vermenin anlamına gelince karşılaştığın herkese selam vermen demektir. Onu ister tanı ister tanıma selamını çoğu kimsenin yaptığı gibi özellikle tanıdığın kimseler vermekle kalma. Diğer taraftan bu genellik Müslümanlara özeldir. Çünkü kendisi ilk olarak kafire selam vermez. Hadislerden çıkarılan hükümler. Bu hadislerde bir takım önemli bilgiler yer almaktadır. 1. Yemek yedirmeye, cömertliğe, Müslümanlara faydalı olmaya özen göstermeye, sözlü ya da fiili olarak doğrudan ya da dolaylı bir şekilde onlara eziyet veren hususlardan uzak durmaya ve onları küçük görmekten kendini alıkoymaya teşvik vardır. 2. Müslümanların kalplerinin kaynaşması, söz birliği etmeleri, birbirlerini sevmeleri ve bunu gerçekleştiren işleri yapmak teşvik edilmiştir. Kadı İyaz Rahimahullah der ki, ülfet dinin farzlarından, şeriatın rükünlerinden, İslam'ın birliğinin düzenini sağlayan esaslardan birisidir. Devamla der ki, bu hadiste tanıdığın ve tanımadığın kimselere cömertçe, karşılıksızca selam vermek, bunu yaparken Yüce Allah için ihlasla amel etmek, yapmacık ve göze girmek için yapmamak, ayrıca bununla beraber sürekli alçak gönüllülüğü ahlak haline getirip, bu ümmetin şiarının yaygınlaştırılması da teşvik edilmektedir. Yüce Allah en iyi bilendir. Bu baptaki rical isimlerine gelince, Müslim Rahimahullah 1. isnatta bize Muhammed bin Rumh bin el-Muhacir de tahdis etti. Abdullah bin Amr'dan demektedir ki, maksat Abdullah bin Amr bin el-As'tır. Müslim Rahimahullah bundan sonraki hadiste bana Ebu Tahir Ahmet bin Amr el-Mısri de tahdis etti. Abdullah bin Amr radıyallahu anh demektedir. Bu iki isnattaki ravilerin hepsi de Mısırlı ve pek üstün imamlardır. Bu da Müslim'de hatta başka kaynaklarda çok az rastlanır senetlerdendir. Çünkü ravilerin tamamının Mısırlı olmaları oldukça az rastlanılır bir isnattır. Ravilerinin üstün ve değerli olmaları itibarı alınacak olursa bu daha da azdır. Abdullah bin Amr bin el-As radıyallahu anh'ın üstünlüğü, fıkhı, çok hadis rivayeti, oldukça vera sahibi ve zahit olduğu, çokça namaz kılan, oruç tutan ve diğer ibadetleri yapan birisi olduğu, bunun dışında daha başka türlü hayırları çokça işleyen birisi olduğu,
tamamen yazılıp kaydedilmesi imkansız derecede bilinen ve meşhur hususlardır. Allah ondan razı olsun. Ebu'l-Hayr'ın adı Merced bin Abdullah el-Yezeni'dir. Himyerlilerin bir kolu olan Yezen'e nispetlidir. Ebu Said bin Yunus dedi ki, Ebu'l-Hayr kendi döneminde Mısırlıların müftüsüydü. Hicri 70 yılında vefat etti. Yezid bin Ebu Habib'in künyesi Ebu Reca olup tabiindendir. İbni Yunus dedi ki, kendi döneminde Mısırlıların müftüsüydü. Son derece halim ve akıllı birisiydi. Mısır'da ilmi ilk açığa vuran, helal ve haramdan ilk söz eden kişidir. Bundan önce Mısırlılar fiten, belahim, hayra tergip yani teşvik hadislerini rivayet ederlerdi. Leys bin Saad dedi ki, Yezid efendimiz ve alimimizdir. Ebu Habib'in adı Süveyd'dir. Leys bin Saad radıyallahu anh'a gelince, onun imamlığı, üstün kişiliği, koruyuculuğu, mehareti, çağdaşlarının cömertliği ve önderliği, efendiliği hakkındaki tanıklığı ve bunun dışında pek güzel halleri anlatılamayacak kadar yaygın, sayıya sığamayacak kadar çoktur. Onun üstünlüğünü anlamak için pek büyük iki imam olan Şafii ile İbn-i Bükeyr'in, yüce Allah'ın rahmeti üzerlerine olsun, Leys Malik'ten daha fakihtir şeklindeki tanıklığı yeterlidir. Allah hepsinden razı olsun. Bunların ikisi de Malik Rahimahullah'ın öğrencileri olmakla birlikte böyle bir şahitlikte bulunmuşlardır. Her ikisinin ne kadar itkan sahibi, vera sahibi, Malik'e ne kadar saygılı oldukları, onu halleriyle ne kadar tanıdıkları ise bilinen bir husustur. Bütün bunlarla birlikte Malik'in ne kadar üstün bir imam, fıkhının ne kadar büyük olduğu da bilinmektedir. Allah ondan razı olsun. Muhammed bin Ruh dedi ki, Leys'in geliri 80 bin dinar idi. Bununla birlikte Yüce Allah asla zekatı ona farz kılmamıştır. Kuteybe dedi ki, Leys Medine'ye geldiğinde Malik ona Medine'nin değerli mahsullerinden hediye gönderdi. Leys de ona 1000 dinar gönderdi. Leys kendi zamanında Mısırlıların müftüsüydi. Muhammed bin Rumh'a gelince İbni Yunus dedi ki, o hadiste sika ve sağlam birisidir. Beldesi ile ilgili haberleri ve fıkhı insanlar arasında en iyi bilen idi. Bir evde bir nikah akdinde bulunduğu görülecek olursa, o şehrin ahalisi nikahı kıyılan zevcenin asıl itibariyle iyi birisi olduğunu bilirlerdi. Nesai kendisini zikrederek dedi ki, hiçbir hadiste hata etmemiştir. Şayet Malik'ten hadis yazmış olsaydı, onu Malik'in arkadaşları arasında birinci tabakada kaydedecektim. Başkaları da ondan övgüyle söz etmiştir. Allah en iyi bilendir. Abdullah bin Vehbe gelince, onun da ilmi, verağı, zühdü, hıfzı, sağlamlığı, itkanı, çokça hadis rivayeti, Mısırlıların ona itimadı ve Mısırlıların ve etrafında bulunanların rivayet ettikleri hadislerin onun etrafında dönüp durduklarını haber vermeleri ve benzeri bütün hususlar bu ilmin imamlarının kitaplarında bilinen ve meşhur bir husustur. Malik bin Enes radıyallahu anh'tan onun mektup yazıp da fakih olduğundan söz ettiği İbni Vehb rahimahullah'ın dışında hiçbir kimse yoktur. Amr bin Haris de kendi zamanında Mısır halkının müftüsü ve onların Kur'an okuyucusudur. Ebu Zura rahimahullah dedi ki, zamanında hıfz bakımından benzeri yoktu. Ebu Hatim dedi ki, kendi çağında insanların en iyi hafızıydı. Malik bin Enes dedi ki, Amr bin Haris dalgıçın çıkardığı bir incidir. Ayrıca o şanı pek yüksek birisidir demiştir. İbni Vehb dedi ki, ben 370 üstaddan hadis dinledim ama Amr bin Haris'ten daha hafızını görmedim. Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Allah en iyi bilendir. Bundan sonraki senette geçen Ebu Asım İbni Cüreyş'ten, o Ebu Zübeyir'den senedinde geçen Ebu Asım Eddahak bin Mahled'dir. İbni Cüreyş ise Abdülmelik bin Abdülaziz bin Cüreyş'tir. Ebu Zübeyir de Muhammed bin Müslim bin Tedrus'tur. Bunlara dair açıklamalar daha önce geçmişti. Son senette Ebu Burde bin Abdillah bin Ebu Burde bin Ebu Musa, Ebu Burde'den o Ebu Musa'dan denilmektedir. Birinci Ebu Burde'nin adı Bureyd'dir.
diğer rivayette onun adını vermiştir. İkinci Ebu Burde'nin adı hakkında ise ihtilaf vardır. Cumhur adının Amir olduğunu, Yahya bin Mayin ise ondan nakledilen iki rivayetten birisinde Cumhur'un dediği gibi Amir olduğunu, diğerinde ise Haris olduğunu söylemiştir. Ebu Musa ise Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh'tır. Adı Abdullah bin Kays'tır. Bu gibi isimleri bu şekilde hatırlatmamızın sebebi, her ne kadar bu ilim ehli kimseler için bunlar ayrıca belirtilmesine ihtiyaç bulunmayan açık ve oldukça bilinen hususlardan ise de bu kitabın sadece üstün fazilet erbabına özel olmayışından dolayıdır. Aksine bu kitap bu ilim dalında belli bir yer edinmemiş kimselere faydalı olmak için ortaya konulmuştur. Yüce Allah doğruyu en iyi bilendir. 15 ve 16. bab. Kendileri ile nitelenen kimsenin imanın tadını bulacağı hasletlerin açıklanması babı. 163. Bize İshak bin İbrahim, Muhammed bin Yahya bin Ebu Ömer ve Muhammed bin Beşşar hepsi Es-Sekafi'den tahdis etti. İbni Ebu Ömer dedi ki, bizi Abdülvehhab Eyüp'ten tahdis etti. O Ebu Kilabe'den, o Enes'ten, o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurduğunu nakletti. Üç haslet vardır ki bunlar kimde bulunursa o da onlarla imanın tadını bulur. Allah'ı ve Resulünü onların dışındaki her şeyden daha çok seven, bir kimseyi ancak Allah için seven ve Allah kendisini küfürden kurtardıktan sonra ateşe atılmaktan hoşlanmadığı gibi küfre geri dönmekten hoşlanmayan kimse. 164. Bize Muhammed bin el-Müsenna ve İbni Beşşar tahdis edip dediler ki, Katade tahdis edip Enes'ten şöyle dediğini nakletti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üç haslet vardır ki kimde bulunurlarsa imanın tadını bulur. Sevdiği kimseyi ancak Allah için seven, Allah ve Resulünü onların dışındaki her şeyden daha çok seven, ateşe atılmayı Allah'ın kendisini küfürden kurtarmasından sonra tekrar ona geri dönmekten daha çok seven. 165. Bize İshak bin Mansur tahdis etti. Enes dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu deyip onların hadisine yakın olarak hadisi rivayet etti. Ancak rivayetinde Yahudi ya da Hristiyan olarak geri dönmekten ... dedi. Şerh 163-165 numaralı hadisler. Üç haslet vardır ki onlar kimde bulunursa, diğer rivayette ise Yahudi ya da Hristiyan dinine dönmekten denilmektedir. Bu hadis İslam asıllarından büyük bir aslı dile getirmektedir. İlim adamları Allah'ın rahmeti üzerlerine olsun şöyle demişlerdir. İmanın tadı itaatlerden zevk almak, aziz ve celil Allah'ın rızası uğrunda zorluklara katlanmak, bunu dünya malına tercih etmektir. Kulun şanı yüce Rabbini sevmesi ise ona itaat olanları yapmak, ona muhalefeti terk etmekle olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisi de böyledir. Kadı İyaz rahimahullah der ki, bu hadis daha önce geçen Rab olarak Allah'a, din olarak İslam'a, Resul olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme razı olup kabul eden kişi imanın tadını tatmış olur. Hadisiyle aynı anlamdadır. Çünkü Allah'ın ve Resulünün gerçek anlamda sevilmesi ve Allah ve Resulünü sevmekle birlikte küfre dönmekten tiksinmek ancak iman ile yakini güçlenmiş, onunla nefsi huzura kavuşmuş, kalbini genişleterek ona açılmış, etine kanına karışmış kimse için ancak söz konusu olabilir. İşte onun tadını alabilen kişi budur. Allah için sevmek de Allah'ı sevmenin meyvelerindendir. Kimisi de şöyle demiştir. Muhabbet, kalbin yüce Rabbin razı olduğuna uygun düşmesidir. Onun sevdiğini sever, hoşlanmadığından o da hoşlanmaz. Bu hususta söz söylemiş olanların ibareleri farklı olmakla birlikte aralarında lafız dışında bir ayrılık yoktur. Özetle söyleyecek olursak, muhabbetin esası sevenin uygun bulduğu şeylere eğilim göstermek, onlara meyletmektir. Diğer taraftan eğilim göstermek bazen insanın kendisinin zevk alıp güzel bulduğu şeylere doğru olabilir. Suretin, sesin, yemeğin ve benzeri şeylerin güzelliklerine eğilimli olmak buna örnektir. Bazen de kul gizli anlamlar dolayısıyla

0: ettiren hasletleri ve çeşitli faziletleri kemal derecesinde kendisine toplamış, Müslümanları dost doğru yola iletmek, nimetlerin devamına, cehennemden uzaklaştırılmalarına vesile olmak suretiyle de bütün Müslümanlara iyilikte bulunmuştur. Bazıları da bu hususların Yüce Allah hakkında da tasavvur edileceğine işaret etmiştir. Çünkü hayrın tamamı şanı Yüce Allah'tandır. Malik ve başkaları der ki, Allah için sevmek İslam'ın gereklerindendir. Kadı İyaz Rahimahullah'ın sözleri burada sona ermektedir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin dönmekten buyruğu ise oraya varmak ve öyle olmak anlamındadır. Senette adı geçen Ebu Kilabe'nin adı Abdullah bin Zeyd'dir. Müslim'in bize Muhammed bin el-Müsenna ve İbni Beşşar tahdis edip dediler ki Enes radıyallahu anh'tan isnadındaki bütün raviler Basralıdır. Şube'nin hem vasıtlı hem Basralı olduğunu daha önce belirtmiştik. Yüce Allah doğruyu en iyi bilendir. Değerli dinleyenler, İmam Nevevi'nin Sahih-i Müslim Şerhi El-Minhac'a bir sonraki programda kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Allah'a emanet olun.
1: Sahih-i Müslim Şerhi El-Minhac. Yazan İmam Nevevi. Polen Yayınları. Okuyan Dinçer Akın.

Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahitlik yapanlar olunuz. Bir kavme olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli olun. Çünkü o takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah iman edenlere ve salih amel işleyenlere şöyle vaat etmiştir. Onlar için mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte onlar cehennemliktirler.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mümtehine 4-6. Hazreti İbrahim ve ümmetinin duası. İbrahim'de ve onunla beraber bulunanlarda sizin için güzel bir misal vardır. Onlar kavimlerine demişlerdi ki, biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizin inandığınız her şeyi inkar ediyoruz. Siz bir tek Allah'a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret belirmiştir. Yalnız İbrahim'in babasına senin için mağfiret dileyeceğim. Fakat senin için Allah'tan gelecek hiçbir şeyi önlemeye gücüm yetmez demesi hariç. İbrahim ve ona uyanlar şöyle yalvardı.
2: Ey Rabbimiz! Yalnız sana dayandık. Sana yöneldik. Dönüşümüz de ancak sanadır. Ey Rabbimiz! Bizi inkar edenler için bir oyun ve eğlence aracı yapma ve bizi bağışla. Ey Rabbimiz! Yegane kudret ve hikmet sahibi ancak sensin.
1: Andolsun onlar da sizin içinizden Allah'ı ve ahiret gününü arzulayanlara güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah hiç kimseye muhtaç değildir. Bütün övgülere tek layık olandır.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Saat 59.61. Cehennemliklerin duası. Ve onlar birbirlerine soracaklar: gördünüz mü sizinle birlikte körü körüne günaha dalan bu kalabalığı? Rahat yüzü görmesin onlar. Elbet onlar da ateşi tadacaklar. Ve ayartılmış olanlar feryat edecekler.
2: Hayır, asıl sorumlu sizsiniz. Siz rahat yüzü görmeyin. Bunu başımıza getiren sizsiniz. Ne kötü bir yer burası.
1: Ve yalvaracaklar:
2: ey Rabbimiz, bunu kim başımıza getirdiyse onun ateş içindeki azabını arttır.

0: düşünen insanlar için.
1: Mescid-ül Aksa esirdir, köledir, tutsaktır, mahkumdur, mağluptur, mahcuptur. Bütün enbiyanın ruhu ağlamaktadır. Mescid-i Aksa'nın kurtulması ümmeti Muhammed'e farz olmuştur.
2: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

De ki, yemin olsun eğer insanlar ve cinler bu Kur'an'ın benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine yardımcı olsalar bile yine onun bir benzerini meydana getiremeyeceklerdir. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: düşünen insanlar için.
1: Bu dünyada binalar edinmek, güzel güzel arabalara binmek, güzel güzel kıyafetler giymek, güzel sofralarda, pahalı lokanta sofralarında yemek yemek için yaratılmadınız. Allah'ın size verdiği vakitleri nasıl değerlendireceksiniz? Allah'ın sizin önünüze sunduğu imkanları nasıl değerlendireceksiniz? Allah adına mı yaşayacaksınız? Yoksa nefsiniz adına mı yaşayacaksınız? Ey nefsini ilahlaştırmış insanoğlu! Bu hakikati unutma. İnna Allaha bima ta'maluna basir. Allah sizin yaptıklarınızı görür. Allah'ın görmediği, işitmediği hiçbir şey yok. O bir ağaçtan bir yaprak düşecekse mutlaka haberi olandır. Yerin altında yürüyen karıncadan haberi olandır. Yüreklerinizdeki açıkladıklarınızı bilen de odur. Sakladıklarınızı, gizlediklerinizi bilen de odur.
2: Özel efendim, sessiz yığınların sesi.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Gönüller Allah'ın zikriyle tatmin olur. Gül görünce göz güler, bal yiyince dil güler. Gül de, bal da topraktan gelir. Göz de, dil de topraktan yaratılır. Ama seven, sevinen, sevilen, üzülen gönülse topraktan yaratılmadığından gönlün sevinmesi, huzur bulması, tatmin olması maddi şeylerle olmaz. Görünmeyen gönlün gıdası da görünmez olur. Milyar dolarlara sahip adam intihar ediyor. Sanatın zirvesindeki adam intihar ediyor. Şöhretin yıldızı olmuş ama kendi yıldızını kendisi söndürüveriyor. Çağın en yaygın hastalığı olan stres daha fazla dünyalığı tam olan insanlarda görülüyor. Bedenlerinin isteğini, hazzını karşılamışlar ama gönül ihmal edilmiş. Bu gönül bu dünyaya sığmaz. Onun arzusu cennette biter. Bu dünyada gönlü tatmin edecek insan sözü de yoktur. Bir ara aklını Aristo'nun sözü ikna etse de aklı açıldıkça Aristo'yu da avucunda dürüp büker ve söz çöplüğüne atarlar. Şimdilerde Aristo'nun sözlerine söz antikacılarından başkası iltifat etmez. Ama tahrif edilmiş Tevrat'la tahrif edilmiş İncil, içinde Hakk'ın sözlerinin kokusu olduğundan hala okunmaya devam ederler. Ya aslını görseler, tahrif edilmemiş, bugün inmiş gibi söz ve manaları taze olan Kur'an ayetlerini okusalar, turfanda sebze yer gibi gönüllerini tatmin ederler. Rabbimiz buyurur, onlar ki iman ederler ve kalpleri Allah'ın zikriyle tatmin olur. İyi bilin ki kalpler ancak Allah'ın zikriyle tatmin olur. Rad Suresi ayet 28. Buradaki zikr kelimesi hem la ilahe illallah, Allah'tan başka yaratan, yaşatan ve yöneten yoktur kelime-i tevhidinin manasını da düşünerek, kula kul olmaktan kurtulmanın ve yalnız Allah'a kul olmanın tadına varır. Aynı zamanda bu zikr kelimesi Kur'an-ı Kerim anlamına gelir. Tarihte yüzlerce filozofun tartıştığı bir konuda akıl darmadağınık olurken, Rabbin Kur'an'ından bir ayetle o konuda bilgi verdiğinde gönül tatmin olur, durula kalır. Servetini, şöhretini, makamını, rütbesini gönlünün önüne perde yapıp sahip olduklarıyla sevinenler, düğünde damat ve gelinin birbirlerine kavuştuklarına sevinirlerken, çocukların da atılan şekerlerden kapıp sevinmelerine benzer. Rabbimiz bu konuya da açıklık getiriyor. Bize kavuşmayı ümit etmeyen, alçak bir hayata razı olup onunla tatmin olan ve ayetlerimizden gafil olanlar, işte onların kazandıklarından dolayı sığınakları ateştir. Yunus Suresi ayet 7 ve 8. Biz Rabbimizin bize indirdiği zikir olan Kur'an-ı Kerim'i bugünlerde çokça okuyarak zikrimizi yaptığımız gibi onun da hayatımızı düzenleyerek hem bu dünyamızı güzelleştirmeye hem de ahiretimizi güzelleştirmeye çalışalım. Mahmut Toptaş, Milli Gazete.

0: Biz Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahta nialikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini ve def'al kalbi u'tikum.

0: Özel FM 103.2.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad.

kelimesi ile el-ubeyt kelimesi arasında ne fark vardır? Ve el-ubeyt sıgası sarfta nasıl adlandırılır? Ne diye adlandırılır? Şeklinde bir ifade var. Bu iki ifade arasındaki farkın şu olduğunu ifade edelim. El-abd kul anlamında bir isimken el-ubeyt küçük kul, kulcuk, kulcağız diye tercüme edilebilecek bir anlama sahip bir isim. Ve ismin bu yapısı, ubeyt şeklindeki ismin sarftaki adı, ismi tasgir. Türkçe karşılığı küçültme ismi. İsmi tasgir. Sagir küçük anlamında bir sıfat malumunuz. Tasgir küçültme demek. İsmi tasgir küçültme ismi. Ubeyt kelimesinin vezne dikkat edecek olursanız fuail vezni üzere olduğunu fark edersiniz. Ubeydun fuailun veznindedir. Sülasi mücerret bir isim için ismi tasgir vezni fuailun şeklindedir. Hocam başka örnek var mı bunun dışında diye soracak olursanız şunu ifade edebilirim. Ellerinde durusul lugatil arabiyye li gayrin natıkine biha diye adlandırılan serinin tamamı, tüm ciltleri bulunan dinleyicilerimiz, öğrencilerimiz için şunu söyleyebilirim. Kitaplarınızın ikinci cildinde sayfa 177'de Durusul Lugatil Arabiyye'nin ikinci cildinin 177. sayfasında sayfa başında 5 numaralı alıştırma var. Bu alıştırma teemmel el emsiletel atiyete lil ismi el musaggar şeklinde bir başlığa sahip. Aşağıdaki isimler için verilen örnekleri incele. El musaggar küçültülmüş anlamında bir başlık var. Vuleydun veledun sagirun anlamındadır. Yani velet çocuk demekse vuleyd küçük çocuk, çocukcağız anlamını taşır. Cübeylun cebelun sagirun anlamındadır. Küçük bir dağ. Nuheyrun nehrun kelimesinin ismi tasgiridir. Nuheyrun nehrun sagirun anlamında bir isimdir. Küçük bir nehir anlamında. Küleybun ise kelbun sagirun yani küçük bir köpek anlamındadır. Şu verdiğim örnekleri ders kitaplarınızın ikinci cildinden sayfa 177'den aktardım size. Bu sayfada sayfa 177'de 6 numaralı alıştırmada sagir el esma el atiyete aşağıdaki isimleri küçült, ismi tasgir yap şeklinde bir talimat var. Raculun fuaylun veznine aktardığımız zaman ruceylun şekline dönüşür. Tıflun fuaylun veznine dönüştürdüğümüz zaman evet şekli nasıl olur? Tıflun fuaylun veznine aktaralım. Konuyu anlayıp anlamadığınızı, kavrayıp kavramadığınızı bu şekilde test etmiş olun. Tıflun fuayluna benzetecek olursak tufeylun olur. Yani küçük çocuk, çocukcağız anlamında. Kalemun guleymun küçük bir kalem anlamında. Ve son örnek necmun

0: Nujaymun, küçük bir yıldız. Necmun, yıldız. Nujaymun, küçük bir yıldız. Gramer kitaplarına baktığınız zaman rubai isimler için fuay eylon ve humasi isimler içinse fuay eylon şeklinde ismi tasgirin iki vezninin daha olduğunu görürsünüz. Mesela bulbulun kelimesinin ismi tasgiri buleybilun, usfurun kelimesinin isminin ismi tasgiri fuayilun vezninde usayfirun şeklinde ifade edilir. Bulbul dilimize de geçmiş zaten, bülbül anlamını taşır. Buleybilun küçük bir bülbül. Usfurun serçe. Usayfirun küçük bir serçe anlamına taşır. İsmi tasgirin bu iki vezni, yani fuayilun ve fuayilun vezinleri çok yaygın olarak kullanılmaz. En yaygın kullanılan vezni burada kitabınızda 20 numaralı alıştırmada verilen Ubeyt isminin geldiği, ait olduğu vezin yaygın olarak kullanılır. Bu vezin fuaylun veznidir. İsmi tasgir küçültmeye ve azaltmaya, azlığa işaret eder. Böyle bir işarette bulunan bir sıgadır diye not edebilirsiniz. Evet sevgili öğrencilerim, 20 numaralı alıştırma üzerinde yeteri kadar durduk. 21 numaralı alıştırmaya geçiyorum. Durusu lügatil arabiyye li gayrin natıkine biha adlı kitabınızın 3. cildinde sayfa 27'de 21. alıştırmadayız. Vasaltul medinete ve vasaltu ilal medineti kilahuma sahihun. Evet, şehre vardım anlamındaki şu her iki cümlenin de kullanımının doğru olduğu kaydedilmiş burada. Vasaltul medinete demeniz de mümkündür. Vasaltu ilal medineti demeniz de mümkündür. Yani her ikisinin kullanımı da doğrudur. Buradan şunu anlıyoruz. Vasale fiilinin mef'ulünün başında ila harfi ceri buluna da bilir, bulunmaya da bilir. Alıştırma 22. Yucme'u ma'na ala me'anin. Yucme'u ma'na ala me'anin. Hâke emthileten uhra li misli hâzel cem'i. Burayı anlamaya çalışalım sevgili öğrencilerim. Mana kelimesi me'anin şeklinde cem yapılır. Mana kelimesi me'anin şeklinde cem yapılır. Hâke emthileten uhra. Buradaki hâke huz, İleyke anlamında. Hâke emsileten uhra, işte başka misaller. Li misli hâzel cem'i, bu cem türünde olduğu gibi, bu cem türüne benzeyen başka misaller, başka örnekler. Câriyetun cevârin, mâşiyetun mevâşin, dâiyetun deva'in, nadin nevadin, leyletun leyalin. Bu kelimelerin taşıdığı anlamlar nedir diye merak edenler sözlüklerinden kelimelerin anlamlarını bulabilirler. Biz şimdi burada verilen isimlerin nasıl çoğul yapıldığına bakalım. Cariyetun cevarin şeklinde cem yapılmış. Maşiyetun mevaşin şeklinde, da'iyetun deva'in şeklinde cem yapılmış. Nadin kelimesinin çoğulu nevadin ve son örnek olan leyletun kelimesinin çoğulu ise leyalin şeklinde kaydedilmiş. Ve şöyle bir açıklama yapılmış burada. Hâzihil esmâ'u alâ vezni mefâil. Gayra ennehâ tunevvenu fil raf'i vel cerri ve lâ tucerru bil fethati. Hâzihil esmâ'u alâ vezni mefâil. Bu isimler mefail vezni üzeredir. Yani cevarin, mevaşin, deva'in, nevadin, leyalin. Bu isimler mefail vezni üzeredir. Mefail vezninin bir gayr-ı munsarif vezni olduğunu da hatırlayalım bu arada. Bunlar mefail vezni üzeredir. Gayra enneha şu kadar var ki tunevvenu fir raf'i vel cerri. Raf ve cer durumlarında tenvinlenirler. Raf ve cer durumunda tenvinlenirler. Buradaki gayra enneha ifadesinde dikkat etmemiz gereken nokta şudur sevgili öğrencilerim. Mefail vezni malumunuz olduğu gibi nekra iken kesra ve tenvin kabul etmeyen gayr-ı munsarif isim vezinlerindendir. Gayra enneha denmiş. Ancak şu var ki, şu kadar var ki, bu yukarıda örnek olarak zikredilen isimler mefail vezninde olmalarıyla birlikte tunevvenu tenvinlenirler. Yani tenvin alırlar bünyelerine. Fir raf'i vel cerri. Raf ve cer durumlarında bünyelerine tenvin alırlar. Ve la tucerru bil fethati. Ve fetha ile mecrur olmazlar. Ve la tucerru bil fethati. Fetha ile mecrur olmazlar. Peki bu ifade la tucerru bil fethati ifadesinin dile getirmeye çalıştığı, dikkat çekmeye çalıştığı husus nokta nedir? Gayrimunsarif isimlerin irabını yaparken irab alametlerinin harike olduğunu, raf durumlarının damme, nasb durumlarının fetha, cer durumlarının da yine fetha ile olduğunu çalıştık. Önceki derslerimizde ele aldık. Yani gayrimunsarif bir ismin cer alametinin kesra değil fetha olduğunu öğrendik. Buradaki tenbih şuna dikkat çekiyor. Mefail vezninde gayrimunsarif bir isim tenvin kabul etmeyen bir isimdir diye tanımlansa da yukarıda kaydedilen isimler raf ve cer durumlarında tenvin kabul ederler. Tenvinle okunurlar. Ve buna ilaveten bir de fetha ile mecrur olmazlar. Hocam, daha anlayacağımız şekilde ifade etmeniz gerekirse ne dersiniz diye bir soru sorarsanız şunu derim. Gayr-ı munsarif isim vezninde gelmesine rağmen gayr-ı munsarifin taşıdığı özellikleri taşımayan, bir diğer deyişle gayr-ı munsarifin istisna kullanımına burada işaret edilmiş. Gayr-ı munsarifin istisna kullanımı not edilmiş. Zannediyorum söylenmek istenen anlaşıldı. Örnek cümlelere geçiyorum. Lil vavi me'anin kesiratun. Tercüme edelim bu cümleyi. Lil vavi me'anin kesiratun. Vav'ın birçok anlamı vardır. Vav'ın birçok anlamı vardır. İkinci cümle te'ti el vavu li me'anin kesiratin. Vav birçok anlam için gelir. Vav birçok anlam için gelir. Üçüncü ve son cümle A'rifu lil vavi me'ani kethiraten. Vav'ın birçok anlamının olduğunu biliyorum. Peki İraplarına geçelim şimdi. Birinci cümlede yer alan me'anin kelimesinin durumuna bakalım. Lil vavi mukaddem haber, haber mukaddem. Me'anin mübteda muahhar. Kesiratun ne peki hocam? Kesiratun me'anin mübtedasının sıfatı. Kesiratun kelimesinin sonunda yer alan ta marbutanın üzerindeki damme me'anin kelimesinin merfu kabul edildiğine işaret eder. Niçin? Çünkü bir sıfat tamlamasında sıfat mevsufa irab bakımından tabidir. O halde burada me'anin kelimesini irab ederken mubtedaun muahharun merfu'un bi'dammetil mukaddarati şeklinde irab etmeliyiz. Mübtedadır, merfudur, raf alameti mukadder yani takdir edilen dammedir. İkinci cümle te'ti el vavu li me'anin kesiratin. Burada li me'anin kesiratin ifadesi li harfi ceri ile me'anin arasında car mecrur ilişkisi vardır. Ve te'ti fiiline mutaalliktir burası. Li me'anin ifadesinden sonra gelen kesiratin kelimesinde ta marbutanın harekesinin kesra oluşu kendisinden önce gelen me'anin kelimesinin sıfat olduğuna delalet eder, işaret eder. Kesiratin mecrursa me'anin de mecrurdur. Peki me'aninin mecrur oluşu için me'aninin mecrur oluşu için ne deriz? Me'anin mecrurdur bi kesra mukaddara. Yukarıda bir not vardı. Gayra ennaha diye başlayan gayra ennaha tunavvenu fir raf'i vel cerri. Raf ve cer durumlarında ne olur? Tenvin kabul ederler. Evet, burada te'ti el vavu li me'anin kesiratin cümlesinde yer alan li me'anin ifadesindeki me'anin mecrurdur. Cer alameti mukadder kesradır. Şayet bu ismi me'anin ismini marifeleştirecek olsak kesranın kendisine, daha doğrusu tenvinin kendisine niyabet ettiği ya ortaya çıkacaktır. El me'ani şeklinde ya zahir olacaktır. Burada li me'anin kesiratin bölümünde li me'anin için mecrurdur, cer alameti mukadder kesradır deriz. Şu son cümleyi de okuyalım, irab edelim ve programımızın bu bölümünü bitirmiş olalım. A'rifu lil vavi me'aniye kethiraten. A'rifu lil vavi me'aniye kethiraten. Bu cümlede yer alan me'aniye isminden sonra gelen kesiraten sıfatının mansup oluşu me'aniye isminin de mansup oluşuna delalettir. Me'aniye mansuptur. Nasb alameti zahir fethadır. Me'aniye mansuptur. nasb alameti zahir fethadır. Bu cümlede meaniye isminin nasb alameti mukadder fetha değil, zahiri fethadır. Bu bölümde, yani kitabınızın 27. sayfasında kaydedilen 22. alıştırma gayrimunsarrıfın istisna bir kullanımına işaret etmiş. Biz de bunu size takdim etmeye, vermeye çalıştık. Evet efendim, kitabımızın 28. sayfasına kadar gelmiş bulunuyoruz. 28. sayfada Eddersu Thalisu, 3. ders başlığı var. Bu bölümü de inşallah programımızın gelecek bölümünde ele almayı ümit ediyorum. Bu ümit ve duayla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Fi emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Sahabeden Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır, üç şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceleri kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek. Yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak, cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek, namazın ardından bir sonraki namazı özlemek. Mahbubi, mahbubi Resulallah.
2: Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: düşünen insanlar için.
1: Biz yaşlımızla, gencimizle, çocuklarımızla, delikanlılarımızla, kadınımızla, erkeğimizle aziz İslam'a gönül vermişiz. Evet, kusurlarımızı biliyoruz. Eksiklerimiz var. Onları inkar etmiyoruz. Ama mesele iman oldu mu? Ama mesele ümmet oldu mu? Küllerinden dirilen bir ümmetiz biz. Hiç kimse bizi bundan geri bırakamayacak. Bütün zalimler buradan şunu duysun. İsrail ile duysun. Rusyasıyla duysun. Amerikasıyla duysun. Herkesiyle duysun ki bu ümmeti hiç kimse susturamayacak. Ve bu ümmet son bir adamı kalsın. Son bir nefesi kalsın. Allahu Ekber diyecek. Allahu Ekber diyecek.
2: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslam'ın ilk emrinin oku olduğunu göz önünde bulundurarak her gün mutlaka düzenli bir şekilde kitap okuyun. Okumayan kardeşlerinizle kitap okumaya teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Beyinle ilgili doğru bilinen yanlışlar. İnsan beyni bildiğimiz evrendeki en karmaşık organ. Bilim adamlarının onca çalışmalarına rağmen iki kulağımız arasına sıkışmış 1,5 kilogram ağırlığındaki bu kıvrım kıvrım organ hala birçok sır taşıyor içinde. İşte beynimiz hakkında çok yaygın olan kimi efsaneler ve bazı bilgiler. Beynimizin yalnızca %10'unu mu kullanıyoruz? Öteden beri beynimizin sadece %10'luk bölümünü kullandığımız söylenir. Ve geride kalan, kullanılmayan %90'lık kapasiteyle neler yapılabileceği merak edilir. Ama beyin MR'ları teknolojisinde atılan adımlar bu yaygın kanının efsane olduğunu ortaya koydu. Londra Üniversitesi Kognitif Bilim Enstitüsü'nden Profesör Sophia Scott, yapılan işlevsel beyin görüntülemeleri beyinde herhangi bir şekilde faaliyete geçmeyen pek az nokta olduğunu gösterdi bize, diyor. Yumruğumuzu sıkmak gibi basit bir iş için bile beynimizin %10'undan fazlasını kullanmak zorundayız. İşlevsel beyin görüntülemeler, parmaklarımız ve avucumuzdaki kasların kasılmasıyla birlikte beyindeki çok sayıda hücrenin anında harekete geçtiğini gösteriyor. Anatomik olarak beyin sağ ve sol bölümler olarak ikiye bölünmüş halde ve bu iki bölüm bazı işleri aralarında paylaşıyorlar. Profesör Scott, beynin sağ ve sol tarafları arasında gerçekten büyük farklılıklar olduğunu söylüyor. Ama bu bir genelleme olarak söylendiğinde aynı şey kastedilmiyor, diyor. İnsanları kendi kendilerini geliştirme konusunda yönlendiren kitaplara ya da iş alanında yol gösteren kurslara bakarsanız, beynin iki bölümünün iki ayrı varlık olduğu gibi bir kanıya kapılıyorsunuz. Beynin sol kısmı mantık ve akılcılığın egemen olduğu bölüm olarak gösteriliyor. Sağ tarafı ise sezgi ve yaratıcılık bölümü olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla eğer mantığınızı kullanan bir insansanız, beyninizin sol tarafını daha çok işletiyorsunuz demektir. Ama daha duygusalsanız ve sanata eğilimliyseniz, beynin sağ tarafını kullananlardansınız. Yaygın efsaneye göre, beynin her iki tarafını tam anlamıyla kullanmayı öğrenen insanlar daha başarılı oluyor, hayattan daha büyük tatmin elde ediyorlar. Profesör Scott ise insanların karşılarına çıkan sorunlar ve hayat karşısında farklı şekillerde düşündüklerini ama bunun beyinlerindeki sağ ve sol bölümler arasındaki güç dengeleriyle hiçbir ilgisi olmadığını vurguluyor. Bazı insanların görsel algılaması gerçekten çok iyidir. Bazılarının da işitsel algılaması. Bir bilgiyi alıp işleme ve kullanma şekillerimiz çok değişik oluyor. Ama bunu beynin mantıklı sol yanı ve yaratıcı sağ yanı şeklinde basitleştirmek, beynin çalışma şekli konusundaki saptamalarımıza uymuyor. Bir de bu, beynin bir yanını diğer bölümünden daha fazla kullandığımız gibi bir izlenim doğuruyor ki, beyin aslında böyle çalışmıyor, diyor Profesör Sophia Scott. Dolayısıyla beynin iki tarafı birbirleriyle sürekli iletişim halinde ve corpus callosum diye bilinen karmaşık bir sinir yumağı aracılığıyla işbirliği içinde çalışıyor. Yani beynin iki yarısı birbirini tamamlıyor ve birbiriyle uyumlu halde işliyor.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 26-29. Hazreti Nuh'un duası. Nuh, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et, dedi. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik: bizim gözetimimiz altında ve sana vahyettiğimiz yöntemlerle seni ve seninle beraber olanları kurtaracak olan gemiyi yap. Ve hükmümüz gerçekleşip de seller halinde yeryüzünü sular kapladığı zaman her cins hayvandan bir çiftle birlikte haklarında ceza hükmü verilmiş olanlar dışında aileni bu gemiye bindir ve sakın o haksızlık yapmış olanlar için bana başvurma. Çünkü onlar kaçınılmaz olarak boğulacaklardır. Sen yanındakilerle beraber gemiye yerleştiğinde, bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun, de. Ve de ki, Rabbim, beni mübarek bir yere indir. Sen konuklatanların en hayırlısısın.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 250-251. Talut ve askerlerinin duası. Onlar Calut ve ordusuyla karşı karşıya geldiklerinde, "Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve ayaklarımızı kaydırma ve kafirler güruhuna karşı bize yardım et," diye dua ettiler. Bunun üzerine Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar ve Davut Calut'u öldürdü. Bunun ardından Allah da ona hükümranlık ve hikmet verdi ve dilediklerini öğretti. Eğer Allah insanların bazısını diğer bazısıyla savunmamış olsaydı, yeryüzü fesada giderdi. Ve fakat Allah bütün varlıklara karşı sınırsız lütuf sahibidir.

Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden

الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون صدق الله العظيم. Kavminin cevabı Lut ailesini şehrinizden çıkarın. Çünkü onlar temiz kalmak isteyen insanlardır demek oldu. Neml suresi 56. ayet. Muhterem Müslümanlar, bugünkü hutbemizin konusu İslam toplumlarının bozuluşudur. Bilindiği üzere bugün dünya üzerinde yaşayan toplumların pek azı müstesna, hepsi bozulmuş durumdadırlar. Her toplum kendi dini ne olursa olsun, kendi dinlerinden, ahlaki değerlerinden, örfünden ve giyim tarzlarından uzaklaşmış durumdadırlar. Bu bozulmalar nihayetinde İslam toplumlarına da sirayet etmiş ve hilafetin kaldırılıp İslam'ın toplumsal hayattan uzaklaştırılmasıyla hız kazanmıştır. Neden bu bozuluşun hız kazanma süresinin İslam'ın toplumsal hayattan uzaklaştırılmasından sonra olmuştur denilebilir ve bunun alakası sorulabilir. Bunun alakası şundan dolayıdır. Halifeli bir toplum demek, İslami bir toplum demektir. İslami toplumlarda ise Allah'ın kanunları geçerlidir. Dolayısıyla halifenin elinin altında bulunan topraklarda Allah'ın kanunlarıyla hükmedilirdi. Onun için temiz bir toplumu bozucu olan içki, kumar, zina, faiz, gıybet, haset, dedikodu gibi kötü işlerin alenen yapılması yasaktı. Bundan dolayı kötü işlere meyledenlere fırsat tanınmamıştı. Ancak bu kimseler bu kötü işleri imkan buldukça gizli gizli yapmaya çalışırlardı. O günkü yönetimler kötü işleri serbest bırakıp da sonra bunlar kötü ve zararlıdır, bunları yapmayın demiyorlardı. Allah Azze ve Celle'nin kanunlarında önce kötülüklere kapı açacak şeyler ortadan kaldırılıp kökü kurutularak ve kötülüklere gidecek kapılar tamamen kapatıldıktan sonra o kötü işleri yapanlara ceza verilir. Beşeri sistemlerde ise bunların hepsi serbest bırakılıp sektörleştirilir. Sektörleştirilmesiyle de kalmayıp devamlı olarak reklamının yapılmasına izin verilir. Sonra da bu kötü işlerden dolayı bu şeylerin yapılmasından sonra kişiler eğer suç işlerlerse derhal cezalandırılırlar. Mesela bir adam içki içer ve sarhoş olur. Sarhoş olunca da ne yaptığını bilmez bir hale gelir, çevreye zarar verir, huzursuzluk çıkarır, eve gelir hanımını ve çocuklarını döver, evi dağıtır vesaire. Aile fertlerinden birisi ona müdahale edecek olursa o da kafası kötüyken çeker vurur ve katil olur. Ya da adamın biri kumar oynar, her şeyi kaybeder, eve gelir evdeki eşyaları götürmek ister. Çocuklarından, hanımlarından veya kardeşlerinden biri ona müdahale ederse o da onlara karşı giriştiği kavgada bir de bakarsın ki onlardan birini bıçaklayıvermiş. Ya da evli olduğu halde, fark etmez bekar olduğu halde zina eder de zina ettiği
adamın kocasıyla, babasıyla, kardeşiyle vesaire kavga eder ve bu kavga neticesinde ya kendisi katil olur ya da onlar onu öldürür, katil olurlar. İşte beşeri sistemlerin kanunları böyle. Nefse hoş gelen bütün kötü şeyleri serbest bırak ve teşvik et. Sonra da onlardan meydana gelen kötü şeylerden dolayı insanlara ceza ver. Değerli kardeşlerim, toplumu bozan en büyük etkenlerden birisi de şüphesiz ki insanların giyim tarzlarıdır. İslamiyet'ten önce bile insanların giyim hususunda bir temizliği ve bir edebi vardı. Yani fıtri olarak bir haya duygusu vardı, giyimleri fazlaca cezbedici değildi. Yani vücudunun bütün hatlarını ortaya koyan dar ve açık elbiseler fazlaca yoktu. Bir başka deyişle giyinik çıplaklık söz konusu değildi. Ayrıca toplumların birbirleri üzerinde etkisi de fazla yoktu. Çünkü ulaşım ve iletişim çok zordu ve toplumların kendi örf ve ananelerine bağlılığı çok güçlü bir şekildeydi. Ne zaman ki İslam ortadan kaldırıldı ve yerine tağuti düzenler getirildi, işte ondan sonra bütün İslam topraklarında yaşayanlar yavaş yavaş kendi ahlak, örf ve kültürlerini kaybetmeye başladılar. Onun yerine Batı'nın bozuk ve kokuşmuş kültürü ve İslam dışı giyim tarzı yerleşmeye başladı. Ardından teknoloji çağına girilmesiyle birlikte dünyanın bir köy haline gelmesi bu bozuluşu zirveye taşıdı. Artık İslam topraklarında yaşayanlar teknolojinin esiri haline getirilmiş ve teknolojinin cezbeden eşyalarını elde edebilmek için çok çalışmak zorunda bırakılmışlardır. İnsanlar hedefledikleri eşyaları alabilmek için çok çalışmak ve helal olmayan yollarla arzularını gerçekleştirme çabası vermeye başladılar. Bir yandan taksit ödeme esaretinden kurtulma çabası, bir yandan çağdaş olabilme adına soyunma çabası. Yavaş yavaş cadde ve sokaklarda kadınların çoğalması, başlarının açılması ve yavaş yavaş birçok yerinin açılmaya başlaması. Kardeşlerim, bu bozuluşa hız kazandıran en tehlikeli ve en büyük fitne olan eşya ise şüphesiz ki televizyondur. Batılıların güç kullanarak bozamadıkları toplulukları işte bu fesat kutusuyla bozmuşlardır. Bir yandan macera ve savaş filmleriyle sahte kahramanlar üretip gençleri isyana, içkiye, kumara, kavgaya, şiddet ve zorbalığa özendirdiler. Bir yandan gırgır ve şaka komedi filmleriyle de toplumun ciddi yapısını bozdular. Diğer yandan aşk filmleriyle temiz bir aile oluşumuna engel oldular. Bu aşk filmlerinden etkilenen gençler ciddi bir şekilde düşünmeden, ciddi bir tefekkür gerçekleştirmeden sokakta, parkta, sinemada, baloda, diskoda veya benzeri bir mekanda tanıştığı insanlarla arkadaş olmaya başladılar. Bu arkadaşlıklar flört adı altında onlara yıllarca, günlerce, aylarca zina yaptırmaya vesile oldu. Sonra bunlar bu zaman zarfında birbirleriyle hoşnut olurlarsa evlenmeye karar verirler. Eğer birbirlerinden hoşnut olmazlarsa her biri kendilerine ayrı bir zinakar bulmak üzere ayrılmaya karar verirler. Sonra evlenenlerin mesut olduğu ve evliliklerinin çok uzun sürdüğü de pek nadirdir. Mahkemelerdeki boşanma davalarına baktığınızda birçoğu bu yolla kurulan evliliklerin boşanma davasıdır. Çünkü bu evliliklerin kuruluşu helal yollardan değildir. Böyle ailelerin düğünlerine bile baktığınızda nikahın ve düğün töreninin İslam'a uygun olmadığı görülür. İçkilerle yapılan düğünlerde damat ile gelin bile zaman zaman içki içer ve bazen içkili bir şekilde gerdeğe girerler. Dolayısıyla besmeleşsiz bir aile oluşmuş, bu ailede doğan çocuklar da gördükleriyle yetişip ve televizyonun etkisiyle de iyice bozulmaya başlamıştır.
Bu teknoloji çağından birçok toplum etkilendi ve değişti kardeşlerim. Bu etkiden ve batılıların bu aletlerle estirdiği değişim rüzgarlarından sonra şu insan grupları ortaya çıktı. 1. Batının idare şeklini, yaşam tarzı ve giyim tarzını benimseyen grup. Başka bir deyişle demokrasiye tam bir teslimiyetle teslim olan grup. 2. Hem Batı'nın idare şeklini, yaşam tarzını ve giyim tarzını hem de kendi dininin ve örfünün yaşam tarzı, giyim tarzı ve idare şeklini reddetmeyip duruma göre hareket eden grup. 3. Batı'nın idare şeklini kabul edip yaşam tarzını ve giyim tarzını kabul etmeyen grup. 4. Batı'nın idare şeklini, yaşam ve giyim tarzını reddedip kendi dininin ve örfünün idare şeklini, yaşam tarzı ve giyim tarzını kabul edip ve bunda ısrar etmeye devam eden grup. 5. Ortak yanları olan ve inandığı gibi yaşamayan bir grup. Şöyle ki bu grup Batı'nın idare şekline karşı tavırları farklı fakat giyim ve kuşam noktasında aynı olan grup. Yani bir kısmı Batı'nın idare şeklini kesinlikle kabul etmezler. Bir kısmı da Batı'nın idare şeklini kabul etmede bir beis görmezler. İşte bunların ortak tarafları giyim, kuşam ve toplumsal ilişkilerde tavrını net olarak belirleyememeleridir. Mesela erkeğin giyim tarzına baktığınızda bir batılı erkekten farklı bir model değil. Kadının giyim tarzına baktığınızda ise daha garip bir manzara arz eder. Bakarsın başında başörtüsü var fakat vücudunun diğer kısmında bütün hatlarını meydana çıkaran elbise ve pantolonlar veya iç elbisesini gösterecek derecede incecik elbiseler var. Ya da başında başörtüsüyle birlikte pardüsüsü olan fakat bunlar rengarenk ve çok dikkatli, çok dikkat çekici olan elbiseler. Yüz hatlarına yapılan makyajla birlikte çok farklı bir tablo, sanki tesettür defilesine çıkacakmış gibi. Diğer taraftan bu grubun toplumsal ilişkilerine baktığımızda erkeği olsun kadını olsun gayet rahat hareket ederler. Kendilerine nikaha düşen kişilerle rahatlıkla beraber oturup kalkma, tokalaşma, ailelerle birlikte oturma, muhabbet etme, toplantılar, geziler ve yolculuklar gibi hareketlerde bulunabilirler. Değerli kardeşlerim, işte Batı'nın bizden aldıkları ve bize verdikleri. Artık kârda mıyız, zararda mıyız diye hesap edilecek olursa sonucunu hesap etmek zor olmasa gerek. Eğer insanlar dünya üzerinde temiz ve huzurlu bir toplum istiyorlarsa İslam'a teslim olmaktan başka bir çareleri yoktur. Çünkü İslam demek adalet demektir. İnsanların haklarını koruyan ve birbirlerinin haklarına tecavüz etmelerini yasaklayan bir dindir. İslam insanlara kolaylık getirmiştir. Onlara zarar verecek şeylerin hepsini ortadan kaldırmıştır. İslam'daki anlayış sivrisinekle mücadele etme anlayışı değildir. İslam'daki anlayış bizzat bataklığı kurutma anlayışıdır. Beşeri sistemlerde ise tam tersinedir kardeşlerim. Bataklığı serbest bırakırlar ki insanlar sivrisineklerle mücadele etmeye devam ederlerken onlar da onlara ürettiği ilaçları satsınlar ve kendilerine gelir sağlasınlar. Ayrıca beyni sivrisineklerin vızıltısıyla meşgul, vücudu da onların ısırmasıyla uyuşan toplumları idare etmek daha kolaydır. Çünkü onların dertleri kendilerine yeter. Sıhhatli düşünme ve davranma kabiliyetini yerli yerince kullanmaya zaman bulamazlar. Değerli kardeşlerim, bilindiği gibi İslam dini toplumun temiz olması için insanoğlunun önüne beşikten mezara kadar nasıl bir hayat yaşamaları gerektiğini belirten bir sistem koymuştur. Dolayısıyla toplumun çevirdiği olan aile sağlam bir temel üzerine bina edilmiştir. İşte bu temel üzerine bina edilen aile temiz bir şekilde hayatlarına devam ederlerken diğer ailelere de hiçbir zarar vermezler. Hatta diğer ailelere de yardım elini uzatır, ekmeklerini ve emeklerini de onlarla paylaşırlar.
Bundan dolayı da ortaya temiz ve huzurlu bir toplum çıkar. Aksi takdirde birbirlerine güvenmeyen, birbirlerini dolandıran anarşisi, terörü, adaletsizliği, yokluğu, yönetim kavgası vesaire kötülüğü çok olan bir toplum ortaya çıkmış olur. Kardeşlerim, öyle bir tarla düşünün ki, yani öyle bir tarla sahibi düşünün ki tarlasını haram yollardan elde etmiş ve yine tarlasına ekeceği tohumu da haram yollardan kazanmış ve tarlaya ekmiştir. Böyle bir adamın tarladan alacağı mahsul bol da olsa haramdır, hayırsızdır ve bereketsizdir. Yine bir tarla sahibi düşünün ki tarlasını helal yollardan kazanmış ve tarlasına ekeceği tohumu da yine helal yollardan kazanmış ve tarlaya ekmiştir. Böyle bir adamın tarlasından alacağı bir mahsul az da olsa helaldir, hayırlıdır ve bereketlidir. İşte insanlar da böyledir. Helal rızıklarla beslenir, İslami yollarla yuvasını kurar ve Allah'ın adıyla tohumunu ekerse ortaya huzurlu, güvenli, adaletli ve temiz bir toplum çıkmış olur. O halde temiz bir toplum için Allah'ın adıyla, Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinize olsun. Ela inna ahsenel kelam ve eblagan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kuryel kur'anu festemi'u leh ve ansitu leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dîne indallâhil islam.

0: Özel FM uyarıyor. Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Bu dünyada Allah'ın size verdiği ruh ve bedenle yaşıyorsunuz. Her gün Allah'ın yarattığı rızıkları yiyor, Allah'ın yarattığı gözle görüyor, Allah'ın verdiği kulakla işitiyorsunuz. Peki tüm bu nimetlere karşı Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Gelin Allah'a daha çok şükredin. O kendine şükredenlere nimetlerini artırandır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.
2: Babacığım, bana Filistin'i, Suriye'yi, Mısır'ı anlat. Neden başlarına bombalar yağıyor? Katledilmeyi hak edecek ne yaptı kardeşlerimiz baba?

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Araçtan inince yaya olduğunu unutma. Aracınla giderken yayaları korkutma.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmaya gayret edin. Mümkün olmazsa en azından her kameri ayın 14, 15 ve 16. günlerini oruçlu geçirmeye çalışın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Eğlence yerlerine yaklaşmak şöyle dursun, onlara karşı bir savaşa girişmelisin. Bütün konfor ve rehavet görüntülerinden uzaklaş.
1: Yoksullara yardım edip her gün sadaka vermeye çalışın.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: düşünen insanlar için.
1: Ey Allah'ın dışındakiler, Allah bana bir zarar murat ederse sizler bu zarara mani olabilecek misiniz? Allah bana bir rahmet dilerse siz o rahmeti engelleyebilecek misiniz? Bu ayete iman ederseniz hayatı onurlu yaşarsınız. Bu ayete iman edenler hayatı onurlu yaşarlar. Bu ayete iman etmeyenler, iman ettiğini söylemekten bahsetmiyorum. Dediklerimi anlamaya çalışın kardeşlerim. Birileri şöyle yaparsa şöyle rahat olacağız, birileri olmazsa şöyle sıkıntı yaşayacağız. Kimsin ya? Allah murad ettiyse hiç kimse bunu engellemeyecektir. İmtihan edecek seni, bitti. İmtihanın önüne geçemeyeceksin. Kimi imtihan için engel yapacaksın? Allah ben imtihan edeceğim diyor. Kim o engel olabilir? Allah sana kapı açtıysa, önünü açtıysa kim engel olabilir söyleyin. Bütün dünya yan yana gelse. Amenna ve saddakna. Aynen öyledir. Boşu boşuna insanlara niye güç veriyorsunuz ya? Arkasından sırtımızdan indiremiyoruz diyeyim. Biz olmasaydık şöyle olur. Sen kimsin ya? Anlatabiliyor muyum?
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: Senin omuzlarında bir sabah gelecek, kardan aydınlık.
1: Özel FM uyarıyor.
2: Dünyadaki haksızlıkların da bir hikmeti olduğunu düşünüyor musunuz? Yoksulluk, yolsuzluk, şiddet ve ahlaki çöküntüyle ilgili haberler sakın sizi ümitsizliğe kaptırmasın. Şevk ve heyecanınızın yok olmasına neden olmasın. Bilin ki bunlar iman edenlerin Hakk'a hizmet için şevklerini artıracak hikmetli olaylardır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Allah bazı peygamberlerine vahiy yoluyla şöyle bildirmiştir. Emrettiğim hususlarda bana itaat et. Tavsiye ettiğim hususlarda da bana karşı gelme. Denilmiştir ki, aklın olgunlaşması iki şeyle mümkündür. Allah'ın rızasına itaat edip bağlanmak, öfkesine yol açacak şeylerden uzak durmak. Denilmiştir ki, erdemli insan için hiçbir yer gurbet olmaz. Cahil kişi için de vatan bulunmaz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
1: Mülk Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 30 ayettir. Mülk, hükümranlık ve yönetim anlamına gelir. Sure, her şeyin mülkünün, hükümranlık ve tasarrufunun Allah'ın kudret elinde olduğunu ifade ederek başladığı için bu adla anılmıştır.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Tebârakellezî biyedihil mulku ve huve alâ kulli şeyin kadîr.
1: Hükümranlık elinde olan Allah'ın şanı yücedir. Onun her şeye gücü yeter.
0: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
1: Hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için ölümü ve hayatı yaratan odur. O çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır.

Yedi göğü üst üste tabaka halinde yaratan O'dur. Rahman olan Allah'ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü göğe çevir bak, bir bozukluk görebiliyor musun?

Sonra gözünü iki kez daha çevir. Tekrar tekrar bak. Herhangi bir bozukluk bulamayan göz, yorgun ve bitkin olarak sana dönecektir.

0: Andolsun ki biz en yakın göğü kandil gibi parlayan yıldızlarla süsledik ve onları şeytanlara atılacak ateş parçaları kıldık. Ahirette de onlar için alevli ateş azabını hazırladık.
1: وَلِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
0: Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

0: bir.
1: Oraya atıldıkları zaman onlar cehennemin neredeyse öfkesinden çatlayacak bir halde kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Oraya her bir topluluk atıldığında cehennemin bekçileri onlara "Size bir uyarıcı gelmedi mi?" diye sorarlar.

Onlar da evet, bize bir uyarıcı gelmişti ama biz onu yalanlamış ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz demiştik diye cevap verirler.

0: Eğer onların sözünü dinleseydik veya düşünüp anlasaydık, şu alevli ateşe atılanlar arasında olmazdık derler.
1: فَاَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ
0: Böylece günahlarına itiraf ederler. Bırak alevli ateşe atılacaklar, Allah'ın rahmetinden uzak olsunlar.

0: الصدور.
1: Siz sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun. Şüphesiz ki Allah kalplerde bulunanı hakkıyla bilir.
0: أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ
1: Yaratan bilmez mi hiç? O her şeyi bütün incelikleriyle bilir, her şeyden haberdardır.
0: هُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَمْشُوا ف۪ي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ
1: Yeryüzünü size boyun eğdiren O'dur. Öyleyse yerin sırtlarında gezip dolaşın ve Allah'ın verdiği rızıktan yiyin. Sonunda dönüş yalnız O'nadır.

Kudret ve saltanatıyla gökte bile hükümran olan Allah'ın sizi yerin dibine batırmayacağından ve arkasından da hemen yerin sarsılmaya başlamayacağından emin misiniz?

0: yahut gökte bile hükümran olan Allah'ın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? O zaman tehdidimin nasıl olduğunu anlayacaksınız.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَك۪يرٌ
0: Andolsun ki onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Ama bak, beni inkar nasıl oldu?
1: أَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقَبِضْنَ

Onlar üzerlerinde kanatlarını açıp kapatarak uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları havada tutan ancak Rahman olan Allah'tır. Gerçekten o her şeyi hakkıyla görür.

0: الْإِنسَانِ اِنِ الْكَافِرُونَ اِلَّا فِي غُرُورٍ
1: Yahut Rahman olan Allah'tan başka size yardım edecek taraftarlarınız kimdir? İnkar edenler büyük bir aldanış içindedirler.
0: اَمَّنْ هَذَا الَّذ۪ي يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا ف۪ي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ
1: Yahut Allah verdiği rızkı kesecek olsa size rızık verecek olan kimdir? Doğrusu onlar bir azgınlık ve nefret içinde direnmektedirler.

0: Şimdi yüzüstü yürüyen mi daha doğru gider, yoksa dosdoğru bir yolda dimdik yürüyen mi?
1: قُلْ هُوَ الَّذ۪ي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبَصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ
0: Ey Muhammed! De ki, sizi yaratan, size kulaklar, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne kadar da az şükrediyorsunuz.
1: قُلْ هُوَ الَّذ۪ي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
0: De ki, sizi yaratıp yeryüzüne yayan O'dur. Sonunda yalnız O'nun huzurunda toplanacaksınız.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar, eğer doğru sözlü kimselerseniz, bu azap vaadi ne zaman gerçekleşecek diyorlar.

0: Nihayet o azabı yakından gördüklerinde inkar edenlerin yüzleri simsiyah kesilir. Onlara işte sizin isteyip durduğunuz azap budur denir.
1: قُلْ أَرَأَيْتُمْ

0: الظالمين
1: فمن يجير الكافرين من عذاب أليم
0: De ki, Allah beni ve benimle beraber olanları helak etse de, bize merhamet etse de, söyleyin bakalım, kâfirleri acı bir azaptan kim kurtarabilir?

0: de ki, bizim inandığımız ve yalnız kendisine güvendiğimiz Rahman olan Allah'tır. Kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında siz de bileceksiniz.
1: قُلْ

De ki, eğer suyunuz yerin dibine çekilecek olsa ne dersiniz? Size kim bir akarsu getirebilir? Kalem suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 52 ayettir. Birinci ayette kaleme yemin edilerek başlandığı için sure bu adla anılmıştır.

kaleme ve kalem erbabının satır satır yazdıklarına andolsun ki sen Rabbinin nimeti sayesinde bir deli değilsin.

0: Gerçekten senin için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Şüphesiz ki sen büyük bir ahlak üzerindesin.
1: فَسَتُبَصِرُ وَيُبَصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ
0: Hanginizde delilik olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler.

0: Şüphesiz ki Rabbin yolundan sapan kimseyi daha iyi bilir. O doğru yola girenleri de çok iyi bilir.
1: فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّب۪ينَ
0: Ey Muhammed! Sen gerçeği yalanlayanlara uyma.
1: وَدُّوا لَوْ تُدَهِنُ فَيُدَهِنُونَ
0: Onlar isterler ki sen onlara yumuşak davranasın, onlar da sana yumuşak.